0: ilennebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
1: Men ekele fe şebi'a ve şeribe fe reva fe kal elhamdülillahillezî et'ameni ve eşba'ani ve sakani ve ervani kharece min zunubihi keyevmi veledethu ummuhu. Ebu Musa el-Eş'ari Hazretlerinden, İbn Hacer'den rivayet edilmiş bir hadisi şerif bu. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, men ekele, kim yemek yerse, ondan sonra da feşebi'a, doyarsa, yedi, karnı doydu. Ve şeribe ferreba, içeride kanarsa, içti, buz gibi su, tatlı, güzel bir su, lıkır lıkır lıkır lıkır içti, hava sıcak, susamıştı, dudakları çatlamıştı, içti, kandı, oh, elhamdülillah diye ağzını sildi. Ondan sonra fekalet şöyle derse, elhamdülillahillezî et'ameni ve eşba'ani ve sakani ve ervani. O Allah'a hamdolsun ki, elhamdülillahillezî, o Allah'a hamdolsun ki, et'ameni, beni doyurdu. Et'ameni, bana it'amda bulundu, yemek ihsan etti ve eşba'ani, karnımı da doyurdu. Yani yarım kalmadı. İki lokma alıp da, dişinin kovuğunda kalıp da ondan sonra daha yok mu diye etrafa bakma tarzında değil, yedirdi ve doyurdu. Ve içirdi ve kandırdı. Azıcık içip de daha yok mu diye bakma durumu olmadı. İçti, içti, içti, içti, kandı. O Allah'a hamdolsun ki beni yedirdi ve doyurdu. İçirdi, suladı ve kandırdı suya derse, böyle hamd ederse, kharece min zunubihi, günahlarından sıyrılıp çıkar, keyyevmi veledethu ümmühü, anasının onu doğurduğu gündeki gibi çıkar. Ne demek o gündeki gibi çıkmak ne demek? O günde çocuğun günahı yok çünkü masum. Küçük daha bebek doğdu, dünyaya geldi, o çocuğun günahı var mı? Yok. İslam diyor ki, küllü mevludin yüledü alel fıtra. Her insan fıtrat-ı asliye üzere tertemiz mümin olarak doğar. İslam'da bu. İnsan çocuk iken, sabi iken günahsızdır, masumdur, melek gibidir. Ondan sonra aklı başına geldikten, mükellef olduktan sonra şuuruyla yaptığı hatalardan dolayı defteri amaline günahlar yazılır. Yaptığı iyiliklerden dolayı sevap yazılır. Anasından doğduğu gün gibi olur demekle de bunu gösteriyor. Anasından doğduğu gün nasıl günahı yoktuysa, böyle diyen kimsenin de günahı yok olur. Kendisi günahlardan sıyrılır çıkar. Günahlar bir tarafta kalır, kendisi günahsız fark olur. Bu halde bunu hatırımıza tutalım. Ya manasını ya Arapçasını. Arapçasını yavaş yavaş öğrenirseniz, her gün bir iki kelime Arapça öğrenirseniz faydalı olur. Cennet lisanı, tatlı tatlı kelimelerini şey yapmış olursunuz. Elhamdülillahillezî et'ameni ve eşba'ani ve sakani ve ervani. Gayet kolay. Elhamdülillahillezî et'ameni ve eşba'ani ve sakani ve ervani. Kaleme olur da bir kağıda da yazarsan insan unutmaz. Çünkü el ilmu saydun vel kitabeti kaydun demiş büyükler. Ne demek? İlim bir av gibidir. Yazı onu bağlamak gibidir. Bir ceylan yakaladın, bir kuş yakaladın, sülün, kara tavuk, keklik vesaire. Bacağından tutup bağlarsan bağlanır. Ceylan yakaladın, bağlarsan olur. Bırakırsan ne olur? Pırır gene kaçar gider. İlim de öyle. Yazarsan yanında kalır. Otobüste, vapurda eline alırsın, defterinin sayfalarını karıştırırsın, hadis okunuyordu, böyle denilmiştir dersin, hatırında kalır. Onun için kalemle kağıtla gezmeli, hadis okunan, tefsir okunan, fıkıh okunan yerlere öyle deftersiz, kitapsız gitmemeli. Hatta tavsiye ederim, hepinizin şöyle iç cebinde kalemli bir defter olsun. Yanında kalemi olan bir defter olsun ki, hoşunuza giden bir hadis, bir ayet-i kerime meali, bir kelam-ı kibar, büyük zatlardan birinin sözü veyahut böyle bir dua veyahut herhangi bir olmuş hadise, ibretli bir hadise, o zaman yazarsınız, defteriniz birikir, hikmet hazinesi olur, hikmet dağarcığı olur cebinizde. Böyle bir kağıt, bir defter bulunsun. Tarih koyarsınız, numara koyarsınız, o defter dolunca onu çekmecenize, evinizde bir köşeye koyarsınız. Filanca senenin hatırası, falanca senenin hatırası. Bazı insanlar böyle tertipli oluyor. Tertipli olmak iyidir. Müslümana her şeyin güzeli yakışır. Tertipli olmak da yakışır. Elhamdülillahillezî et'ameni ve eşba'ani ve sakani ve ervani. Kolay. Bazı insanlar bir defa okuyuşta anlarlarmış. Konya'nın yetiştirmiş olduğu büyük evliya Allah'tan birisinin hayatını okuyordum da hocalarını anlatıyor. Bir hocası varmış. Dermiş ki kitap bir defa okunur yahu.
2: Kitap bir defa okunur. Birkaç defa okumak olur mu öyle şey dermiş. Bir okudum insan onu aklına yerleştirir tamam işte. Kitap bir defa okunur ne diye bir sürü okuyacak. Öyle günahsız olunca insan aklını başka yere harcamayınca demek ki Allah da bazılarını kabiliyetli yaratıyor. Bir defa okuyunca kitap hepsi hatırında kalıyor ki kitap iki defa üç defa okunmaz dermiş. Bir defa okunur tamam. İlim öyle birikiyor. İmam Buhari Hazretleri bak ne kadar hadisi şerifi, milyonlu hadisi şerifi senetleriyle beraber ezbere biliyormuş. Şimdi bu hadis-i şerif yine yemekle ilgili ama çok değişik bir tarafından gösteriyor meseleyi. Çok can kulağıyla dinleyin. Men ekele lukmeten minel haram. Sonuna kadar hadis-i şerifi okuyacağım. Men ekele lukmeten minel haram lem tukbel lehu salatu erbaine leyleten. Velem tüstecep lehu davetu erbaine sabahen. Ve küllü lahmin يُنْبِتُهُ الْحَرَامُ فَالنَّارُ اَوْلَى بِهِ وَاِنَّ الْلُقْمَةَ الْوَاهِدَةَ مِنَ الْحَرَامِ لَتُنْبِتُ الْلَحْمَ صَدَكَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْكَمَا قَالْ Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten haram yemenin neticesi ne olur onu anlatan bir hadis-i şerif. Bunu hiç unutmayın. Çok hatırınızda tutun. Çünkü bizim hani şurada tasavvuf deniliyor ya, ariflik deniliyor ya, Allah'ın rızasını kazanmak deniliyor ya, marifetullah'a ermek, muhabbetullah'a ermek deniliyor ya, onun temeli nedir? Temelsiz bina olmaz. Aslı, esası, kökü nedir? Köksüz ağaç olmaz. Helal lokmadır derler. Kitaplarımız böyle der. Siz de duymuşsunuzdur bu sözü. Bu işin aslı helal lokma yemektir. Ne olur helal lokma yemezse insan? Haram lokma yerse ne olur? Buyur cevabını dinle ne olacağını. Men ekele lokmeten minel haram. Kim ki haramdan bir lokma yerse, lokma ne demek? Ağız alacak kadar bir parça yiyecek demek. Aldı, çiğnedi, işte bir lokma. Kim haramdan bir lokma yerse, lem tukbal lehu, onun kabul olmaz, salatu erbaine leyleten, 40 gecelik namazı kabul olmaz. Bir lokma, bir lokmadan, bir lokma haram yiyen kimsenin 40 gecelik namazı kabul olmaz, وَلَمْ تُسْتَجَبْ لَهُ دَعْوَةُ اَرْبَعِينَ سَبَاهًا ve 40 sabahlık duası kabul olmaz. 40 gecelik namazı kabul olmaz, 40 sabahlık namazı kabul olmaz. Niye 40 gecelik namaz dedi? Söyleyeceğim. Niye 40 gecelik sabah dedi? Dilimin döndüğünce onu da söyleyeceğim. Hadisi tamamlayalım evvela sonra döneceğim. 40 gecelik namazı kabul olmaz, 40 gecelik duası kabul olmaz, ve küllü lahmin yunbitul haramu fennaru evla bihi. Her bir et ki, et insanın vücudundaki her bir et ki onu haram bitirmiştir, haram hasıl etmiştir o eti, fennaru evla bihi, cehennem layıktır ona. Cehennem o haramdan biten ete, büyüyen hasıl olan ete cehennem layıktır. Cehennem daha layıktır evla. Cehennem ona daha layıktır. Ve innel lokmetel vahidete minel haram ile tüm bütün lahm. Bilin ki bir haram lokma bile yine bir et hasıl eder. O etin yanması için insan o zaman ne yapacak? Etini koparıp da mı atacaklar cehenneme? Hayır, o lokmadan hasıl olan o et cehennemde yansın diye paldır küldür toptan gidecek cehenneme insan. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, aman cehenneme düşmemeye bakın, cehenneme düşmemeye bakın, cehenneme bir düşmeye görün. Düşerseniz orada ahkaben kalırsınız. Ahkaben nedir ya Resulallah? Hukuplarca kalır. Hukup ne demek? Bir hukup 70 küsur sene demektir. Efendim 70 küsur sene, her sene 360 günden şu kadar gün eder. Ve Allah indinde ahiret günlerinden bir tanesi dünyanın 1000 senesi gibidir. Ve inne yevmen inde rabbike ke elfi senetin mimma teuddun. Demek ki milyonlarca sene yatacak en hafif giren cehenneme, milyonlarca sene yanacak. Girip de çıkacağım, hemen düştüm hop çıktım. Milyonlarca sene kalıp öyle çıkacak. Düşmeye göre. Eğer cehennemin o asilerine yedirtilen zakkum ağacından bir damla dünya denizlerine damlasaydı hepsini acılaştırır. Dünyanın denizlerinin hepsinin apacı olmasına sebep olurdu o bir lokma zakkum. Neymiş şimdi? Hadis-i şerifin aslı esası helal lokma yemeye teşvik ediyor bizi. haram lokmanın ne kadar büyük bir fecaat.

0: Hayata sebep olduğunu anlatıyor Peygamber Efendimiz. Ne demiş, ne buyurmuş Efendimiz? Kim haramdan bir lokma yerse onun 40 gecelik namazı kabul olmaz. Gece namazı makbuldür. Gece namazı kıymetlidir. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, benim mescidimde kılınan namaz başka yerde kılınan namazdan 1000 kat daha sevaplıdır. Mescid-ül Haram, Mekke'deki Beytullah'ın olduğu yer müstesna. Orada 100.000 mislidir. 100.000 mislidir. Sen burada İstanbul'da namaz kılıyorsun, orada Mekke-i Mükerreme'de 100.000 misli Beytullah'ta kılınan namaz. Buyur ya Resulallah, geceliğin kılınan iki rekat namazdır buyurmuş. Hani uykuyu bölüyorsun ya, bölebilirse insan. Geç yatıyor, konuşuyor, görüşüyor, televizyon seyrediyor, gece kalkamıyor ya, onun o ahları vahları göklere çıkacak kıyamet gününde. Geceliğin kalkıp iki rekat namaz kılsa bak ne kadar büyük sevap. Onun için geceleri çok kıymetlidir, duaların kabul olduğun zamandır. Rekatani minelleyli hayrun mine dünya ve ma fiha. Geceliğin kılınan iki rekat namaz dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Buna alıştıracağız kendimizi. Geceliğin bak herkes yattı. Hanım uyudu, çocuklar uyudu veyahut evde bekarsan anan uyudu, baban uyudu. Orada da yalnızsın, seccadeyi yayıyorsun, abdest alıyorsun, ağlasan kimse duymaz hıçkırığını. Yalvarsan kimse bilmez halini. Mevlan ile baş başa orada yalvarıyorsun, yakarıyorsun, gözyaşı döküyorsun günahlarına. Cehennemin ateşini başka hiçbir şey söndürmezmiş. İnsanın gözyaşı, bu aşıkların, tevbekârların, geceleri ah eden, istiğfar edenlerin gözyaşı, şöyle biraz dökülüverdi mi, o söndürülmüş cehennem ateşi. İksir gibi yani. İşte o 40 gecelik namazı kabul olmuyor. Şimdi insan der ki, ya hadis-i şeriflerde duydum, hoca efendi de camide söyledi, gece namazı dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıymış. Allah-u Teala Hazretleri kullarına seslenir, nida edermiş. Ey kulum, yok mu kullarım içinde bana tevbe istiğfar edecek, tevbesini kabul ederim dermiş. Bunu böyle söylediler. Acaba hadis sahih değil mi? Niye ben böyle tevbe ettim de istediğim olmadı? İşte cevabı bak. Neden olmadığını anladın mı? Hadisin bir tanesini bilmekle iş olmuyor ki. Yarım doktor insanın candan edermiş. İki tane hadis bilmekle insan olmaz ki, hepsini bilecek. Evet, gece namazı kıymetlidir ama helal lokma yemek şartıyla. Haram lokma yerse ne oluyor? O gecenin duası, namazı kabul olmama durumu olmuyor. 40 gecelik namazı kabul olmuyor. Eyvah! İşi, aklı, fikri, yediği, içtiği haram olanın hali ne olacak? Sabahtan akşama ömrü boyunca haram yemiş insanın hali ne olacak? O Allah'a iftira eder, ayetlere iftira eder. Der ki Allah Teala güya Kur'an-ı Kerim'de buyurmuş ki اُدْعُونِي اَسْتَجِبْلَكُمْ bana dua edin ben duanıza icabet ederim. Bak ediyorum ediyorum olmuyor. Sen helal lokma yeseydin gelirdi. Helal lokma yeseydin ertesi gün kapını birisi çalardı. Al. Kadir mi Allah-u Teala Hazretleri? Daha fazlasına bile kadir. Ama işte bak bilmiyoruz ki dinimizin inceliklerini öbür taraflarını. Helal lokma yiyeceksin. Haram yemeyeceksin. Rüşvet yemeyeceksin. Hırsızlık yapmayacaksın. Aldatmayacaksın. Gadir etmeyeceksin. Başkasının malını cebine sokmayacaksın. Başkasının namına gelen şeyi o yok. Sok cebine. Al kaçır öbür tarafa. Yok. Tarlasına gir al. Bahçesinden kopar. Hani büyüklerimizden birisi ismini söylemeyelim. Dere kenarında ders çalışıyormuş da derenin üstünden bir elma yüzüp aşağı doğru gidiyormuş. Kıpkırmızı bir elma uzanmış. Sudan elmayı almış. Hart bir ısırmış. Sonra düşünmüş ya evet dereden aldım ben bunu ama bu elma benim değil ki ben bunu nasıl ısırırım? Olmadı bu demiş. Elma elinde dere boyunda yukarı doğru gitmeye başlamış. Acaba hangi elma dalı derenin üstüne böyle sarktı da oraya bu elma o ağaçtan düştü. Aramış taramış bulmuş elma ağacını. Bu tarlanın sahibi kim? Filanca adam. Ona gitmiş demiş ki efendi ben bir hata işledim. Ne işledim? Senin elmalarından bir elma ısırdım ben. Nasıl ısırdım? İşte ders çalışıyordum derenin kenarında ilim öğrenmek için. İşte açtım kitabımı. Baktım bir kırmızı elma. İşte ısırdım. Sonra aklıma geldi. Hakkını helal et. Adam şöyle bir bakmış. Allah Allah. Ne biçim insanlar var. Yani elma da elinde. Isırmış da, koparmış da, yutmuş da değil yani. Bir diş batırdı diye anlamış çok kıymetli bir insan olduğunu. Nazlanmış. Demiş etmem. Şartım var. Etme, eyleme, işte ne yapmak lazımsa yapayım. Kulun olayım, kölen olayım. Demiş benim şu kusurda, bu kusurda bir kızım var, evde kaldım. Onunla nikahlanırsan o zaman bağışlarım. O zaman hakkımı sana öderim. Demiş pekala. Hakkı ödetecek, ahirete bırakmayacak. Hakkı helalleşecek yani. Razı olmuş, düğün yapılmış, karşısına dünya güzeli bir kızı getirmişler. Çıkmış gitmiş. kayınpederi bulmuş demiş, sen bana kör dedin, topal dedin, efendim sağır dedin, dilsiz dedin. Karşıma dünya güzel bir kız geldi. Evladım hadi demiş, o senin helalindir. Ben onu demiş, hiç haram göstermedim, öyle yetiştirdim. Kör bir işim ondan demiş. Hiç haram söz duymadı kulakları demiş. Öyle pırlanta gibi yetiştirdim o kızımı. Sağır dediğim ondandır demiş. Kötürüm dedim, hiç yasak yere gitmedi demiş. İşte çolak dedim, hiç harama elini uzatmadı. Ben onu inci tanesi gibi, sedefin içinde yetişir gibi yetiştirdim. Her şeyi helal yetişmiş bir kızdır. Onunla evlenmişler de işte büyük alimler dünyaya gelmiş diye anlatıyorlar. Acaba böyle oldu mu olmadı mı? Ne bileyim ben? Yani Allah bilir bunu. Kitaplar böyle yazıyor. Ama bizim büyüklerimize bu terbiye verildi. Biz bu terbiyeyle büyüdük. Böyle olsun, çocuklarımız böyle olsun, biz de böyle yapalım diye büyüdük. Tenezzül etmedik başkasının malına. Aç kaldık, ağladık, elimizi harama uzatmadık. Pehlivan gibiydik. Kolumuzu 10 kişi kıvırtamazdı, kimsenin görmediği yerde harama elimizi gene uzatmadık. Öyle yetiştik, yetiştik. Sonra bir devir geldi, bir hava esti. Baktık ki Batılılar bizden daha medeni, biraz daha aleti edevatı var, dünyanın öbür tarafını, beri tarafını almışlar, coğrafi keşifler, denginlemişler bilmem ne. Acaba bunlar daha mı iyi? Dur bakalım biz bunlardan ibret alalım filan derken, tekniğini, teknolojisini alıp da kendimizi aklımızı başımıza devşirip onları geçmek, onlarla yarış halindeyiz. Geçmemiz gerekirken tekniğini bir tarafa bıraktık, huyunu aldık. Bunlar bizim için değildi. Biz Allah'ın insanlara numune diye çıkarttığı bir ümmettik. Küntüm hayra ümmetin uhricet binnâsi te'murûne bilmem. Ayet-i kerimede sahip. Numune ümmettik biz. Numunelerimizi bilmedik de kötüleri numune almaya kalktık. Değişti huyumuz. لِيُز۪يكَ بَعْدَكُمْ بَأْسَبَعْدُ Bazınızın suçunu, kabahatinin cezasını başkasına, ötekisine tattırmak için aranıza böyle efendim ihtilaflar çıkartan odur diye Kur'an-ı Kerim'de. Neden o bana düşman, ne o çekişiyor, niye o ona saldırıyor ona? Allah birbiriyle terbiye ediyor. Şu mülkün sahibi olan Allah'ın emirlerini tutmadık, asi olduk, Allah cezalandırıyor, hala bilemiyoruz. Şamar bir taraftan geliyor, bir dönüyoruz o tarafa, o tarafa bakıyoruz, gene farkında değiliz. Bir tokat daha yiyoruz, bu tarafa dönüyoruz, gene farkında değiliz. Hala şamarın nereden geldiğinin farkında değiliz. Sabahleyinde dualar kabul olmaz. Ya sabah namazını kılıyoruz, cemaatten sonra oturuyoruz, dualar ediyoruz, hadis-i şeriflerden, Kur'an-ı Kerim ayetlerinden dualar okuyoruz, müsterih çıkıyoruz. Allah bunları kabul etmişse tamam, kabul etmişse uçacağız ama lokma haramdı. Eğer bir kimse haram lokmayla hacm etmişse diyor Peygamber Efendimiz, lebbeyk Allahümme lebbeyk diye bağırdığı zaman, ya Rabbi emrindeyim, fermanına münkad olmuşum, buyruğunu tutmuşum, ne buyurursan emreyle yapayım, buyur ya Rabbi diye lebbeyk çektiği zaman, la lebbeyke ve la sadeyk. Yok, senin bu sözün asla esası yok diye Allah-u Teala öyle hitab ile cevap vermiş. Haram lokmayla hac edene. Demek ki hepsinin aslı esası, kökü asları helal olmaz. İşi kökünden düzeltelim. Kökünden düzeltelim. Temelinden düzeltmedikten sonra duvarın sıvasını, çatlağını kapatmışsın, kıymeti yok. Yıkılacak o duvar. Başka çare yok. Allah bizi bugünden itibaren helal lokma yemeye başlayacak. Bir kusurumuz varsa 40 gün geçecek. Sabredelim bakalım. Onun için bak dedelerimiz 40 gün ibadete çekilirlermiş. Girerlermiş, oruç tutarlarmış. 40 gün ibadet. Niye 35 gün değil, niye 30 gün değil, niye 20 gün değil de 40 gün? Sebebi var. Onlar bu hadisleri bizden önce okudular, biliyorlar, yazmışlar kitaplarını. Sen 40 gün duracaksın, helal lokmayla bitmiş ete dönecek bu etler. Kim Allah rızası için 40 gün ibadete efendim yönelirse onun gönlünden diline hikmet pınarları akmaya başlar diyor. Hikmet pınarı, manevi pınar. Hikmet pınarları akmaya başlar diyor. Lokmayı helalleştireceğiz, helal lokmaya dikkat edeceğiz de 40 günde sabredeceğiz de ondan sonra şey görülmeye başlayacak. Allah bize akıl versin, sabır versin, helal yemeği nasip etsin. Haramı istesek de Allah bizi haramdan uzak etsin. Nefsimiz arzu etse bile harama bulaştırmasın Allah-u Teala.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Yol arkadaşım Akra, hep yanımda.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri! Yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Beytullah etrafındaki tavaf namaz gibidir. Ancak bunda konuşabilirsiniz. Öyleyse kim tavaf sırasında konuşursa sadece hayır konuşsun.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Cüz 2'yi dinlediniz. Akra dinliyorsunuz.

0: Pazartesiden Perşembe'ye saat 10.10'da sizin için seçilmiş eserleriyle kulağınızdan gönlünüze Akra'da.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kurbanlıkların yaşları ve yaş tayini. Kurban olabilmesi için sığır ve mandalar 2 yaşını yani 24 ayını, devenin 5 yaşını, keçi ve koyunun 1 yaşını bitirmiş olması gerekmektedir. Ancak koyunlarda 6 aylıktan sonrakilerin 1 yaşını dolduranlar kadar gelişmiş ve cüsseli olması yeterli kabul edilir. Hayvanların yaşlarının tayini için çiftliklerin kayıtları, diş gelişimi, boynuzlardaki değişiklikler, erişkin ve özellikleri dikkate alınabilir. Düzgün tutulmuş çiftlik kayıtları kesin sonuç verir. Kayıtlar yok ise en iyi yaş tespiti diş gelişmelerine bakarak yapılır. Manda ve sığırların 2 yaşını tamamlayıp tamamlamadığını ve 3 yaşına girdiğini anlamak için 2 ön kesici süt dişlerinin yerini kalıcı dişlerin alması gerekir. Sağ ve sol yanda 4 süt dişinin ilk öndekilerin yerinden çıkıp kalıcı dişlerin onların yerinde olması gerekmektedir. Dolayısıyla sığır ve mandanın alt çenesinin önünde gelişimini tamamlamış 2 adet kalıcı dişin bulunması o hayvanın 2 yaşını doldurduğunu göstermektedir. Koyunlarda dış görünüşüne bakılarak 6 aydan büyük ve anası veya erişkin bir koyun kadar olması kurban kabul edilebilmesi için yeterlidir. Keçilerin kurban edilebilmesi için de 1 yaşını doldurmuş olması gereklidir. Sığırlarda olduğu gibi keçilerde de yaş tayini ön kesici süt dişlerinin çıkıp yerlerine kalıcı dişlerinin alması esasına dayanmaktadır. Keçilerde ilk kesici ön süt dişlerinin değişimi 15 ila 18 aylıkken gerçekleşir. Develerde ön süt dişlerinin değişimi 4 yaşında ve ikinci süt dişlerinin değişimi de 5 yaşında olmaktadır. Devenin kurban edilebilmesi için 5 yaşında değişen ikinci kesici süt dişlerinin çıkıp yerlerine kalıcı dişlerinin alması esasına dayanmaktadır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz,

Her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten mühimindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى
1: وَشِفَاءٌ. De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala âli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illahu el-hayyel-kayyum ve etubu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın.

0: Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahri ricel.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i vel thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehud din ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu ekber wa la havle wa la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

0: عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
1: الله بنا يتر. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur.

0: senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-esmâul husnâ. Bismillahirrahmanirrahim. Velillâhil esmâul husnâ fed'ûhu biha.
0: El-esmâul husnâ. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmul melikul kuddûsus selâm. El mü'minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir. El hâliqul bâri'ul musavvir. El gaffârul kahhârul vehhâbur razzâkul fettâhul alîmul kâbid. الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika amsayna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi anni d-deyn

0: أغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
1: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükr.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-âhireti hasene ve qina azâben-nâr.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel-kulûb, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi. وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dünya ve'l-âhireh. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allahüm, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.

0: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi rıdâke min sahatik ve bi muafâtike min ukubetik ve a'udhu bike minke la uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.
1: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İbn Abbas radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şu sözünü rivayet etmiştir. Hac yapmak isteyen acele davransın.

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yevmin nahirde, yani kurbanların kesildiği, develerin nahredildiği günde. Efendim develerin kurban edilmesine nahretmek deniliyor. Koyunların, keçilerin kurban edilmesine zebh etmek deniliyor. İkisi farklı kelimelerle ifade ediliyor Arapçada. Bu yevmin nahir, yani kurban bayramının birinci günü, Zilhicce'nin onu. Bu yevmin nahirde Ademoğlu Allah rızası için kurban olarak bir kurban kesip de onun kanını akıtmaktan daha sevimli, daha çok sevdiği Allah'ın başka bir şey işlemiş olamaz. Yani Allah'ın kurban bayramında en sevdiği ibadet efendim kendi rızası için kesilmiş olan bir kurbandır. Ancak illa en yeküne rahimen tursalu, yani başka neyi seviyor Allahu Teala Hazretleri? Akrabanın ziyaret olunmasını ve akrabaya izzet ve ikram, itibar ve itina gösterilmesi. O hariç en çok sevdiği iş kurban kesilmesidir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Ve buyurmuş ki bu kurban kıyamet gününde böyle boynuzlarıyla, tüyleriyle, kuyruğuyla gelecek ve karşısında işte ben senin dünyadayken kesmiş olduğum kurbanım diye kurban kesenin sevineceği bir durumda görünecek. Güzelce iç hoşluğu ile yapması lazım. İsmail Aleyhisselam, Peygamber Efendimizin eski büyük dedelerinden birisi İsmail Aleyhisselam'dı. İbrahim Aleyhisselam'ın oğluydu. Allahu Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'ın kendi emirlerine bağlılığını ve Allah rızası için yapabileceği fedakarlığı denemek için kes bakalım oğlum İsmail'i diye emredince o da tereddütsüz Allah emretti yapayım diye ona kalkışınca tamam sen emri tutacağını gösterdin, sadakatini ispat ettin, bunun yerine koyun kurban edilsin diye bir koç gönderdi Allah-u Teala Hazretleri. Koç kurban edildi. Onun için Peygamber Efendimiz diyor ki bu fe inneha sünneti ebiküm İbrahim Aleyhisselam. Bu babanız İbrahim Aleyhisselam'ın adetidir, sünnetidir diyor. Kurbanı, vacip olan kurbanı o zamandan beri işte o maksatla kesiyoruz. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken, üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

ilim ve hilim sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Azametli arşın sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve yüce arşın Rabbinden başka hiçbir ilah yoktur.

0: yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.
1: Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meşar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, hacı Kabe'de son tavafını yaptığı zaman annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınır.

kameri ayların en sonuncusu olan Zilhicce ayında oluyor hac. Belli bir zamanda oluyor. Zilhicce'nin 9'unda Arafat'a çıkılıyor. Zilhicce'nin 10'u da Kurban Bayramı oluyor. Efendim Zilhicce ayı bitti mi? 12. ay bitmiş olunca artık kameri sene doluyor. Ondan sonra yeni yıl geliyor. Yeni yılda Muharrem ayı ile başlıyor. Şimdi Zilhicce ayının içindeyiz. Allah hayırlısını ihsan eylesin. Bizim hacılarımızı buralılar seviyorlar. Efendim buranın idaresi de itimat ediyor. Yani tedirgin değil. Başka milletlerin hacılarına yapılan muameleden çok daha sıcak muamele yaptıkları söyleniyor. Bizim hacı babalar da sevimli insanlar, hacı teyzeler. Güzel davranışlarıyla, sevimli, sokulgan, samimi halleriyle dikkati çekiyorlar. Zaten kıyafetlerinden belli, kırmızı, ay yıldızlı işaretlerinden belli oluyor. İşte böylece hacca doğru, hac yapma vazifesine doğru hazırlanıyoruz. Bu Zilhicce'nin hacca kadar olan, bayrama kadar olan 10 günü, 10 gün senenin en mübarek günlerindendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki hiçbir zamanda yapılan ibadetler, hayırlar, sadakalar, namazlar, zikirler, hatimler, oruçlar bu günlerde yapıldığı kadar sevimli değildir Allah-u Teala Hazretlerine. Bu günlerde yapılan ibadetler her zamandan daha fazla sevimlidir diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Bu günlerin kıymetini, gecesi gündüzü kıymetli, ibadetle, hayırla geçirmeye çalışmak lazım, fırsat bilmek lazım, oruç tutmak lazım, nafileten sevap kazanmak için oruç tutmak lazım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak ona kulluk edenleriz.

Allah'ım, cezalandırmak için yakalayıp sıkıca tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve eksiksiz kelimelerine sığınırım. Allah'ım, borç yükünü ve günahları ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin askerlerin mağlup edilmez. Senin sözüne karşı konulamaz. Hiçbir şan, şeref sahibinin bana faydası yoktur. Şan, şerefi veren sensin. Seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd eder.

0: Akra Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.
2: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. اعلم ايها الاخوان ان افضل الكتاب كتاب الله وان افضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الاصابع تجري مجرى السواك اذا لم يكن سواك رواه الطبراني في الاوسط يا ابو نعيم عن كثير بن عبد الله بن عمد صدق الله. Esabi, parmak var. Misvak bulunmadığı vakit.

zaten. Parmaklarla ağzı ovalamak misvak yerine yani. Kafi gelirmiş ama misvak olmadığı zaman. Misvağınız yok, unutmuşsunuz, bir yerde kalmış. O zaman hiç olmazsa ellerinizle ağızlarınızı misvak yerine ovalamamız icap ettiğini beyan buyurmuş. Misvak varken olmaz. Misvak işte o Arabistan'dan gelen ağaçtan yapılmış, Sur şehrine kaim bir ağaç. Bunun fazaili ayrıdır. 15 kadar fayda bahsederler. Bu diş fırçalarındaki macunlarla yapılan iş başka. Burada ibadet kastı var. Burada temizlik kastı var. El-ebahi sünnet-i evikum İbrahim. Bikülli şa'aretin hasene ve bikülli şa'aretin minessufi hasene. Rabah-ı Hakim an Zeyd ibn Erkam. Ebahi kurban, şu kestiklerimiz kurbanlar. Kurbanlar İbrahim Aleyhisselam'dan sünnet olarak kalmıştır bize. Allah Teala'nın da inne atayna kelkelser'deki emri üzerinde. Kurban, kurban bayramında keseriz bir, bu vaciptir. Bu her vakti olan, yani zekat nisabına malik olan herkes için bu kurbanı kesmek borçtur. Kadına da borçtur. Çocuk varsa evde, eğer ona da anasından babasından miras kaldıysa, onun da vakti varsa, yani servet sahibiyse o da, ona da kesmek vaciptir yine. Yani bir evde yalnız baba kesmekle diğerlerine sakıt olmaz. Her kimin şeysi varsa, nisaba malik, onların hepsinin ayrı ayrı kurbanlarının kesilmesi vaciptir. Kesilmezse üzerinde bu borç kalır. Birisi bu kurban borcumuz. Kurban kesilirken ibadet niyetiyle kesilir. Allah-u Teala'nın emri peygamberimizden de, peygamberlerden de gelen sünnet-i sünnettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlarını kesmişlerdir. Biz de elhamdülillah bugün kadar kesmekteyiz. Kurban malum koyundan, keçiden, deveden, sığırdan olur. Başka şeyden olmaz. Kurbanın bir de çocuk doğduğu vakitte yeni doğan bir çocuğa bir kurban da kesilir. İster çocuk yaşasın, ister yaşamasın. Yaşarsa ne mutlu. Yaşamazsa ahirette şefaatçi olmasına vesile olur. Bu İsmail Hakkı Bursa'yı o tefsir ruhul beyan sahibi bunun hakkında çok uzun tafsilat vermiş. Bu kurban kesmenin çok fazaili olduğu gibi çocuğun temiz olmasına, ahlaklı olmasına, dindar olmasına vesile olur. Sebep olur derler. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kendi akikasını kendileri kesmişler. Der ki babam kesmediyse benim için akika kurbanı diyerekten yani yetişen insan babasından böyle bir şey duydu. Benim acaba kurbanım kesildi mi baba? Kesilmediyse yaşı yok bunun. 90 yaşına da girsen akika kurbanı kesilmediyse yine kesmek lazım. Fakat kesmek şeydir ama bu 7 gün içerisinde kesmesi eftaldir. Bu kurban eti yer ve yedirir. Bu akika kurbanı o da keza hem yer hem de yedirir. Yalnız nezd ederse ya Rabbi benim bir çocuğum olursa sana bir kurban keseyim dediyse bu nezir olur ki bunu kendi ve efradı ailesi yemezler. Kendi yemediği gibi kendisinin nefakası üzerine borç olan kimseleri onlar da yiyemezler. Bu bizim İbrahim Aleyhisselam'dan kalmış. Her bir tüyü var ya koyunun, her bir tüyüne bir hasene demiş. Her bir tüyüne bir hasene olunca kurban kesilirken şöyle niyet edilir. Ya Rabbi, hilkat itibariyle mahluklar hep birbirine benzerler. Bizde ne kadar şey var, et, kemik, bağırsak, işte kaş, göz, ağız, burun, her hayvanda tabii bunlar var. Ya Rabbi benim ağzım nelerden ibaretse bu koyunu senin için zaten feda ediyorum. Binaenaleyh onun her ağzına mukabil benim ağzalarımı da cehennemden azade eyle ya Rabbi. Benim ağzalarım da bu kurban dolayısıyla azade eyle diye keser ve kestikten sonra fukarayı dağıtırım. Bunda çok fazail vardır. Bu gibi hayırları ne kadar çok yapabilirsek o kadar çok rahat ederiz. Ömrümüz de rahat geçer, ahiretimiz de rahat olur. Bu fukaranın duasını sen boşa sanma. Hayırların en güzeli de kardeşlik hayrıdır. Kardeşle insanlar birbirini tanımadıkça, birbirleriyle kardeş olamadıkça bu hayırları yapamaz insanlar. Hayırları insanlara yaptıran kardeşlikteki ilginin kuvvetinden ileri gider.

Onun için koyunları kestiğimiz vakitte o koyunun azası nelerden ibaretse, ya Rabbi onlardan birini de cehennemden onların dolayısıyla azat eyle der. Bismillah, Allahu Ekber der, keser. Sonra ikinci bir şey daha var. Bismillahsız kesilen hayvan da yemez. Dedi ki şu yemez, bu yemez. Bismillah denmeden kastan, Bismillah demeden kesilen hayvan o da yemez. Ölmüş hayvan o da yemez. Malum bunlar İslam'da bilinmesi lazım olan şeylerdir. Hatta derler ki avcı, ava gittiği vakitte silahını uzatıp atarken Bismillah demezse onun vurduğu av da caiz değildir. El ısrar, el idrar fil vasiyye minel kebair. Ravad bin Cerir ve İbn-i Hatem vel Beyhaki an İbn-i Abbas ve Sahaha vel Beyhaki an Fakfe. Vasiyet. Her Müslümanın vasiyeti cebinde bulunacak. Yahut yastığının altında bulunacak. 3 gün bir yerde misafir de olsak burada bir vasiyetnamemizin bulunması lazım. Çünkü hayat denilen şey elimizde değildir. Ne zaman intikal olacak, irtihal olacak kimse bilmediği için vasiyeti cebinde bulunmalı. Alacağını, vereceğini bildirmeli. Kendisinin de mümin olduğunu, ehli imandan olduğunu etrafındaki insanlara şahit olun. Ben Allah'ın birliğine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Resulü olduğuna, kitabına vesaire amen icablarına iman etmiş bir müminim diyerek de etrafındakilerinde şahit tutmalıdır, söylemelidir. Ki yarın ahirete girdiği vakitte onlar da ona şehadet edebilirsin. Öldükten sonra musalla taşında nasıl biliyorsunuz, iyi biliyoruz, onun da faydası vardı ama asıl fayda ölmezden evvel etrafındaki insanlara kendisinin mümini müvahhid olduğunu duyurması lazım. Şimdi orada bir vasiyet edeceğiz. Bu vasiyet işte sana şu kadar, şuna bu kadar cami yaptırın, çeşme yaptırın, yol yaptırın parasını veriyoruz. El amal indellahi seb'atun. Amelan muciban ve amelan bi emsalihima ila ahiril hadis uzun. İndi ilahiyede ameller 7 çeşittir demiş. 7 kısım üzerinedir. İkisi dedi ki bunlar muciban dediği cenneti icap ettirler yahut cehennemi icap ettirler. Ve amelan, 2 amel daha vardır ki bi emsalihima, bunlar da misli mislidir. Ve amelin bi aşr emsaliha, bir amel daha vardır ki 10 misli artar. Ve amelin bi sebi amniyetin, bir amel daha vardır ki 700'e kadar artar. Ve amelin bir amel daha vardır ki la yalbu sevabuhu illallah, ancak onun sevabını Allah bilir. Birisi ancak misli misline, birisi 10, birisi 700, birisinin sevabını Allah'tan başka bilen olmaz. Femmel mucibat, şu 2 mucibat ki bunlar nedir? Femen lakiyallah, kim ki Allah Teala'ya müdafi oldu, ya'buduhu muhlisen, kulluğunu ihlas ile yapıyor. Allah'a olan kulluk vazifesini ihlas ile yapıyor. Kandırmak için, riyakarlık için, bir şeytanat için değil. Sırf Allah için yapıyor. Hem de ihlas ile. Bununla beraber la yüşrikü şey'en, şirk de koşmuyor. Şirk olmadan ihlas ile Allah'a ibadet eden adama vecebet lehül cennet. Ona cennet vacip olur. Amela. Ve mem lakiya, yine ona aynı. Bir kimse de mülaki oldu Allah'a. Kat eşreke bihi, şirk koşuyor. Vecebet lehül nâv. Buna da cehennem vacip olur. 2 vacipten, birisi cennet, birisi cehennem vacip. Bu şirk meseleleri de uzun ders. Ve men amile seyyiyeten, bir insan günah işledi. Cüz'iye bir misla. Bak hasenede iyilik yaparsan 1'e 10. Günah işlersen 1'e 1. Bir günah yazılır. Cüz'iye bir misla. Ve men amile haseneten, bir amel işledi de bir de niyet etti. Ve men hemme, yarın dedi şöyle bir hayır yapayım dedi. Niyet ettiği içerisinden fakat hayrı yapamadı. Niyetiyle yine ona bir sevap yazılır. Eğer o niyetli diye hayır yapabilirse 10 sevap olur. Ve sıyam, eğer oruç tuttuysan lillahi, bu tuttuğu oruç Allah ister Allah Teala için olsun, ister Ramazan'da, ister Ramazan'ın gayrısındaki tuttuğu ne yapıyor oruçlar, la ya'lemu sevabe amilihi illallah. Bunun sevabını Allah'tan başka kimse bilmez. İnsanların yani takdire güçleri yetmez buna. Sevâhul hakim vel beyhâki an imdemar. Allah hayırlı ameller cümlemize nasip eylesin. El iktisat. İktisat, orta gidiş. Kim olursa olsun. El iktisat fil fakri verdine. Zenginlikte de, fakirlikte de iktisat orta halde olmak. Orta yürüyüşten. İnsan çok buldum diyerekten çok yemekle şey olmaz. Mesuldür yani. Çok da olsa serveti yine iktisattan ayrılmayacak. El iktisat. Fin nefakati, nefakada iktisat nısful me'işe. Kazancın yarısını temin eder. Kazancı yarı yarıya

0: önle. Mesela bir insan 10 lirayla geçiniyorsa 5 liraya geçin iktisadı sayesinde. Ve teveddüdü ile nas, insanların kendisini nası sevdirmesi, nası kendisinin insanları sevmesi, insanların da onu sevmesi nısful akl, aklının yarısıdır. Aklı, bütün aklıyla aklının yarısına delalet eder bir insanın başkalarını sevmesi, başkalarının da onu sevmesi. Sevdiriyor. Malum ya insanlar bir şey gibidir böyle tabiri müşkül. Hayrı severler. Hayra karşı, hayır yapan insanlara karşı işlerinden bir sevgi doğar. Hayırlara karşı. Hayırlardan uzak olan insanları da sevmez insan. Cibilliyet zaten yani. Cibilliyet insaniye hayır yapan insanları sever, hayırdan uzak kalan insanları da sevmez. Cimri tabir ederiz bunlara ya. Bu cimrileri de sevmez. Demek ki insanlara kendisini sevdirebilmek için insanların en evvel önde yapacakları şey hayır-ı hasanatlarının bol oluşlarıdır. Bu hayır-ı hasanatı bolluğu dolayısıyla insanlar onu severler. Cimrili olursa insanlar da sevmez. Bu sevdirmek aklın yarısını davet eder buyurmuş. Ve hüsnü sual nusul ilme. Bir de meseleyi diniyeden ya hangi bir meseleden soruyorsunuz ama güzel bir sual ile. Yani karşındakini tecrübe etmek için, karşındakini aldatmak için, karşındakinin değerini anlamak için değil de bilmediğim bir şey var. Bu bilmediğim bir şeyi öğrenmek için soruyorsun. Bu da ilmin yarısıdır diyor. Çünkü senelerce okumakla bitmiyor kitaplar. Bunların hepsini okuyayım da bulayım dersen İşin içinden çıkamazsın. İlmi bilene sordun muydu? Bir dakikada, iki dakikada hallolur mesela. Bu da ilmin yarısıdır demişler. Bunun için daima insan sorucu olmalı. Öğrenici olmalıdır. Ve vâhı kudâhî vel askerî fil emsâd ve tabarânî fil emsâd vel askerî rabbinlikler an innemâh. Yine bir hadis-i şerifte tekrar. El-iktisâd nısful âyş. Burada dedi ki el-iktisâd nısful me'işe. Burada diyor el-iktisâd nısful âyş. Âyş, hayat. Hayatın yarısını iktisat temin eder. İktisada insanlar zengin de olsan alışması lazım. O dünyanın bin türlü hali var. Bugün bakarsın zengin, yarın bir Allah azze bir gaza olur, bir felaket olur. Sen de düşersen bir fakirliğe. Düştüğün vakitte o zaman sıkılırsın, bunalırsın, alışmamışsın iktisat haline. İktisat halde alışmadığı için ama Allah kerimdir diyeceksin. Öyle iş yok. Peygamberin dediğinin içine çıkmamalı insan. Peygamberimiz bu yolu gösteriyor bize. Daima iktisatla hareket et. Artırıyorsan ver fakir fukaraya, ver hayır cemiyetlerine, ver zuafalara. Ve husnül hulk, İslam, el husnül hulk demişti. İslamiyet güzel ahlaktan ibaret. Burada da diyor ki husnül hulk nisbüddin. Güzel ahlak dinin yarısıdır. Yarısı ibadet, yarısı da demek bu güzel ahlak ile temin oluyor. Elmayı ikiye verirse yarısı ahlak, yarısı da ibadat-ı taat oluyor. İbadat-ı taat var, ahlak yok ise yarım durur. Yarım adam nasıl işe yaramazsa, yarım işte hiçbir şey yaramaz. Onun için dinde yarım olan doktorluğu yarım olan adamı candan derler. Dindeki yarım olan adam da adamı dinden çıkarır derler. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat samadaniyesine mazhar etsin. Dünyada ahirette hakiki Müslüman olarak yaşayabilmek devlet şerefine Cenab-ı Hak cümlemizi nail etsin. Son nefeste de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı ihlasını söyleyerek ahirette geçen kollarının cümlesine ilak edin.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla

aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Orada Kabe'nin mabet olduğunu gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse emniyette olur. Oraya gitmeye bir yol, imkan bulabilen kimseye Beytullah'ı hac etmesi, Allah'ın hakkı olarak o kimseye farzdır. Kim de bunu reddederse, küfre saparsa, küfrü kendi aleyhinedir ve şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye ihtiyacı yoktur.

0: Sıra Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Akra İbnül Habis radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselama "Hac her sene midir, ömürde bir kere midir?" diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam "Bir keredir. Fazla yapan nafile olarak yapmış olur." diye cevap verdi.

senenin günahlarını affettirdiği gibi, ileriye dönük, ilerideki Arefe gününe kadar ki ileriki bir senenin de günahlarını affettirir diyor Peygamber Efendimiz. Biliyorsunuz insanlar günahı işlemedikçe sorumlu olmuyorlar. Allah, yani kafasında böyle bir günah işlemek niyeti olsa sırf ondan dolayı ceza yazmıyor. İşlemediği bir şeyden dolayı, işlemden dolayı, fiilden dolayı, eylemden dolayı, yapmadığı, henüz yapmadığı bir şeyden dolayı efendim ceza vermiyor. Ama dikkat ederseniz Peygamber Efendimiz gelecek yılın günahları da affolacak buyuruyor. Yani Arefe günü oruç tutmanın o kadar sevabı var ki, bir geçmiş senenin günahları affoluyor, bir gelecek senenin günahları affoluyor.

0: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.
1: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bu hac kendisine farz olacak niteliklere kavuştuğu zaman ilk fırsatta gitmek en efdali. Ama bir de şimdi bugünümüzde bir problem tabiatıyla çok büyük bir problem elinde değildir. Çünkü hastalıkta gidemediği zaman sorumluluk düşüyor. Yol emniyeti olmadığı zaman sorumluluk düşüyor. Onlardan vebal kalkıyor. Çünkü haccın sıhhatinin şartları var. Bir de edasının şartları var. Kitaplarımızda öyle derler. Yani sıhhatinin şartları namazın şartları gibi. Namazdan önceki olması gereken gibi. İşte maddi imkan, sağlık, yol emniyeti vesaire gibi hususlar. Bunlar olmayınca tabiatıyla insanlar da sorunlu olmazlar. Eline gelmiş. Dolayısıyla da o ama bu imkanlar varken hiçbirine tevessül etmeyen insanlar da sorumlu olarak dünyadan ayrılmış olurlar.

dakika. Az, öz, etkili. Akra.

0: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da. Akra, reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra, reklam.

beyti, Kâbe-i Muazzama'yı kim 50 defa tavaf ederse, günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur.''

Haccu ve tayyibu biha enfusekum fe innehu leyse min müslümin yüveccihu uzhiyetehu ilel kıbleti illa kâne demuha ve karnuha ve suhuha hasenatin muhtaratin fi mizanihi yevmel kıyamet. Deylemi Hazreti Ayşe-i Sıdıka.

validemizden rivayet etmiş bir hadis-i şerifi. Metnini okuduk, mealini anlatalım. Saccu, kurbanlarınızı kesiniz ey Müslümanlar. Ve tayyibu biha enfusekim ve bununla nefislerinizi hoşlandırınız, faydalandırınız efendim ve şenlendiriniz. Yani şen olarak efendim gönül hoşluğu ile böyle isteyerek sevabını bilerek yapınız. Çünkü innehu leyse min müslümin, hiçbir Müslüman yoktur ki yüveccihi uduhiyyetehu ile kıbleti, kurbanını kesmek için kıbleye doğru döndürür, yatırır, keser. İlla kâne demuha ve farnuha ve sufuha, kurbanın kanları, efendim boynuzları, postları, her şeyi ne olur? Hasenatin, hepsi sevap olur, hasene olur. Muhtaratin, hazır getirilmiş, ortaya konulmuş sevap olur. Bi mizanihi, mizanına konulmuş, ahiretteki mizanına konulmuş olur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Demek ki kurban her şeyiyle, yani boynuzunu yemiyor insan. Paçalarını atıyor, boynuzunu atıyor. Efendim, ama onlar bile hepsi mizanına konur. Biliyorsunuz insanların amelleri ahirette Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir vecih ile tartılacak. Semavatı ve arzı işine alacak kadar bir muazzam ölçü aletinde, terazide ahirette amellen tartılacak. Melekler bu terazinin ihtişamını, büyüklüğünü, azametini görünce kenarda titreşecekler. İnsanoğlunun günahlarını da alacak, sevaplarını da alacak. Öbür kefesi o kadar muazzam bir şey. İşte oraya bu koyunlar böyle gelir.

Akra. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları, edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında. Çarşamba ve cumartesi günleri 14.45'te Akra'da.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
0: Akra, akra, akra, akra.
2: Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
3: Akra stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. 20 Mayıs Çarşamba sabahında yeni bir Güne Merhaba programıyla sizlerle birlikteyiz ve programımıza başlıyoruz. Efendim, hafta ortasında bir başka Güne Merhaba programı ile karşınızdayız. Hayırlı, bereketli bir gün olması temennisiyle bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşacağımız, güncel hava yol durumu bilgilerine göz atacağımız ve tabii mesajlarınıza da yer vereceğimiz bir programla birlikte olacağız. Akra mobil hattımız 0501-630-3030'a mesajlarınızı bekliyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Hicri takvimi de heyecanla takip ediyoruz bugünlerde çünkü 3 Zilhicce sabahına ulaştık. Bu aynı zamanda bayrama da artık son bir haftanın kaldığını bize hatırlatıyor. Bir yandan kutsal topraklarda da hac coşkusu ve heyecanı yaşanmak üzere yoğunluk artmakta. Oraya da uzanıp ayrıntılara, oradaki notlara da göz atacağız. Oradaki heyecanı da paylaşmak üzere. Yine hatırlatacağımız önemli hususlar var. Bunlardan biri kıymetli dinleyenlerimiz bir süredir paylaştığımız üzere doğumlarının hicri yıl dönümleri vesilesiyle Mehmet Said Kotku ve Mahmut Esak Loşan hocalarımızı yad ediyoruz. Gönül dostu alim Mehmet Said Kotku hocamız doğumlarının 133. yılı olan Bir Safer'de, yani 15 Temmuz Çarşamba günü, Mahmut Esak Loşan hocamız ise doğumlarının 91. yılı olan 13 Safer'de, yani 27 Temmuz Pazartesi günü özel programlar ve hatim dualarıyla yad edilecek. Bu kapsamda Elazığ'da önemli bir buluşma gerçekleşecek. Önceki yıllarda Çanakkale'de Gelibolu'da yapılan Doğuş İşrak İbadeti buluşmasının adresi bu yıl Elazığ Cumhuriyet Meydanı olacak. 13 Safer 27 Temmuz Pazartesi sabahı 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma dualarla tamamlanacak. Katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mage.org.tr adresinden ön kayıtlarını oluşturabilir. Bu kapsamda Mehmet Said Kotku ve Mahmut Esak Yuşan hocalarımız için okuduğunuz hatimlerle ilgili bilgileri ise akra@akra.media posta adresine yazabilir ya da bu haber Akra Medya sayfamızda yer buluyor. Haberin içerisine girdiğinizde ulaşacağınız bir link var. Buradan tıklayarak dualarınızı gönderebilirsiniz şeklinde. Kolaylıkla bu form üzerinden de paylaşma imkanınız var kıymetli dinleyenlerimiz. Bizleri Akra Medya sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Son paylaşımlardan biri Akra Medya'da Mec Vakfı ile birlikte yapılan paylaşımlardan biri Mahmut Esat Göçen hocamızın İşrak Vakti'nin tanımına dair bir anlatımı var. Az evvelki paylaştığımız, hatırlattığımız programa da atıfla bir diğer paylaşım Mehmet Said Kotku hocamızın gerçek tevbe nedir sorusuyla beraber yine veciz bir anlatımı kendi sesinden. Günahlarından tevbe etmek, nedamet getirmek, pişman olmak ve Cenab-ı Hakk'a bir daha yapmayacağına söz vermektir. İçeriden gelen bir pişmanlıkla istiğfar edip Allah'a dönmektir tevbe. Ve bir başka paylaşımsa bu sabah itibariyle Hazreti İsmail Aleyhisselam'ı anlatıyor. Ekranı kaydırdığımızda onun teslimiyet ve sadakatin timsali olduğunu hatırlarken ilklerle dolu hayatından öne çıkanları da görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de İsmail ismiyle 12 yerde anılıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın ilk çocuğu, Hazreti Hacer'le birlikte Kabe'nin ilk sakini, ailesinden Arapçayı ilk defa konuşan kişi, Kabe'nin duvarlarını babası İbrahim Aleyhisselam'la birlikte yükselten ve makamı İbrahim diye bilinen taşı ilk defa taşıyan Hazreti İsmail Aleyhisselam. Yine babasıyla birlikte tavaf, say, vakfe, cemreleri, şeytanı taşlama gibi hac rükünlerini ilk defa uygulayan, ilk defa insanları hacca davet eden, babası İbrahim Aleyhisselam'la birlikte ilk defa Kabe ve hac hizmetleri yürüten ve Kabe örtüsü kisveyi

ilk defa örten isim olarak da karşımıza çıkıyor. Onun Kur'an-ı Kerim'de övülen yüce sıfatları da ekranı kaydırdığımızda karşımıza çıkan diğer bilgiler, ayet-i kerimeler ışığında göz atabilirsiniz. Biz bir kısmını paylaştık. Hazreti İsmail Aleyhisselam'la ilgili bu kıymetli bilgiler akromedya sosyal medya paylaşımları arasında yer buluyor. Kutsal topraklara uzanalım, hacı adayları akın akın Kabe-i Muazzama'ya koşuyor şeklinde bir haber var karşımızda. Birçok kafile çoktan yola çıktı. 22 Mayıs Cuma günü artık son kafile de Mekke'ye gelmiş olacak. Bu yılki hac mevsiminde hacı adayları kafilelerle her gün Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'ye intikal ediyorlar. Bir kısım hacı adayları Arabistan'daki ziyaret ve konaklama dengesini sağlamak için ilk önce Medine-i Münevvere şehrine gelerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret ediyor. 3-5 gün arası Medine-i Münevvere'de konaklayan hacı adaylarının daha sonra Mekke-i Mükerreme'ye intikalleri sağlanıyor. Kabe-i Muazzama'da bu sene ilk defa yoğunluk olan zamanlarda plastik bariyerlerle Mültezem ve Hacer-i Esved taşı ziyarete kapatılıyor. Beytullah'a yüz sürmek isteyenler de bariyerlerin olmadığı zamanlarda tavaflarını yaptıktan sonra diğer Müslümanları incitmeden bu hasretlerini gideriyorlar. Gelecek olan yaklaşık 1 milyon 700 bin hacı adayının Suudi Arabistan'a %80 oranında giriş yaptığı öğrenildi. Hac girişlerinin 22 Mayıs Cuma günü gece yarısına kadar tamamlanacağı açıklandı. Biz de bu coşkuya dair haberleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Şehirlerde kurban pazarlarında hareketlilik arttı. Görüşmeler, pazarlıklar yapılıyor. Bir yandan kendileri ibadeti yerine getirmek isteyenler için kurban pazarlarında ciddi bir hareketlilik söz konusu pek çok şehirde. Vekalet yoluyla kurban bağışında bulunmak isteyenler içinse hatırlattığımız üzere Mahmut Esat Coşan Vakfı 21. yılında Doha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nu hak için hakkıyla anlayışıyla sürdürmeye devam ediyor. 2006 yılından bu yana ibadet bilinciyle yerine getiriliyor. Hem Türkiye'de hem de Endonezya'da uygulanmakta. Türkiye'deki dağıtımlarda küçükbaş ve büyükbaş kurban vekaleti verilebiliyor. Vekalet verenler dilerlerse kurban etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine bağışlarken dilerlerse yarısını kendileri için alabiliyorlar. Bunun için Türkiye genelinde 47 ilde belirlenen dağıtım noktalarında teslimat yapılacak. Yurt dışı ayağında ise Kurban Bayramı'nda Avustralya'da kesilecek olan kurbanlıklar ardından uzun bir yolculuğa çıkacak. Endonezya'ya gidecek. Dünyanın bir başka önemli coğrafyası, Müslüman nüfusun en yoğun olduğu Endonezya'da belirlenen noktalarda ve tarihlerde dağıtımlar gerçekleştirilmiş olacak. Ayrıntılar vekalet işlemlerinin de yapılabildiği doha.global adresinde yer alıyor. Takvim ilerlerken Kurban Bayramı'na da sayılı günler kaldı. 1447 Hicri takvime göre Kurban Bayramı Arife günü 26 Mayıs Salı, yani önümüzdeki hafta Salı günü malumunuz, ve 27 Mayıs Çarşamba, yani 10 Zilhicce itibariyle de bayram başlamış olacak. Kurban sözlükteki anlamıyla yaklaşmak, ıstılahi anlamı ise Allah-u Teala'ya manen yaklaşmak maksadıyla kesilen hayvana verilen ad. Allah-u Teala'nın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her şeyde esas olan elbette iyi niyet. Kurban da böyle, iyi niyet ve ihlas esaslı. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle vurgulanıyor: "O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele." buyruluyor Hac Suresi 37. ayeti kerimede. Zilhicce ayında bayram günlerinde kurban kesimiyle bu ibadet yerine getirilirken bu günlerin bir başka önemi ise elbette az evvel paylaştığımız üzere hac ibadetinin yapıldığı günler olması. İslam'da dini maksatla
kutsal

kabul edilen mekanları ziyaret etmek ve dinimizin 5 şartından biri. Kelime manası gitmek, yönelmek, ziyaret anlamlarına gelen hac kelimesi, fıkıh terimi olarak da imkanı olan her Müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kabe'yi, Arafat, Müzdelife ve Mine'yi ziyaret etmesi ve belli bazı dini görevleri yerine getirmesi suretiyle yaptığı ibadetleri ifade ediyor. Kutsal topraklarda olanlar için başka bir heyecan, gidemeyenler için ise gidebilme arzusuyla beraber bugünlerde kurban ibadetini yerine getirmek üzere buralarda da ayrı bir telaş, heyecan söz konusu elbette. Bu kutlu mübarek günlere dair hazırladığımız içerikleri, programları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Sohbetler, belgeseller, söyleşiler bu mübarek günlerde hem yayınlarımızda, programlarımızda ve haberlerimizde hem Akremedya'nın Hacı Kurban haber kategorisinde hem de sosyal medya paylaşımları arasında yer buluyor. İşte bu haberler arasında hac sözlüğü, Peygamber Efendimizin hacla ilgili 15 hadisi, Zilhicce ayını nasıl değerlendirebiliriz sorusu gibi pek çok özel içeriği haberi sayfamızda bulabilirsiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Tabii bir yandan da Türkiye için 9 günlük bir izin süreci var. 9 günlük tatil süreci var. Şimdiden dolayısıyla yolculuk planları yapılmış durumda. Birçok kişi memleketlerine giderek aileleriyle, sevdikleriyle hasret giderme imkanı bulacak. Belki de kurban ibadetlerini memleketlerinde yerine getirmeye çalışacaklar. Bu sürece dair haberlerimizi de yani bayram özel haberlerimizi de sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Bayram boyunca da birbirinden farklı özel programlar Akra'da sizlerle birlikte olacak. Tabii bu süreç yaklaşırken yola çıkacak olanlar için ise araç bakımlarının ihmal edilmemesi, yolda kurallara azami riayet edilmesi gibi önemli hatırlatmaları da görüyoruz. Kars ve Ardahan'da Mayıs ayında kar etkiliydi. Kars'ta sağanak yerini kar yağışına bırakırken yüksek kesimlerde köylerle yeni ekilen tarım arazileri karla kaplandı. Ardahan'ın yüksek kesimlerinde de kar var. Şehir merkezinde etkili olan sağanak yükseklerde kara dönüştü. Yağışla Ardahan-Şavşat karayolunun dağlık bölgeleri beyaza bürünürken karayolları ekipleri burada kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Bu arada bugün itibarıyla bayrama kadarki süreçte yağışlı bir hava görünüyor. Birazdan onunla ilgili ayrıntılara da bakacağız. Hatta bazı şehirlerimizde özellikle Amasya ve Tokat için barajlar noktasında uyarılar var. Tokat'a uzanalım. Turhal ilçesinde Yeşilırmak nehrinin taşma riski nedeniyle alarm verildi. Son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından tarımsal sulama ve elektrik üretiminde kullanılan Almus Baraj Gölü'nün doluluk oranı %98'e ulaştı. Artan risk üzerine ilçede geniş çaplı önlemler devreye alındı. İlçede iş makineleriyle gece boyunca set kurma çalışmaları sürdürülürken ekipler nehir çevresinde teyakkuz halinde. Risk altındaki 15 mahalle ile 7 köyde yaşayan vatandaşlara hoparlörlerden tahliye anonsları yapıldı. Uyarıların ardından bazı vatandaşların ev ve işyerlerini boşaltmaya başladığı görüldü.

Efendim mesajlarınız ulaşıyor bir yandan. Bakalım kimler nerelerden yazmışlar bizlere. Kayseri'den Mustafa Gündüz, bulutlu bir günden tüm arkadaşlara selamlar. Dualarda buluşmak üzere diyor mesajında. Aracıma bindim, anahtarı çevirdim, motoru sınırken akranın frekansını ayarladım. Tüm arkadaşlara da bayram öncesi kazasız belasız iyi yolculuklar diyor Turhan Bey. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de hayırlı yolculuklar dileyelim öyleyse. Bir başka dinleyicimiz Adıyaman'dan ulaşmış. Abdülbaki Bey, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Allah'ın bizi hakkı hak olarak görmeyi ve ona uymayı nasip et. Batılı da batıl olarak görmeyi ve ondan kaçınmayı nasip et duasını paylaşmış. Arkadaşlara selam ile. Bir başka dinleyicimiz, Rabbim kutsal topraklarda bulunan tüm Müslümanların hac ibadetlerini kabul eylesin. Şanlıurfa'dan selam ve dualarımızda Allah'a emanet olunuz diyor Sadık Bey. Pekala. Zilhicce ayımız mübarek olsun. Adana Ceyhan'dan Ahmet Helvacı yazmış. Hayırlı sabahlar diyor.

Huzurlu yayınlar Fethi Ölüdeniz'den kulak veriyoruz. Selam ve dualarımızla Tuğçe Kumsal hanımefendi yazmış. Yusuf Şabaş beyefendi Adıyaman'dan ulaşmış. Tumaklı ailemize selam ve dualarımızla diyor. Teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa'dan Bekir Bellik sabah şeriflerimiz hayır olsun nice dualara diyor. Şanlıurfa'dan bu sabah epeyce bir katılım var. Selam edelim oradaki dostlarımıza yani arkadaşlarımıza. Hayırlı yayınlar Akra ailesine Ağcılar'dan Kenan Aksu'nun mesajı teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz paylaşmaya. Sizler de yazın lütfen 0501-630-3030'a mesajlarınızı bekliyoruz. Bir eser dinleyelim ardından yeniden buradayız.

0: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
1: Akra reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra reklam.
3: Akra.
4: Güne Merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
5: Efendim saatimiz 8.52. Bakalım şimdi nasıl bir trafik var? İstanbul trafiği ile ilgili ayrıntıları tabii muhabirimiz Büşra Hanım'dan alacağız. Büşra Hanım merhabalar.
6: Merhabalar Yekta Bey, hayırlı sabahlar.
5: Hayırlı sabahlar, teşekkür ediyoruz. Sanki bugün pazartesi gibi değil, biraz daha yoğun bir trafik var. Nedir son durum? Rica edelim son bilgileri.
6: Evet, haftaya %49 oranlı bir trafikle başlamıştık trafik yoğunluğuyla. Ama şu anda %65 seviyelerinde seyrediyor trafik yoğunluğu İstanbul'da. Avrupa ve Anadolu yakası geçişlerde bazı yoğunluklar var. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerin tamamının açık olduğunu söyleyebiliriz köprü ve tüneller için. Fakat Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü yine açık. Fakat Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde biraz yoğunluk var. Özellikle de bağlantı noktaları için çok yoğun diyebiliriz. Bununla birlikte Ataşehir, Maltepe, Bağcılar ve Esenyurt bölgelerinde bölgesel bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Beraberinde bazı hatırlatmaları paylaşabilirim sizlerle.
5: Tabii lütfen.
6: D100 Haliç Ok Meydanı yönünde sağ şeritte trafik kazası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Buraya ekipler sevk edildi şu anda. Aynı şekilde Bayrampaşa Vatan yönü sağ şeritte araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Ve bununla birlikte tahmini seyahat türlerini paylaşacak olursak da Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde Beylikdüzü Avcılar 22 dakika seyrederken Topkapı Çağlayan 12 dakika gösteriyor. Altunizade Çeşme 5 dakika gösterirken Kozatı Kartal bölgesi 19 dakika seyrediyor. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde tahmini seyahat yerlerinde ise Kartal ve Kozatı bölgesi ciddi bir yoğunluk gözlemleyebiliyoruz burada 40 dakika ile. Beraberinde Uzunçayır Altunizade bölgesi 18 dakika, Çağlayan Topkapı bölgesi 6 dakika ve son olarak Seferköy Avcılar bölgesi 19 dakika diyerek güncel trafik yoğunluğunun da %65 olduğunu söyleyebiliriz.
5: Pekala, çok teşekkür ediyoruz Büşra Hanım. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de.
6: İyi yayınlar.
5: Sağ olun. İstanbul trafiğiyle ilgili ayrıntıları aldık. Bir de çalışma yapılan diğer güzergahlara bakalım. Gebze-Orhan Gazi İzmir Otoyolu Kırkağaç Akhisar Kavşağı kesiminde 1915 Çanakkale Köprüsü katılımlarıyla beraber muhtelif noktalarda Kınalı Tekirdağ Çanakkale Otoyolu projesi üzerinde çalışmalar olduğunu görüyoruz. Efendim bununla beraber Isparta Beyşehir Ankara Konya Güzergahı Gölbek Kavşağı'nda

0: Silifke, Mersin, Çeşmeli, Erdemli, Silifke otoyolu projesi kapsamında Amasya, Turhal'da çalışmalar var. Bu noktalara dikkat çekelim bugün için günlük yol durum bülteninde. Mesajlarınız da ulaşıyor bir yandan. Hayırlı sabahlar. Fethiye'den dinleyicimiz ulaşmış. Teşekkür ediyoruz. İsmini göremedik ama aktarmış olalım. Hayırlı sabahlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, ikramı üzerimize olsun. Tüm arkadaşlara selamlar. Sakarya'dan Esat Özgür yazmış. Bu mesajı da teşekkür ediyoruz. Biz de selam edelim kendilerine. Mehmet Kuşçu İstanbul'dan mesajlarını ileten arkadaşlarımız arasındalar. Manisa Turgutlu'dan selamlar. Hasan Bayram Kadir kardeşlerimizin selam var diyor. Pekala, biz de selam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz paylaşmayı. Sizler de yazın lütfen. 0501-630-3030'a bekliyoruz mesajlarınızı.
1: Günün dosyası.
0: Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü dosyamızda yaşlılarımızla sağlıklı iletişime dair önerileri paylaşacağız. Bebeklik, çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık olarak seyreden yaşam dönemlerinin her birinde iletişim, insanın yaşadığını hissettiren en temel ihtiyaçlarından biridir. Çünkü iletişim sayesinde insan diğer insanlara duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını aktararak karşı tarafa uygun mesajlar verir ve karşı tarafın iletmek istediği mesajı alır. Yaşamın her döneminde çevremizdekilerle ve kendimizle kurduğumuz iletişimin farklı özellikleri vardır. Özellikle insanın yaşamın bir iz düşümü olan yaşlılıkta, kişinin kendisi ve çevresiyle kurduğu iletişimi etkileyen birçok faktör var. Yaşlıların fiziksel, bilişsel ve sosyo-duygusal gelişimlerine bağlı olarak yaşadıkları fiziksel zorluklar, unutkanlık ve duygusal sorunlar, iletişim sorunlarını da beraberinde getirir. Yaşlılığın getirdiği zorlukların sebepleri neler? İnatçılık, sinirlilik, unutkanlık ve iletişime girmeme gibi durumların altında psikiyatrik veya nörolojik hastalıklar olabileceği gibi, fiziksel hastalıklar, demans, metabolik hastalıklar, yani diyabet, böbrek yetmezliği gibi, İşitme kusuru gibi durumlar da olabilir. Yaşlıların düzenli sağlık kontrolü olması ve özellikle ani kişilik ve duygu durum değişikliklerinde sağlık kurumuna başvurulması, yaşlılığın iletişim sorunlarının kaynağının anlaşılması için oldukça önemli. Konuyla ilgili açıklama yapan psikolog Semra Aydın, yıllarca bize ebeveynlik yapmış kişilerle kurmuş olduğumuz bağlanma ilişkisi de ilişkiyi belirleyen önemli öğelerdendir. Kişi zamanında ebeveyni tarafından ona dikte edilen şeyleri, içindeki ebeveyn sesini dinleyerek aynı şekilde dikte etmeye çalışabilir. Bu durum var olan bağın bozulmasına neden olabilir. Yaşlı bireylerle ilişkimizde iletişim dilini yaşlının gerçekte ne istediğini ve ne hissettiğini anlamak için özenle kullanmalıyız. Krizli bir zamanda yaşlılarla iletişimimizde duygularının, isteklerinin anlaşılması, uygun tavır ve tutumla sınırların belirlenmesi ve gerektiğinde farklı bir davranışa yöneltilmesi sağlıklı bir bağ kurmamıza yardımcı olur diyerek şöyle devam ediyor. Yaşlılarla konuşurken onda gördüğümüz duygunun ya da isteğin aynalama yöntemiyle ifade edilmesine şu şekilde bir örnek verebiliriz. Anne, baba, senin üzgün olduğunu görüyorum. Farklı bir şeyler yapmak istediğini anlıyorum. Canın sıkılıyor, fark ediyorum. Hep aynı şeyleri yemek seni sıkıyor, değil mi? Dediğinizde, karşı tarafa anlaşıldığını hissettirerek bağ kurmaya başlaması sağlanabilir. Bu şekilde gerçek duygusunu ve isteğini anlatabilir ve içe kapanıklılığını atlatabilir. İkinci adım olarak uygun tutumlar ve sınırlar açıklanarak davranış değişikliği sağlanmaya çalışılabilir. Karşı tarafın size dinlemediği, olumsuz duygunun hala yüksek olduğu durumlarda ise rotayı başka bir davranışa çevirebilirsiniz. Aydın, yaşlılarla iletişime dair şu önerileri paylaşıyor. Yaşlılarla iletişimde dikkat edilecek bazı incelikler şunlar olabilir. Evvela saygı göstermek. İnsanın temel ihtiyaçlarından biri de çevresinden sevgi ve ilgi görerek kendisine saygın hissetmektir.

Resulallah dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhisselam da mücahitler de başlarını yere koyup uyudular. Bilal-i Habeşi namaz kılmaya durup Yüce Allah'ın dilediği kadar namaz kıldı. Sonra çökmüş devesine dayanarak sabah namazı vaktini gözlemeye başladı. Hazreti Ebubekir vakit vakit "Ey Bilal, gözlerine sahip ol, sakın uyuyup kalma ha" diyordu. Bilal-i Habeşi der ki, "Abama bürünmüş, dizlerimi dikmiş, iki elimi kavuşturup oturmuş, sabah namazı vaktini gözlemeye başlamıştım. Yanımı ne zaman yere koyduğumu, nasıl uyukladığımı pek bilemiyorum. Halkın "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" diye okuduklarını işitmedikçe, güneşin sıcaklığını duymadıkça uyanamadım. İlk uyanan ve telaşlanan da Resulullah aleyhisselam oldu ve "Ey Bilal, nedir bu yaptığın bize?" diye sitem etti. "Babam anam sana feda olsun ya Resulallah. Senin ruhunu tutan, bırakmayan kudret benim de ruhumu tuttu, bırakmadı" dedim. Resulullah aleyhisselam gülümsedi ve "Doğru söyledin" buyurdu. Ashab beni dillediler, durdular. Bu hususta onların bana en katı ve en sert davrananı da Ebu Bekir'di. Halkın beni en hafif kınayanıysa Resulullah aleyhisselamdı. Uyuyakaldığımız vadiden yürünerek çıkılınca Resulullah aleyhisselam, "Burası şeytanların eğleştiği bir vadidir. Haceti olanlar hacetini gidersin" buyurdu. Halk ağaçların altlarına dağıldılar. Resulullah aleyhisselam devesini çöktürüp abdest aldı. Halk da abdest aldılar. Resulullah aleyhisselam, "Ey Bilal, ilk ezanı oku" buyurdu. Seferlerin hepsinde böyle yapardım. Ezanı okuduğum zaman halk toplandı. Resulullah aleyhisselam onlara, "Sabah namazının sünnetini kılınız" buyurdu. Halk sünneti kıldılar. Sonra bana, "Ey Bilal, kâmet getir" buyurdu. Kâmet getirdim. Resulullah aleyhisselam öne geçip halka namaz kıldırdı. Namaz kılarken insan güneşin sıcağından alnının terini silecek dereceye gelmişti. Resulullah aleyhisselam selam verince cemaate yöneldi ve "Bizim ruhlarımız Allah'ın kudret avucundadır. İsterse onu tutar, alıkor. Buna, bunu yapmaya o en layıktır. Ruhlarımızı bize geri çevirdiği zaman bizim için namazlarımızı kılmak mümkün olur. Herhangi biriniz uyur veya unutur da namazını geçirirse, onu nasıl vaktinde kılıyor idiyse yine öylece kılsın, kaza etsin. Çünkü Yüce Allah beni anmak için namaz kıl" buyurmuştur dedi. Bundan sonra Peygamberimiz aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir'e dönüp, "Şeytan Bilal'e geldi. O sırada Bilal namaz kılıyordu. Onu yanının üzerine yatırdı. Uyuncaya kadar kendisini çocuk tıpışlar gibi tıpışlamaktan geri durmadı" buyurdu. Sonra da Bilal-i Habeşi yanına çağırdı. Ona başından geçeni sordu. Bilal-i Habeşi de Peygamberimiz aleyhisselamın Hazreti Ebu Bekir'e haber verdiği gibi haber verdi. Hazreti Ebu Bekir Peygamberimiz aleyhisselama, "Senin Resulullah olduğuna şehadet ederim" dedi. Peygamberimiz aleyhisselam Medine'ye girerken, "Bizler Rabbimize yönelici, günahlarımızdan tevbe, Rabbimize kulluk edici olarak dönüyoruz" diyerek dua etti. Müslümanlar da Medine'ye varıp ininceye kadar bunu tekrarlamaktan geri durmadılar. Devsilerin Deccac Harresine yerleştirilişi. Devsiler Hayber'in fethinden sonra Peygamberimiz aleyhisselamla birlikte Medine'ye geldiler. Devsilerin başkanı Tufeyl bin Amr, "Ya Resulallah, benimle kavmimin arasını ayır, onları Deccac Harresine kondur" dedi. Devsilerden Abdullah bin Üzeyir de, "Ya Resulallah, benim kavmim içinde soy, sop ve mevkice bir üstünlüğüm vardır. Bunun için beni onlara başkan yap" dedi. Peygamberimiz aleyhisselam Abdullah bin Üzeyir'e, "Ey Devsi kardeş, İslamiyet garip, yapayalnız ve yadırganır olarak başlamıştır. O bir gün gelecek, yine başladığı gibi garip, yapayalnız ve yadırganır hale dönecektir. Cennet o gariplere mahsustur. Allah'ı tasdik eden kurtulmuş, bundan başkasıysa helak olmuştur. Şüphe yok ki senin kavminin sevap cihetinden büyüğü, iman ve sadakati büyük olandır. Çok sürmeyecek, hakkın batıla galebesi gerçekleşecektir" buyurdu. Gerçekten İslamiyet'in başlangıcında olduğu gibi Müslümanlar
zamanın sonunda da

0: az olacaklar, garip yapayalnız kalacaklardır. Cennete, mutluluğa ise zamanın sonundaki Müslümanlar da müstahak olacaklardır. Bu da onların evvel ve ahir, imansızlara karşı koyup, karşılaştıkları işkence ve güçlüklere göğüs germelerinin ve İslam dinine sarılmalarının mükafatıdır. Devsiler içinde bulunan Ebu Hureyre, Medine'ye gelince Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mescidinin suffasındaki muhacirler arasına katılmıştır. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemazi-el-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber, bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası belde-i haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız. Ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha! Benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha! Burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar dedi. Sonra söyleyin tebliğ ettim mi diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine evet dedik. O da Allah'ım şahit ol buyurdu.

0: dinlendiren musiki başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Akrefem frekanslarından dinlendiren musiki programından hepinize saygılar, sevgiler, muhabbetler efendim. Bugün yine kulağınıza hoş bir seda bırakacak müzik eserleriyle birlikteyiz. Şanın ne kadar yüce Allah'ım. Azametini düşündükçe aklımız karışır. Sanatındaki ihtişam karşısında gözümüz kamaşır. Kudretini anlatamayız, dilimiz dolaşır. Aczimizin itirafıyla yükselen feryadımız sana ulaşır. Kula kulluk, kibriyana sultanlık yaraşır. Lütfettiğin sayısız nimete hamd, sonsuz keremine şükürler olsun. Senin yüce hakikatını bizlere tanıtan esmanın feyziyle gönlümüz dolsun. Ezeli vuslatın aşkıyla yanıp tutuşan ruhumuz bu iksirle şifa bulsun. Amin. Sevgili dinleyenler, bugünün ilk eserini Sami Savni Özer'den dinliyoruz. Esma-ül Hüsna isimli eseri dinlemeye başladık bile.

Sevgili dinleyiciler, ömrümüz gelip geçiyor. Şu anda hem işimize devam edelim hem de şöyle geçmiş günlerimizi bir düşünelim. Allah için neler yaptık? Sevap hanemizi ne kadar doldurabildik? Ne kadar Allah yolunda olabildik? Her daim ömrümüzün hesabı ömrümüz sona ermeden gözümüzün önünde olmalı. Hızla hesap gününe yaklaşmaktayız. Ölmeden önce ölebilmeli, hayatın bir imtihan olduğunu hiçbir zaman unutmamayı Rabbim hepimize nasip etsin. Hazreti Ali radıyallahu anh, Rabbim gönlümde olanları hakkımda hayırlı, hakkımda hayırlı olanları da gönlüme razı eyle diyerek yaptığı güzel dua bizlere ne güzel bir nasihat. Taci'den güzel bir eser dinliyoruz sevgili dinleyenler. Geldi geçti ömrüm benim.

0: Dinlendiren musiki.
1: Değerli dinleyiciler, insanı Allah-u Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşturan yol kalbidir. Kalbi temizlemek için riyazet ve mücahede lazım. Riyazet, nefsin arzularını yapmamaktır. Nefsimiz iyilik ve ibadet yapmak istemez. Halbuki iyilik ve ibadet ederek kalbi temizlemelidir. Hadis-i şerifte buyruluyor ki, "Faslanan her şeyin bir cilası vardır. Kalbin cilası estağfurullah demektir." Allah-u Teala peygamberleri kalpleri temizlemek için gönderdi. Kalbi temiz olan dinimizin emirlerine uyar. Yasak ettiklerinden kaçar. Herkese iyilik eder. Dünyada rahat, huzur içinde yaşar. Ahirette de sonsuz saadete kavuşur. Onun için kalbimizin pasını silerek Rabbimizin rızasına ulaşmalıyız sevgili dinleyenler. Ve şimdi de Ender Doğan'dan Sil Bu Kalbin Pasını eserini dinliyoruz.

Dinlendiren Musiki programı tüm hızıyla devam ediyor değerli dinleyenler. Sıradaki parçamız Sami Yusuf'tan Ya Resulallah. Hep birlikte bu güzel esere kulak veriyoruz.

0: Seçkin eserlerin yayınlandığı Dinlendiren Musiki sona erdi.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Merhaba. Yazarımız bizi adeta savaş meydanına taşıyan anlatımıyla Bedir manzarası çiziyor. Böylece Bedir'de korkanları olduğu kadar coşanları, sevinenleri ve şehit olanları da görür gibi oluyoruz. 36. bölüm. Gökle yer arasında. Müşriklerden Huvaytıb bin Abdul-Uzza Bedir'de gördüklerini şöyle anlatıyor. Ben Bedir'de müşriklerin safında çarpışırken bizim askerlerimizi öldüren ya da esir eden sayısız melek gördüm. Bunun üzerine İslam ordusunun başındaki kişi muhakkak ki Rabb'i tarafından korunuyor dedim. Gördüklerimi o günlerde kimseye anlatmadım. Müşriklerin önde gelenlerinden biri olan Süheyl bin Amr ise Bedir günü alaca atlara binip yerle gök arasında gezinen akbenizli ve sarıklı adamlar gördüm ki bizi öldürüyor ya da esir ediyorlardı demişti. Hakim bin Nizam da aynı konuda şunları anlatmıştı. Bedir gününde gökyüzünden vadiye doğru bir gölge indi. Ben bunu bütün ufku kaplayan bir kilim gibi gördüm. Dikkat edince meleklerin karınca sürüsü gibi vadiye aktığını fark ettim. O anda bu meleklerin Muhammed Aleyhisselam'a yardım için indirildikleri içime doğdu. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurdu. Bedir'de güçsüz olduğunuz halde Allah size kesin bir zafer verdi. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız. Sen o gün müminlere Rabbinizin size indirdiği 3000 melekle yardım etmesi yetmez mi demekteydin. Eğer siz sabreder ve sakınırsanız, düşmanlarınız size aniden saldırsalar da Rabbiniz size 5000 melekle yardım eder. Ali İmran Suresi 123 ve 125. ayetler. Büyük sahabilerden İbni Abbas şunları anlatmıştı. Medineli kardeşlerimizden biri Peygamber Aleyhisselam'a gelerek, ''Ya Resulallah, savaş sırasında bir müşrikle mücadele ederken bir kırbaç sesi duydum. Arkasından da birisinin ilerle ey hayzum diye bağırdığını işittim. Bir baktım ki müşrik yere yıkılmış, yüzü de kırbaç darbesiyle yarılmış.'' dedi. Allah Resulü ise, ''Doğru söyledin, o melek semadan gönderilen melek ordusundandır.'' buyurdu. Ebu Cehil hilesi. Ebu Cehil bir at üstünde savaşırken anam beni bu iş için doğurmuş diyerek övünüyordu. Fakat bir süre sonra işler değişti. Müşrikler savaşın kötü gittiğini görünce Ebu Cehil'i korumak için bir kenara aldılar. Müslümanları yanıltmak için de onun elbiselerini Abdullah bin Münzir adlı müşriğe giydirdiler. Hazreti Ali bu adamı Ebu Cehil sanıp öldürdü. Müşrikler bu sefer aynı elbiseyi Harmele adlı adama giydirdiler. Hazreti Ali onu da öldürünce bu sefer aynı şeyi Halid bin Alem üzerinde denemek istediler. Halid bin Alem Ebu Cehil'in elbiselerini giyenlerin başına gelenleri görünce korkusundan bunu kabul etmedi, ortalıktan sıvıştı. Halid adlı bu müşrik akıllı davranmıştı. Çünkü birçok sahabi o sırada Ebu Cehil'in peşindeydi. Abdurrahman bin Avf bu durumu şöyle anlatıyordu. Savaşırken etrafıma bakarken Medineli iki mücahit gördüm. İkisi de çocuk yaşlıydı. Oysa ben iyi savaşan arkadaşların arasında bulunmayı isterdim. Bu yüzden de içimden keşke onlar daha iyi savaşçılar olsaydı diye geçirdim. Bu sırada o gençler bana dönüp biz Allah Resulüne işkence eden Ebu Cehil'i arıyoruz. Onu tanıyorsan bize göster dediler. Savaş meydanına göz gezdirince onu biraz kenarlarda bir yerde gördüm. Kendisini onlara gösterince Allah adına yemin ederiz ki ya o ya da bizler ölene kadar onu bırakmayız dedikten sonra o tarafa koştular. Bu gençler Muaz bin Afra ile Muaz bin Amr adlı kahramanlardı. Peygamberimiz Ebu Cehil'in durumunu kim öğrenir deyince Abdullah bin Mesud onu aramaya çıktı. Kendisi anlatıyor. Savaş meydanını dolaştığımda Ebu Cehil'i ayağı kesik halde bulup ''Ey Allah düşmanı, Allah seni çok zavallı kıldı değil mi?'' dedim. Bu konuda hiçbir şey söylemedi. ''Bu savaşı kim kazandı?'' diye sorunca ''Allah ve Resulü kazandı'' dedim. Kendisini öldüreceğimi anladığında bana

ağır gelen şey, zengin bir kişi tarafından değil de senin gibi bir koyun çobanı, yani Medineli tarafından öldürülmektir dedi. Ve hemen koşup Allah Resulüne müjde verdim. Allah aşkına doğru mu diyerek bana 3 kere yemin ettirdi. Daha sonra secdeye kapanıp Allah'a şükrettikten sonra Ebu Cehil bu ümmetin firavunuydu dedi. Ebu Cehil Allah'a ve Resulüne inanmasına rağmen onlara savaş açan, başta Allah Resulü olmak üzere bütün Müslümanlara işkence eden, Hazreti Sümeyye'yi öldüren, kötü bilinen her şeyi kendisinde toplayan şeytanlaşmış biriydi. Ukkaşe bin Mıhsan'ın kılıcı müşriklerle savaşırken kırılmıştı. Peygamberimiz ona kalınca bir değnek verip bununla savaş dedi. Allah Resulü'nün verdiği değnek onun elinde uzun ve parlak bir kılıca dönüştü. Hazreti Ukkaşe El-Avn adı verilen bu kılıçla hayatı boyunca iftihar etti. Yemame Savaşı'nda şehit düşene kadar o kılıcı yanından ayırmadı. Meleğin yardımıyla çarpışan İslam ordusu müşriklerin tamamını yok edecek güçteydi. Ama Allah bu sonuca izin vermedi. Çünkü onların içinde daha sonraki günlerde Müslüman olacak sayısız insan vardı. Bedir'de 70 müşrik öldürüldü, 70 esir alındı. Peygamberimiz öldürülen Allah düşmanlarından en önde gelen 24 kişinin aynı yere gömülmesini arzu etti. Bunun üzerine o kişilerin cesetleri kullanılmayan bir kuyuya atıldı. Peygamberimiz o kuyunun başına gelip, ''Ey Utbe, ey Şeybe, ey Ebu Cehil, ey Ümeyye'' diyerek o müşriklerin ismini tek tek saydıktan sonra, ''Allah'a ve Resulüne itaat etseydiniz, şimdi sevinirdiniz. Fakat onun peygamberine en kötü davrananlar sizler oldunuz.'' Siz beni yalanlarken bana sizden daha uzak görünen kişiler beni doğruladılar. Siz beni yurdum olan Mekke'den çıkardınız ama onlar beni kabul edip barındırdılar. Siz benimle savaştınız, onlar yardım ettiler. Allah ve Resulünün sizin gibiler için vaat ettiği şeyin gerçek olduğunu anladınız değil mi? Dedi. Peygamberimiz kuyu içindeki müşriklere seslendiğinde Hazreti Ömer, ''Ya Resulallah, onlar senin sözlerini nasıl işitsinler ki?'' Peygamberimiz ise, ''Allah'a yemin ederim ki siz beni nasıl işitiyorsanız onlar da aynı şekilde işitiyorlar. Fakat cevap vermeye güçleri yetmez. Bu müşrikler Allah'ın kendilerine vaat ettiği azabın hak olduğunu öğrenmiş bulunuyorlar.'' dedi. Bedir Savaşı sona erdiği zaman Hazreti Cebrail Allah Resulü'nün yanına gelip, ''Ya Resulallah, Yüce Allah beni sana gönderdi ve sen razı olana kadar yanından ayrılmamamı emretti. Benden razı oldun mu?'' dediğinde peygamberimiz, ''Evet, razı oldum.'' deyip tebessüm etti. Cebrail aleyhisselam bunun üzerine savaş alanından ayrıldı. Meleklerin vazifesi sona ermişti. Bedir'de 6'sı muhacirlerden, 8'i de ensardan olmak üzere 14 şehit verildi. Peygamberimiz müşriklerin safında çarpışan bazı kişilerin zarar verilmeden esir edilmesini istemişti. Bunlardan biri de amcasıydı. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Abbas'ın esir edilmesini şöyle anlatıyordu. Ensardan Ebul Yeser peygamberimizin amcasını esir almış vaziyette getirdi. Bu işe şaşırmıştık. Çünkü Ebul Yeser kısa boylu, çelimsiz bir insandı. Hazreti Abbas ise iri yarı ve çok kuvvetli biriydi. Ebul Yeser bu işle övününce Hazreti Abbas, ''Ya Resulallah, beni esir eden kişi vallahi bu değildir. Beni son derece güzel yüzlü, saçları iki yana ayrılmış, kır atlı bir kişi esir etti ki ben onu şimdiye kadar hiç görmemiştim.'' dedi. Ebul Yeser, Hazreti Abbas'ı esir alanın kendisi olduğunda ısrar edip durunca peygamberimiz, ''Hiç sesini çıkarma, Allah seni şerefli bir melekle desteklemiş.'' diye tebessüm etti. Ebul Yeser, Hazreti Abbas'ı nasıl esir ettiğini şöyle anlatıyordu. ''Yanına gittiğimde Abbas sanki donmuş gibi hareketsizdi. Kendisine, Resulullah aleyhisselam senin öldürülmeni yasakladı.'' deyince, ''O, daha önce de akraba hakkını gözetti ve bizlere sayısız iyilikte bulundu.'' dedi. Onu kolundan tutarak getirdim.

0: adeta yıkıldılar. Nihayet ordu geldi, herkes büyük bir sevinçle onları kucakladı. Savaş esirleri de yanlarındaydı. Müslümanların ilk savaşı olan Bedir'de ele geçirilen esirler İslam tarihindeki ilk esirlerdi. Peygamberimiz bu yüzden Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Abdullah bin Revaha gibi büyük sahabilere danışarak onlar hakkındaki fikirlerini sordu. Allah Resulü onları dinledikten sonra hiçbir cevap vermeden bir köşeye çekildi. Herkes onun kararını beklemeye koyuldu.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Akra Reklam.
3: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.
4: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.
5: Akradaşım, yoldaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

kul Allahü Teala Hazretlerine erecek. Erenlerden olacak, evliyadan olacak. Nasıl olacak? 4 kapıyı aşacak, 40 makamdan geçecek, el vasıl ilallah olacak. Hacı Bektaş-ı Veli.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Biz nasıl ki yapabildiklerimiz var, yapamadıklarımız var. Önemli olan herkesin farklı yetenekleri olduğunu kabul edip o yönde olabildiğince destekleyelim ve sonra hani keşke onun için şunu da yapsaydım demeden bu zamanların da hani kıymetini bilerek, keyfini çıkararak ve anne olmanın da şükrünü eda ederek devam ettirmek gerekiyor. Yani Rabbimizin emaneti kesinlikle bizim değiller, bize emanetler ve bizden de değiller. Yani tamamen bütün özelliklerini kişiselleştirmek, yapabildiklerini kendimize mal etmek ne kadar yanlışsa yapamadıklarından da kendimizi de suçlamak yanlış. Evet. Fakat söylemek istediğim hani onun davranışlarındaki hani payımızı da ama unutmadan bunu farkında olan, onun da farkındalık düzeyi yani yüksek olan bir birey olmasına yardımcı olalım. Özellikle çok çocuklu ailelerde her birine ayıracağınız özel bir anın olması çok değerli. Yani kendisinin sadece annesiyle ya da sadece babasıyla yani ailenin diğerleriyle birlikte vakit geçirmesi tamam ama hani baş başa olacağı, kendini cidden özel hissedeceği an çok değerli. O anları hiç ihmal etmeden hani vakitimizi ona göre ayırlayıp hani çok çeşit yemeğe gerek var mı? Öyle sanmıyorum. Çok zahmetli yemeklere gerek var mı? Yani o gün nasıl geldi? Ne hissediyor? Hani hayatımda şu anda olup bitenlerden haberdar mıyım? Hani bunu atlamamak daha önemli. Hani çocuklar ama sorunca konuşmuyor. Evet yani biz sadece evet hayır cevapları olan sorular sorunca konuşmuyorlar. Ne yapacağız diyorlar aileler. Bunun için de herhalde en etkili yollardan biri bu konuda da örnek olmak. Önce biz günümüzü anlatalım. Ona değer verdiğimizi gösterelim. Biliyor musun bugün ben neler yaptım? Şu oldu bu oldu. Hani şöyle hissettim. Niye gittim? Sen neler yaptın dediğinizde daha çok gününü öğrenme şansımız var. Yoksa sorduğum sorular hiç iyi. Tamam. O bize bir şey anlattığında ne yapıyoruz? Bunu bir fark etsek aslında hani yapmayız. Yapmayız. Ve birkaç defa bu üst üste gelince çocuk artık anlatmayı da denemekten vazgeçmeye çok başlıyor. İşte bundaki payımızı görünce ne yapıyorum? Hani bize yapılsaydı ne hissederdik? Annem bunu bana yapsaydı ne düşünürdüm? Ve bu nedenle annelerin hani evde çocuk bakıcısı görevini televizyona, internete verebildiğini görüyoruz. O yalansın diye. Bebeklik döneminden hani teknolojiyi ölçüsüz bir şekilde ya da yanlış bir şekilde kullanmaya başlayabiliyorlar. Ve hatta hani konuyla çok doğrudan değil ama hani beni etkilemiş bir bilgi diye paylaşmak istiyorum. Dikkat eksikliği, hiperaktivitesi olan çocuklarda çok küçük yaştan teknolojiyle, televizyonla, ekranla, bilgisayarla tanışmak onun 2-3 saniyede bir değişen renkli ekrana alışmasına yol açıyor. Sonrasında klasik eğitim ortamı çok sıkıcı geliyor. Basamıyor, değiştiremiyor, kontrol edemiyor. Yani uzun vadeli farkında olmadığımız etkilere yol açabiliyoruz. Çocuğu ve bizi bilen bu konuda önce kendimiz farkında olacağız. Farkındalığa niyetimiz olacak. Objektif, dürüst olacağız. Sonrasında bizi ve çocuğu bilen en yakın çevreden kişilerle paylaşabiliriz. Bu aileyi oluşturan çekirdek ailedeki yakın insanlar. Eşimiz, çocuğumuzun abisi, ablası. Çünkü herkes kendi bulunduğu noktadan daha farklı bakıyor. Ya da anneanne, dede. Ya da işte çocuğumuza vakit geçiren, aileyi bilen diğer kişiler. Çünkü her zaman da bizim baktığımız nokta doğru ve haklı olmayabiliyor. Ve ne kadar çok yönlü düşünebilirsek, ne kadar çok katkı sağlayacak ortamı bilen, çocuğu bilen, bizi bilen kişilerden yardım alabilirsek bunlar bizim farkındalığımızı da artırıyor. Bazen hani diğer çocuk diyebiliyor ki evet bana da böyle davranıyordun ve ben böyle hissediyordum. Ya da eşiniz diyor ki senin zannettiğin değil ama öbür yaptığın bence daha önemli. Hani bunları da bir durup düşünmemiz için önce kendimiz için bir fırsat bu. Fark edelim diye. Ardından bunun çocuk üzerindeki etkisi konusunda ne yapabileceğimize geçiyoruz. Her zaman hani bunları konuşacağımız ya da bunları konuştuğumuz, bu kadar kişiden görüş aldığımızda da tıkandığımız noktalarda evet olaya biraz daha dışından bakacak eğitimin, deneyimi, bu konuda olan insanlar da daha farklı kazanımlar sağlayacaktır bize. Kendimizi de önce yetiştirmemiz gerekiyor. Yani çocuk büyütürken gördüklerimiz var. Bizim büyütüldüğümüzde işte ailemizin gösterdiği yaklaşımlar var. Ama bir de bu işin hani bilimsel kısmı var. Çok da kaynak var. Yani o konuda bilip ama çok da bilgiye boğulmadan kendimizi daha etkili ebeveyn yapma yolunda da çabamız olması gerekiyor. Önce kendimizden başlayacağız. Yani hep örnek veriyorlar ya uçakta önce o maskeyi kendinize takın, oksijen maskesini. Daha sonra çocuğunuza. Siz iyi değilken çocuğunuza yardım etme şansınız çok az. Başka bir örnek de hani beslenmeyle ilgili verebilirim. Ben aslında hiç zararlı bir şey yemiyorum. Çok az yiyorum, doğru besleniyorum ama kilo problemim var diyenlere bazı uzmanların uyguladığı bir tam var. Önce o zaman kaydedin diyorlar. Bir hafta 10 gün. Ne yediğinizi. O zaman fark ediyor ki zannettiği gibi değilmiş yani. Evet. İşe fark ederek başlayacağız. Doğru mu yaşıyorum? Doğru mu besleniyorum? Doğru mu davranıyorum? Ben görüştüğüm ailelerde hani çocukta bir sıkıntı var. Aile dile getiriyor. Ama hani hiç saptayabildiğiniz bir şey olmadığında ailenin kendi anlatımlarını sizin o zaman o rahatsız olduğunuz davranış konusunda bir bakalım. Siz bir not edin. Nerede yapıyor? Ne zaman yapıyor? Ne tepki veriliyor onun karşılığında? O nasıl devam ediyor davranışa? Böyle bu tür sorular içeren kayıtlar yapıyor. Daha yaparken fark edip değişmeye başladığında görebiliyorsunuz ailenin. Nedenle farkındalık çok önemli diye düşünüyorum. Yani eşler arasındaki çocuğu etkileyecek evet. kararlarda tutarlı olması o istendik davranışları kazandırma da zaten çok önemli. Çocuk eğer biliyorsa annemin izin vermediğine babam izin verecek, babamın izin vermediğine annem izin verecek. O zaman bir kalıcı değişiklik çocuk adına iyi olacak kalıcı bir değişiklik elde etme şansınız çok yüksek değil. Ve bunları da çok çabuk çözüyorlar. Yani niyetimiz çocuğun iyiliği ise önce uyumlu bir tablo sergilememiz gerekiyor. Ama genelde babalar daha yoğun saatlerde çalıştığı için isteseler de birçok ailede çok müdahil olamıyorlar. Anneler tek başına götürüyor. Evet. Yani o zaman da diyorsunuz ki hiç olmazsa birlikte vakit geçirmeyi ihmal etmesinler diyorsunuz. Ama ideali evet çocuk için bu daha doğruysa bu. Yani yememesi gereken, yapmaması gereken çocuğun iyiliği için karar verilen bir şeylerdi. Bu suistimaller bizim kararlılığımızı da etkiliyor. Bu davranış değişikliğin kalıcılığını da etkiliyor. Aynı durum hani büyüklerle bir arada yaşanan ortamlarda da var. Yani anneannenin, babaannenin kuralları da farklı olabiliyor. Fakat hani bunda asıl çocuğun iyiliğini göz ardı ettiğimizin herkes tarafından anlaşılması daha doğru yol olacak. Çocuğu sadece hatalarıyla izlemek de problem. Çünkü dikkatimiz neye yöneliyorsa artan davranışı oluyor. Yani bizim yok mu? Herkesin yok mu? Evet var. Yapamadıklarımız var, değiştirmek istediklerimiz var, beğenmediğimiz yanlar var. Çocuğun da olacak. Böyle böyle de gelişecek. Böyle böyle hani daha sağlıklı bir yetişkin olacak. Ama sadece hatalarına odaklanmak da onun için çok zedeleyici oluyor. Neyi pek o zaman seçeceğiz? Diyor ki yani diyelim ki yerinde oturamayan, duramayan bir çocuk var, hiperaktif bir türlü oturdu. Ama diyor ki 2 dakika bile olsa oturduğu anı yakala, onu dile getir. Ama sen sadece hareketli olduğu anları dile getiriyorsun. O zaman görüyor beni. Olumsuz da olsa o zaman ilgileniyor. O zaman ilgileneceğimiz zamanlar istediğimiz davranışları yaptığında, olumlu davranışları yaptığında, neye dikkat edersek, neyi dile getirirsek, olumlu davranışlar bu şekilde artabiliyor. Diyelim ki kendi başına işte kitap okuyor. Çok güzel ödevini vaktinde bitirdi. Ya da istediğiniz başka bir davranış. İşte bunu atlamamak lazım. Anneler için de aynı söylenir ya. Yemek güzel olduğunda kimse bir şey söylemez. Aksilik olduğunda ama herkes fark eder. Ama zaten normal iyi olması değil. Onu atlıyoruz. Olumlu davranışlar kazılarak kazandırılamaz. Olumlu davranışlar için hani pekiştireceğiz, dile getireceğiz, türlendireceğiz. Bunun için içsel motivasyon duymasına çalışacağız. İstediğimiz davranış ne? O anda sergilediğimiz davranış ne? Bu bize emanet. Doğru örnek olmak zorundayız. Onun nasıl bir ebeveyn olmasını istiyorsak aslında öyle davranmamız gerekiyor. Çünkü gördüğümüz gibi davranma eğilimimiz çok fazla. Bildiğimiz başka bile olsa O anda hani ne bildiğinizi değil, bir anda size nasıl davranmıştı, siz onda o şekilde davranmaya başlıyorsunuz. Hani çocuklarımızı memnun etmek adına değil, Allah rızası için daha iyi ebeveynler olmak adına o çabayı sürdürmemiz gerekiyor. İşimizi daha iyi yapmak adına, anneyi, evet, babalığı kastettiğim. Ve bütün olarak yaklaşacağız. Hani yemesiyle, içmesiyle, beslenmesi, yaşam biçimi, ilişkileri, çalışma alışkanlıkları, her biriyle doğru bir Müslüman örneği olması için olmalı tüm çabamız. Ebeveynlerin önce kendilerinden yola çıkmaları gerekiyor. Başlangıç noktası önce kendimize ilişkin farkındalığımızı artırmamız. Bunun için de dürüst olacağız, analizci olacağız, araştırmacı olacağız. Gerçekten kendimiz adına keşifler yapmaya hani niyetimiz olacak ve bunu yaparken de istişare etmekten de kaçınmayacağız. Amacımızın çocuğun iyiliği için, aile içindeki iletişimi daha iyi yapmak adına olduğu için de tüm gayretimizi sakınmadan bu alanı kanalize edeceğiz. Bazen bizim baktığımız nokta sınırlı, eksik, yanlış da olabiliyor. Nedenle farklı görüşler çok önemli. Ve şunu da unutmayalım. Sorunlar benziyor. O bizim için hani buzdağının o görünen kısmı oluyor. Ama altta yatanlar çok farklı nedenler olabiliyor. Mesela örnek vereyim, yine dikkat eksikliği hiperaktiviteden vereyim ya da işte konuşmama problemi. Yani sorun aynı, konuşmada problem ya da aşırı hareketlilik. Ama nedenine baktığınızda her konuşamayan çocuğun problemi aynı değil. Onun nedeni farklı ya da ona yol açan dikkat eksikliği daha farklı. Hani nedenlerini anlamamız adına da bu farkındalığımızı artırmamız çok önemli. Bunları niçin yapıyoruz? Çocuğumuz için, çocuğumuzla birlikte gelişelim, daha olgun, daha etkili ebeveynler olabilelim. Asıl amacımızın bu olduğunu, evet, da unutmayalım. Ve burada niyetimizi de fark etmemiz çok önemli. Çok biz çocuğumuzu, ona beklentilerimiz ne için istiyoruz? Gerçekte çocuk için mi? Değerli toplu ol, çalışkan ol, başarılı ol, prestijli işlere sahip ol. Ya bunların bir kısmı toplumun bize empoze ettikleri, evet, medyanın bize empoze ettikleri olabiliyor. O çocuk için gerçekten doğru mu? Çocuk için istiyorsak, onun hayatını daha verimli geçirmesi için, onun yararı için, onun doğru bir, iyi bir Müslüman olması adına kazanması gerekenlerini kazandırmaksa amacımız o ayrı. Ama biz bize empoze edilenleri istiyorsak baştan bir daha gözden geçirmemiz gerekiyor.
0: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haccı da, umreyi de Allah rızası için tam yapın. Eğer bir engelle hac ve umreden alıkonulursanız, o zaman kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine Mina'ya varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızda hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunup da tıraş olan varsa ona fidye gerekir ki o fidye de ya 3 gün oruç tutmak ya sadaka, 6 fakire fitre vermek ya da bir kurban kesmektir. Güven ve sağlık içinde olduğunuz vakit hac zamanına kadar umreyle faydalanmak isteyen kimseye, haccı temettü yapana kolayına gelen kurbanı kesmesi, kurban bulamayana da hac günlerinde ihramlı olarak 3 gün, memleketinize döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir. Bunlar tam 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranışlardan sakının. Hac hükümlerinde dikkatli olun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda niyetle ihrama girip haccı yerine getirmeye azmederse, bilin ki hacda eşiyle cinsi ilişki kurmak, günah sayılan davranışlarda bulunmak ve kavga etmek, ağız dalaşı yapmak yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de yol için kendinize azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Günaha sebep olan hareketlerden sakınmaktır. Ey akıl sahipleri!

yalnız benim emirlerime uygun yaşayıp karşı gelmekten sakınarak azabımdan korunun. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der. İşte onlara kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip, rahmet, hayır ve bereket vardır. Allah hesabı çok çabuk görendir. Teşrik günleri diye bilinen sayılı günlerde tekbir getirmek suretiyle Allah'ı zikredin. Kim iki günde Zilhicce'nin 11 ve 12. günlerinde Mina'dan Mekke'ye dönmek için acele ederse ona günah yoktur. Kim de acele etmeyip geri kalırsa günahlardan korunması halinde ona da vebal yoktur. Allah'a saygılı olup emrine uygun yaşayın ve bilin ki siz şüphesiz onun huzurunda toplanacaksınız.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber, gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Firavun'un ölüm anında iman etmesi.
1: Andolsun ki Musa size açık deliller ve mucizeler getirdi. Sonra onun ardından o Tuğra, Sina Dağı'na gittikten sonra siz kendinize yazık ederek buzağıyı görsel tanrı edindiniz. Ona taptınız. Sonra onların ardından da Musa ile Harun'u ayetlerimizle birlikte Firavun ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Onlar da inanma hususunda büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim oldular. Onlara tarafımızdan hak, mucize gelince şüphesiz bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa onlara, size hak, mucize gelince dil mi uzatırsınız, sihir mi bu? Bilin ki sihirbazlar umduklarına, kurtuluşa eremezler, dedi.

0: Eğer hoşlanmasa da Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirecektir. Musa dedi ki, ey kavmim, şayet Allah'a gerçekten inandıysanız ve ona teslim olmuş iseniz, artık ancak ona güvenip dayanın. Onlar da, biz ancak Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, zalim kavmin zulmüne uğramakla bizi imtihan yapma. Bizi rahmetinle o inkarcı toplumundan kurtar, dediler. Musa dua edip, ey Rabbimiz, Firavun'a ve ileri gelen yandaşlarına dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, bunlar kötü yollarda ve iradeleri zayıf kullarını senin yolundan saptırmaları için kullanmaktadır. Ey Rabbimiz, onların mallarını silip belirsiz bir hale getir, yok et ve kalplerini şiddetle daralt, bunalsınlar. Çünkü onlar acıklı azabı görünceye kadar iman etmezler, dedi. İkinizin de duası kabul edildi. Yine doğruluğa ve doğru yola çağırmaya devam edin ve bilmezlerin yoluna asla uymayın. İsrail oğullarını Kızıldeniz'den geçirdik. Firavun ve askerleri de saldırmak ve zulmetmek için onların arkalarına düştü ve denize daldı. Nihayet boğulma durumuna gelince Firavun şöyle dedi. Ben İsrail oğullarının inandığından başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Artık ben ona teslim olanlardanım. Şimdi mi iman ediyorsun? Halbuki sen bundan önce kendini tanrılaştırarak Allah'a isyan etmiş ve böylece fesatçılardan olmuştun. Bugün de biz senden sonrakilere ibret olması için cesedini batıp gitmekten kurtarıp sahile atacağız. Yine de insanların çoğu bizim ayetlerimizden hakikaten gafildir.
1: Bir haberimiz var.

0: Resulüm. İşte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra reklam. Akra dinliyorsunuz.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kişi tavaf için bir ayağını koyup diğerini kaldırdıkça her adımı sebebiyle Allah onun bir hatasını siler ve bir sevap yazar.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Men dahha tayyibeten biha nefsuhu muhtesiben li hiyyetihi kânet lehu hicaben minen nar. Taberani'den Hazreti Ali Efendimizin rivayetiyle gelmiş bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, her kim ki gönlünden isteyerek, gönlü hoş bir halde kurban keserse ve muhtesiben li udhiyyetihi, kestiği kurbandan da Allah'tan ecir sevap bekleyerek, içinden de hoşnut razı olarak Allah'ın emrini tutuyorum diyerek kurbanını keserse, kânet lehu hicaben minen nar, bu kestiği kurban ona cehennemle arasında perde olur, mani olur, cehenneme düşmesine engel olur. Cehenneme düşmekten onu tutar. Onun için kurban kesiyoruz. Kurbanın çok fazileti var, sevabı var.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meallerinden Hud suresi 68 ila 109. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. Haberiniz olsun ki Semud kavmi Rablerine nankörlük ettiler, kafir oldular. Bilin ki Semud yok olup Allah'ın rahmetinden uzak olmuştur. Andolsun ki elçilerimiz, melekler, İbrahim'e bir evlat müjdesiyle gelip selam dediler. O da selam dedi. Çok geçmeden onlara kızartılmış bir buzağı getirdi. Fakat İbrahim, ellerinin ona yemeğe uzanmadığını görünce onları yadırgadı ve onlardan yana içine bir korku düştü. Onlar, korkma, biz meleğiz, Lut kavmine gönderildik, dediler. İbrahim'in karısı Sare, ayaktayken, onların melek olup kendi kavmine gelmediğini duyunca,

duyunca sevincinden hafif güldü. Biz ona da o meleklerle İshak'ı, İshak'ın ardından da torunu Yakub'u müjdeledik. İbrahim'in karısı, "Vay başıma gelenler! Ben bir koca karı, şu kocam da bir pir-i faniyken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu pek şaşılacak bir şey," dedi. Elçi melekler dediler ki, "Allah'ın işinden dolayı hayrete mi düşüyorsun? Ey ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizedir. Şüphesiz o övülmeye layıktır, şanı yücedir ve iyiliği boldur. İbrahim'den korku gidip kendisine çocukla ilgili müjde gelince, Lut kavmi hakkında affedilmeleri için bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. Çünkü İbrahim hakikaten çok yumuşak huylu, çok duygulu ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi. Elçilerimiz, "Ey İbrahim, bundan vazgeç, tartışma. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara artık geri çevrilmez bir azap muhakkak gelecektir," dediler. O elçilerimiz delikanlı şeklinde Lut'a gelince, Lut onlar yüzünden endişelendi ve göğsü daraldı. Sapık kavminin onlara saldırısından korkuyordu ve "Bu çok çetin bir gündür," dedi. Kavmi de kafalarındaki kötü niyetle alelacele yürüyüp koşarak ona geldi. Onlar daha önceden de o çirkin sapık işleri yapıyorlardı. Lut dedi ki, "Ey kavmim, işte bu şehirdeki kızlar benim kızlarım. Elçilere dokunmayın. Onları nikahlamanız sizin için daha temizdir. Allah'a hürmetiniz olsun, azabından sakının. Misafirlerim yanında beni utandırmayın. İçinizde aklı başında bir adam yok mu?" Dediler ki, "Senin kızların üzerinde hiçbir hakkımız bulunmadığını elbette bilirsin. Sen bizim ne istediğimizi de pekala biliyorsun. Lut, keşke size karşı bir gücüm olsaydı veya sarp bir kaleye sığınabilseydim," dedi. Elçi melekler dediler ki, "Ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşıp dokunamazlar. Gecenin bir kısmında hemen aile fertlerinle yürü, buradan çık. Sizden hiçbiri bu emirden geride kalmasın. Ancak karın hariçtir. Çünkü onlara erişen azap ona da erişecektir. Onlara vaat edilen vakit sabah vaktidir. Sabah da yakındır, değil mi? Azap emrimiz gelince o yerin üstünü altına getirdik ve üzerine de pişirilmiş balçıktan yapılıp istif edilmiş ve Rabbinin katında nereye ve kime isabet edeceği damgalanmış taşlar yağdırdık. O taşlar her zaman zalimlerden de uzaklaşmış değildir. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara dedi ki, "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Olamaz da. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Çünkü ben sizi bir hayır ve bolluk içinde görüyorum. Şüphesiz ben sizi kuşatacak bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı tam olarak adaletle yerine getirin. İnsanlara eşyalarını, haklarını eksik vermeyin ve yeryüzünde Allah'ın koyduğu sosyal ilkeleri değiştirerek bozgunculuk yapmayın, kargaşa çıkarmayın ve fenalık yapmayın. Ey kavmim, eğer iman eden kimselerseniz, Allah'ın bıraktığı helal kar sizin için daha hayırlıdır. Yine de hile yaparsanız, ben sizin üzerinize bir bekçi ve azaptan koruyucu değilim." Dediler ki, "Ey Şuayb, atalarımızın taptıkları şeylerden veya mallarımızdan istediğimiz gibi harcamaktan vazgeçmemizi senin namazın mı emrediyor? Halbuki sen elbet yumuşak huylu, aklı başında bir adamsın." Şuayb dedi ki, "Ey kavmim, ya ben Rabbimden bir delille gelmişsem ve o kendinden bana güzel bir rızık, helal kazanç lütfetmişse, bu durumda ona hıyanet edebilir miyim? Size yasak ettiğim şeyleri kendim yaparak size aykırı davranmak da istemiyorum. Sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum.
Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ancak ona güvenip dayandım ve yalnız ona yönelirim. Ey halkım! Bana karşı gelmeniz ve düşmanlığınız sakın sizin başınıza da Nuh kavminin veya Hud kavminin ya da Salih kavminin başlarına gelenin benzeri bir felaketi getirmesin. Lut kavmi sizden pek uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tevbe edip yönelin. Şüphesiz ki Rabbim çok merhamet eden, inananları çok sevendir. Dediler ki, ey Şuayb, söylediğin şeylerden birçoğunu anlamıyoruz ve seni içimizde hakikaten zayıf görüyoruz. Eğer kabilen, içinde bulunan 5-10 kişi olmasaydı, seni kesin taşlayarak öldürürdük. Sen bizden üstün de değilsin. Şuayb dedi ki, ey kavmim, benim kabilem size göre Allah'tan daha mı üstündür ki, ona ve emrine sırt çevirip, onların hatırını sayıyorsunuz. Şüphesiz ki Rabbimin ilmi, bütün yaptıklarınızı kuşatıcıdır. Ey halkım, gücünüzün yettiğini sonuna kadar yapın. Şüphesiz ben de vazifemi yapacağım. Kendisini rezil eden bir azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Artık o azabı gözleyin. Ben de sizinle beraber onu gözlemekteyim. Nihayet azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir merhametle kurtardık. Zulmeden inkarcıları korkunç bir ses yakaladı da yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular. Haberiniz olsun ki Semud halkının yok olup Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da öylece uzaklaşıp gitti. Andolsun ki biz Musa'yı ayetlerimizle, mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Ama yine de onlar bizim emrimize değil, Firavun'un emrine uydular. Firavun'un emri, işi, sistem ve yönetimi arzu ve hevasına göre olup hiç de isabetli, doğru değildi. Kıyamet günü Firavun kavminin önüne düşer. Artık onları suya götürür gibi ateşe götürür. Vardıkları yer ne kötü yerdir. Onlar burada da, kıyamet gününde de lanet cezasına tabi tutuldular. Verilen bu ikram ne kötü bir ikramdır. Resulüm, işte bu sana anlattığımız o yok olan memleketlerin haberlerindendir. Onlardan eserleri ayakta kalan da var, biçilmiş ekin gibi yok olan da vardır. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar inkar ve nankörlük etmekle kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri geldiği zaman Allah'tan başka yalvarıp tapındıkları ilahları onlara hiçbir hususta fayda sağlamadı ve onların ziyanlarını ve yok olmalarını artırmaktan başka bir şeye yaramadı. İşte halkı ilahi emirden çıktığından dolayı zalimleşen memleketleri azapla yakaladığı zaman Rabbinin yakalayışı ve yok edişi böyledir. Şüphesiz ki onun yakalaması, cezası çok acıklı, çok şiddetlidir. Bu anlatılan da ahiret azabından korkan kimseler için elbette birer ibret vardır. O kıyamet günü bütün insanların bir araya toplanacağı bir gündür. O her şeye şahitlik edilen bir gündür. Biz onu ancak sayılı bir müddete kadar erteleriz. O gün gelince hiç kimse onun izni olmadan konuşamaz. Onların kimi bedbaht, kimi de mesuttur. Bedbaht olanlar ateştedirler. Orada onların çok feci, iniltili ve haykırışlı nefes alıp vermeleri vardır ki, onlar gökler ve yer durdukça orada ebedi kalacaklardır. Ancak Rabbinin çıkarmayı dilediği hariçtir. Çünkü Rabbin dilediğini istediği gibi yapandır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır. Artık onların taptıkları şeylerin onları azaba götürdüğünden şüphen olmasın. Onlar da önceden babalarının taptığı gibi tapıyorlar.

0: biz de elbette onların azaptan paylarını eksiksiz vereceğiz. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Hud suresi 68 ila 109. ayetlerini dinlediniz.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Cenab-ı Hak bu yüzden yani gönlünde Kabe ateşi, yangını, hasreti, Efendimizin hakikaten susuzluğunu çekenlere bir yol nasip eylesin. Gittiğiniz zaman şu oluyor, yani aşık oluyorsun. Zaten hac bu anlamda Cenab-ı Hakk'a aşıkın maşuka yolculuğudur. Ve hani ikinci defa, üçüncü defa gidene soruyorlar, işte aslında şunu yapsalar. Bunlar bireysel tercihler. Ben kendi kanaatimce kimseye şunu yap, bunu yap demek akıl vermektir. Tutarsa ne ala, ama hakikaten bu sevdaya tutuşanı da engellememek lazım. Karışmamak lazım. Çünkü hakikaten tutkun oluyorsunuz. Ama bunu yaparken de tekrar ifade ediyorum. Sıfırlanmak, işte ne diyelim, bir takım kusurlarımızı örtmek, işte buraya gidersem düzelirim anlamında değildir. Çünkü nasıl bakıyorsak öyle görüyoruz. Nasıl yaşıyorsak öyle algılıyoruz. O yüzden de hakikaten yana yakıla gitmenin, dolu dolu gitmenin bizi zenginleştireceğini, arttıracağını düşünüyorum. Yoksa boş kovayla gidersek ya da delik kovayla gidersek doldurduklarımız bir hafta içinde kayboluyor. Hakikaten hac, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de meşairle söylediği, yani anlam ve semboller dolu yolculuktur ki hayatta bu anlamda hakikaten bize anlamlar ve semboller üzerinden seslenmekte.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın ziyaretçileri ve ona gelen elçileridir. Ondan istediklerinde onlara verir, istiğfar ettiklerinde onları affeder, ona dua ettiklerinde dualarına karşılık verir. Birisi için şefaat ettiklerinde şefaatleri kabul edilir.

0: reklam.
1: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra, reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Duha'dan 21. yıla özel kurban organizasyonu yenilikleri. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirdiği yeni uygulamalarla kurban ibadetini paylaşma, dayanışma ve gönüllülük anlayışıyla sürdürmeye devam ediyor. Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından yürütülen organizasyonda bu yıl katılımcılara farklı bağış ve gönüllülük seçenekleri sunuluyor. Bu yıl uygulamaya alınan kurban eti ikramı sistemiyle Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekalet veren vatandaşlara yeni bir tercih imkanı sağlanıyor. Vekalet sahipleri dilerse kurban etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine bağışlayabiliyor ya da dilerse etin yarısını teslim alabiliyor. Hazırlanan kurban eti paketlerinin ise Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü Türkiye genelinde 47 ilde belirlenen dağıtım noktalarından teslim edileceği bildirildi. Organizasyon kapsamında bu yıl öne çıkan yeniliklerden biri Duha Çiftliği projesi. Bu kapsamda Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden temin edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçirildi. Böylece kurbanlıkların dini ölçülere uygun şekilde yetiştirilmesi ve hazırlanması hedeflendi. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda vekalet verenler yalnızca bağış yapmakla sınırlı kalmıyor. Katılımcılar aynı zamanda ihtiyaç sahibi tavsiyesinde bulunabiliyor ve kurban dağıtım süreçlerinde gönüllü olarak görev alabiliyor. Organizasyona ilişkin başvuru ve ödeme işlemlerinin duha.global internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebildiği, ödemelerde tek çekim ve 3 taksit seçeneğinin sunulduğu ifade edildi. Ayrıntılar duha.global web adresinde yer alıyor. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz, Profesör Doktor Mahmut Esat Yoşan'ın doğum

itibariyle Kurban Bayramı idrak ediliyor. 1447 Hicri takvime göre bayram arefesi 26 Mayıs Salı günü, 27 Mayıs Çarşamba günü de Kurban Bayramı'nın birinci günü olarak idrak edilecek. Kurban sözlükteki anlamıyla yaklaşmak, ıslahi anlamı ise Allah Celle Celaluhu'ya manen yaklaşmak maksadıyla kesilen hayvana verilen ad. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her şeyde esas olan iyi niyet. Kurbanda da böyle. İyi niyet ve ihlas esas. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de şöyle vurgulanıyor. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Hac 37. Zilhicce ayında bayram günlerinde kurban kesimiyle kurban ibadeti yerine getirilirken bu günlerin bir başka önemi ise hac ibadetinin yapıldığı günler olması. Hac, kutsal kabul edilen mekanları dini maksatla ziyaret etmektir ve İslam'ın 5 şartından biridir. Arapçada gitmek, yönelmek, ziyaret etmek anlamlarına gelen hacı kelimesi, fıkıh terimi olarak imkanı olan her Müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kabe'yi, Arafat, Müzdelife ve Mina'yı ziyaret etmesi ve belli bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Değerli dinleyenlerimiz, bu manada hazırladığımız Hac Kurban özel haberlerimizi Akremedya sayfalarımızda bulabilirsiniz. Ayrıca Harem-i Şerif yayınını da 24 saat boyunca canlı olarak Akremedya'dan takip edebilirsiniz. Kabe'de hacı adaylarının yoğunluğu artıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getirmek için bulunan milyonlarca hacı adayının yoğunluğu da her geçen gün artıyor. Hacı adayları günün her saatinde tavaf ibadetlerini yerine getirirken Beytullah etrafında dualar ederek ve ibadetlerini huşu içerisinde sürdürerek Mescid-i Haram'da bulunuyor. Artan yoğunluğa rağmen ibadetlerin düzenli şekilde sürdürülebilmesi için güvenlik, sağlık ve ulaşım alanlarında kapsamlı önlemler alındığı da açıklandı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde kutsal bölgelerdeki yoğunluğun daha da artması beklenirken son kafilenin 22 Mayıs Cuma günü akşamında Mekke'de olması bekleniyor. Kurbanlık seçerken bu detaylara dikkat. Bayram yaklaşırken uzmanlar kurbanlık seçimi ve etlerin sağlıklı şekilde işlenmesi konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar pazarlarda satışa sunulurken, kurbanlık hayvanların canlı bakışlı, hareketli ve sağlıklı görünmesi gerektiği hatırlatıldı. Kör, topal, yaralı ya da aşırı zayıf hayvanların tercih edilmemesi gerektiği belirtilirken, tüylerin parlak ve yatık olmasının, boynuzların kırık olmamasının ve hayvanda burun ya da göz akıntısı bulunmamasının önemli olduğu vurgulandı. Ayrıca hayvanın kurbanlık şartlarını taşıması için alt iki dişinin çıkmış olması gerekiyor. Kesim sürecinde işin uzman kişiler tarafından yapılması önem taşıyor. Etlerin doğru şekilde parçalanması hem sağlık hem de lezzet açısından önem taşıyor. Bayram döneminde sokak aralarında ve hijyenik olmayan ortamlarda yapılan kıyma çekimlerine karşı da uyarıda bulunan uzmanlar, merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde kullanılan makinelerin bakteri üretme riski taşıdığını vurguluyor. Sosyal medyada yeni akım, hiçbir şey yapmamak. Sürekli çevrim içi olmanın oluşturduğu baskı ve yoğun dijital yaşam, Z kuşağı arasında yeni bir internet trendini beraberinde getirdi. Rut Day, yani çürüme günü adı verilen bu ilginç akımda gençler tüm günü yatakta geçirerek sosyal hayattan uzak kalmayı ve saatlerce internette vakit geçirmeyi tercih ediyor. İş, okul ve sosyal hayatın oluşturduğu baskı nedeniyle kendini tükenmiş hissettiğini belirten bazı gençler bu yöntemi bir öz bakım ve deşarj süreci olarak görüyor.
Uzmanlarsa bu duruma temkinli yaklaşmakta. Saatlerce yatakta kalıp sosyal medya tüketiminin kısa süreli rahatlama sağlasa da uzun vadede zihinsel yorgunluğu artırabileceği muhakkak. Düzensiz uyku, sürekli çevrimiçi olma hali ve sosyal izolasyon tükenmişlik döngüsünü daha da derinleştirebilir. Ayrıca uzun süre yataktan çıkmak istemiyorsanız,

0: Dememek bazı durumlarda depresyon veya anksiyete gibi psikolojik sorunların habercisi de olabilir. Bu sebeple profesyonel bir destek almakta fayda var. Sosyal medyada çocuk güvenliği için yol haritası şekilleniyor. Çocukların çevrimiçi güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler ve sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesi tartışmaları uluslararası ölçekte olduğu gibi Türkiye'de de gündemde. Hazırlanan düzenleme taslağına göre sosyal ağ platformlarının 15 yaş altındaki kullanıcılara hizmet vermemesi, yaş doğrulama sistemlerinin güçlendirilmesi ve çocuklara yönelik özel kullanıcı deneyimlerinin oluşturulması planlanıyor. Ayrıca ebeveynlerin çocukların çevrimiçi hareketlerini takip edebilmesi ve kullanım sürelerini yönetebilmesine imkan sağlayacak araçların geliştirilmesi de öneriler arasında. Uzmanlar söz konusu yaklaşımın yalnızca yaş sınırıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda platformların sorumluluklarının artırılması ve algoritmaların daha şeffaf hale getirilmesi amacı taşıdığını belirtiyor. Bu kapsamda çocuklara gösterilen içeriklerin yaş ve gelişim düzeylerine uygun şekilde düzenlenmesi gerektiği ifade edilmekte. Çocukların dijital dünyada şiddet, zorbalık ve zararlı içeriklere maruz kalmasının psikolojik ve sosyal gelişim üzerindeki etkileri söz konusu. Ergenlik döneminde sosyal medyadan alınan yoğun geri bildirimlerin kimlik gelişimini etkileyebildiği, onaylanma ihtiyacını güçlendirerek sağlıksız bir döngüye yol açabileceği belirtilmekte. Yaş sınırının tek başına yeterli olmayacağına dikkat çeken uzmanlar, eğitim sisteminde bilinçli teknoloji kullanımına yönelik içeriklerin yer alması gerektiğini de hatırlatıyor. Ailelerin de bu süreçte belirleyici rol oynadığına işaret edilirken, çocukların teknolojiyle ilişkisinin büyük ölçüde ebeveynlerin dijital alışkanlıklarından etkilendiği vurgulanıyor. Bu nedenle ev içinde sağlıklı teknoloji kullanımının çocukların dijital dünya ile kuracağı denge açısından da kritik olduğu ifade ediliyor. Stres ve uykusuzluk kan şekerini yükseltebilir. Kan şekeri denildiğinde çoğu kişinin aklına yalnızca tatlılar, çikolata ve şekerli içecekler gelse de şeker tüketmeden de kan şekeri yükselmesi mümkün. Stres, uykusuzluk, hareketsizlik ve bazı hastalıklar bu durumu tetikleyen başlıca etkenler arasında. İnsan vücudu hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu enerjiyi glikoz üzerinden sağlar ve gerektiğinde dışarıdan şeker alınmasa bile kendi depolarını devreye sokabilir. Özellikle yoğun stres anlarında salgılanan kortizol ve adrenalin hormonları karaciğerde depolanan glikozun kana karışmasına neden olarak kan şekerini yükseltebilir. Bu nedenle ki kişi tatlı tüketmemiş olsa bile stresli dönemlerde kan şekeri artışı görülebilir. Benzer şekilde beyaz ekmek, pilav, makarna ve patates gibi karbonhidrat içeren besinler de vücutta glikoza dönüşerek kan şekerini yükseltebilir. Uykusuzluksa insülin dengesini bozarak kan şekeri kontrolünü zorlaştırabilir. Ayrıca hareketsiz yaşam tarzı glikozun kaslar tarafından yeterince kullanılmamasına ve kanda birikmesine yol açabilir. Uzmanlar, enfeksiyon ve hastalık süreçlerinde de vücudun enerji ihtiyacının arttığını ve buna bağlı olarak kan şekeri seviyelerinin yükselebileceğini belirtiyor. Bu nedenle sağlıklı kan şekeri kontrolünün yalnızca şekerli gıdalardan kaçınmakla sınırlı olmadığı, dengeli beslenme, düzenli uyku, fiziksel aktivite ve stres yönetiminin de büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.
1: Hava durumu.
0: Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısıyla bu bölüme başlayalım. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili. Sinop, Kastamonu kıyıları, Samsun'un batısı dışında ülke geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diyebiliriz. Yağışların Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz'de, Balıkesir'de, Siirt, Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca Osmaniye, Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusuyla Kahramanmaraş'ın batısında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bu şehirlerde yaşayan dinleyenlerimizi özellikle uyaralım. Sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksama gibi durumlara

0: karşı tedbirli olunmalı. Sıcaklıkların ise yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün İstanbul sağanak yağışlı 21, Bursa sağanak yağışlı 23, Manisa sağanak yağışlı 24, İzmir sağanak yağışlı 25, Antalya sağanak yağışlı 23, Hatay gök gürültülü sağanak yağışlı ve şiddetli olmak üzere 23, Ankara ve Bolu sağanak yağışlı 18, Trabzon sağanak yağışlı 19, Erzurum sağanak yağışlı 18, Malatya sağanak yağışlı 20 ve Şanlıurfa sağanak yağışlı 27 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke sıcak 43, Medine sıcak 42, Özbekistan parçalı bulutlu 32, Saraybosna yağışlı 15 ve Melbourne sağanak yağışlı 18 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre Gebze-Orhan Gazi-İzmir otoyolu Kırkağaç-Akhisar kavşakları kesiminde, Isparta-Beyşehir, Silifke-Mersin, Kırıkkale-Kırşehir, Amasya-Turhal ve Malatya-Gölbaşı güzergahlarında çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 45.59, 1 avro 52.90 Türk lirası, altının gramı ise 6.576 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programında ebeveynlerin çocuklarla iletişiminde karşılaştığı zorluklar üzerine konuşulacak. 17'de konuklarıyla Gez Gör İbret Al programımız yayına geliyor. Programda Özbekistan izlenimlerine yer verilecek. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Şerh-i Mesnevi programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Akra Reklam.
2: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım, Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın

kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çiz etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: Haccu ve tayyibu biha enfusekum fe innehu leyse min müslümin yüveccihu udhiyyetehu ilel kıbleti illa kâne demuha ve karnuha ve suhuha hasenatin muhtaratin fi mizanihi yevmel kıyamet deylemi Hazreti Ayşe Sıdık'a validemizden rivayet etmiş bu hadis-i şerifi metnini okuduk, mealini anlatalım. Haccu kurbanlarınızı kesiniz ey Müslümanlar ve tayyibu biha enfusekim ve bununla nefislerinizi hoşlandırınız, faydalandırınız efendim ve şenlendiriniz. Yani şen olarak efendim gönül hoşluğu ile böyle isteyerek sevabını bilerek yapınız. Çünkü innehu leyse min müslümin, hiçbir Müslüman yoktur ki yüveccihi uduhiyyetehu ile kıbleti, kurbanını kesmek için kıbleye doğru döndürür, yatırır, keser. İlla kâne demuha ve tarnuha ve sufuha, kurbanın kanları, efendim boynuzları, postları, her şeyi ne olur? Hasenatin, hepsi sevap olur, hasene olur. Muhtaratin, hazır getirilmiş, ortaya konulmuş sevap olur. Bi mizanihi, mizanına konulmuş, ahiretteki mizanına konulmuş olur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Demek ki kurban her şeyiyle, yani boynuzunu yemiyor insan. Paçalarını atıyor, boynuzunu atıyor. Efendim, ama onlar bile hepsi mizanına konur. Biliyorsunuz insanların amelleri ahirette Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir veç ile tartılacak. Semavatı ve arzı işine alacak kadar bir muazzam ölçü aletinde, terazide ahirette ameller tartılacak. Melekler bu terazinin ihtişamını, büyüklüğünü, azametini görünce kenarda titreşecekler. İnsanoğlunun günahlarını da alacak, sevaplarını da alacak. Öbür kefesi o kadar muazzam bir şey. İşte oraya bu koyunlar böyle gelir.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: Ve ilahukum ilahun vahid, la ilahe illa huvarrahmanurrahim.
0: Sizin ilahınız tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Sonsuz rahmet sahibi Rahman'dır. Daima merhamet eden Rahim'dir.
1: Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'khuzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Men zellezî yeşfe'u indehu illa bi'iznih. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma khalfahum. Ve la yuhitûne bi şey'in min ilmihi illa bima şâ'. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ

0: الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
1: Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda kim şefaat edebilir ki? Kullarının geleceğini de geçmişini de bilir. Kullarsa O'nun ilminden dilediği hariç hiçbir şey bilmezler. Kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır ve onları korumak kendisine ağır gelmez. Çok yüce, Ali, çok büyük, azim olan O'dur. Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden ayrılıp açığa çıkmıştır. Artık kim tağutu, sahte tanrıları inkar edip Allah'a iman ederse, o asla kopmayacak, sapasağlam kulpa tutunmuştur. Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.
0: Allah veliyyüllezine amenu yukhricuhum minezzulumati ilen nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: İman edenlerin dostu Allah'tır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostuysa tağutlardır. Onları aydınlıktan karanlıklara sürükler. Cehennemlik olanlar işte onlardır. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar.
0: Elif lam mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Nezzele aleyke'l kitabe bil hakki musaddikan lima

0: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
1: Elif, Lam, Mim. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. O sana gerçeği açıklayıcı, kendinden öncekileri tasdik edici olarak kitabı indirdi. İnsanlara hidayet rehberi olsun diye daha önce de Tevrat ve İncil'i indirmişti. Şimdi de Furkan'ı indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, hak edene cezasını verendir. Yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediği şekilde biçimlendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Çok güçlü olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
1: İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat tevhide bağlı bir Müslümandı. O müşriklerden değildi.

0: geleceğinde hiçbir şüphe bulunmayan kıyamet gününde sizi toplayacaktır. Allah'tan daha doğru söyleyen kimdir?
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَاِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
0: Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kesinlikle kafir oldular. Tek ilahtan başka ilah yoktur. Söyleye geldikleri bu şeye son vermezlerse inkar edenlere kesinlikle elem verici bir azap çarpacaktır.
1: ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
0: İşte Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratanıdır. Öyleyse sadece ona kulluk edin. O her şeyi koruyup kollayandır.
1: اِتَّبِعْ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ
0: Habibim, sen Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklere de aldırma.
1: قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتِ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذ۪ي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: Habibim, de ki, ey insanlar! Ben Allah'ın hepinize gönderdiği Resulüyüm. Göklerin ve yerin hükümranlığı ancak O'na aittir. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve hem ümmi hem nebi hem de Allah'a ve O'nun sözlerine iman etmiş biri olan Resulüne iman edip O'na tabi olun. Böylece hidayete erersiniz.
1: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ

0: O, kendi iradesine bağlı olarak melekleri vahiy ile birlikte kullarından dilediği kimselere gönderir ve o kullara der ki, benden başka ilah olmadığına, bu nedenle sadece benden korkup sakınmaları gerektiğine dair insanları uyarın.
1: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى
0: Sesini yükseltsen de, alçaltsan da fark etmez. Çünkü o, fısıltıyı da, ondan daha gizlisini de bilir. O, Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler sadece ona aittir.
1: وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى اِنَّنِي اَنَا اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِي وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
0: Ben seni peygamber olarak seçtim. Artık sana vahyedilen şeye kulak ver. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et ve beni zikretmek için namaz kıl.
1: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ
0: Habibim, senden önce gönderdiğimiz her peygamberi ancak kendisine benden başka hiçbir ilah yoktur, o halde bana kulluk edin diye vahyederek gönderdik.

0: أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: Zünnun lakabıyla bilinen Yunus'a da hikmet ve ilim vermiştik. Vaktiyle o öfkelenerek kavmini terk edip gitmişti de bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içerisinde, "Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum." diye bize seslenmişti.
0: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
1: Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir.
0: Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
1: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Muazzam arşın sahibidir.
0: Ve la ted'u ma'allahi ilahen ahar. La ilahe illa hu. Kullu şeyin halikun illa vecehah. لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
1: Allah ile birlikte başka bir ilaha yakarıp kulluk etme. Ondan başka ilah yoktur. Her şey yok olacak, onun zatı kalacaktır. Hüküm sadece ona aittir ve siz sadece ona döndürüleceksiniz.
0: يَا اَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوْ فَاَنَّا تُؤْفَكُونَ
1: Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah'tan başka, gökten ve yerden sizi rızıklandıran başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl bu hakikatten döndürülüyorsunuz?
0: İnnehum kanu iza qila lahum la ilaha illa Allah yestekbirun.
1: O inkarcılar kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde büyüklük taslayıp inkar ediyorlardı.
0: Kul innema ana munzir. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
1: Habibim, de ki, ben sadece bir uyarıcıyım. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, vahittir. Karşı konulmaz güç sahibi kahhardır.
0: حَامِيم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَد۪يدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ اِلَيْهِ الْمَصِيرِ
1: Ha, mim. Bu kitap çok güçlü, aziz, her şeyi bilen, alim, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, çok şiddetli cezalandıran, kudret sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş de onadır.
0: Huvel hayyü la ilahe illa huve fed'uhu muhlisine lehuddin. Elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Diri olan hay odur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse ona dini kendisine has kılarak yakarıp kulluk edin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
0: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا
1: Doğunun ve batının Rabbi odur. Ondan başka ilah yoktur. O halde sadece onu vekil edin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir.

0: Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
1: Akra, sağduyunun sesi.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Gürşen'in doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Kabe'de hacı adaylarının yoğunluğu artıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getirmek için bulunan milyonlarca hacı adayının yoğunluğu da her geçen gün artıyor. Hacı adayları günün her saatinde tavaf ibadetlerini yerine getirirken Beytullah etrafında dualar ederek ve ibadetlerini huşu içerisinde sürdürerek Mescid-i Haram'da bulunuyor. Artan yoğunluğa rağmen ibadetlerin düzenli şekilde sürdürülebilmesi için güvenlik, sağlık ve ulaşım alanlarında kapsamlı önlemler alındığı da açıklandı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde kutsal bölgelerdeki yoğunluğun daha da artması beklenirken son kafilenin 22 Mayıs Cuma günü akşamında Mekke'de olması bekleniyor. Kurbanlık seçerken bu detaylara dikkat. Bayram yaklaşırken uzmanlar kurbanlık seçimi ve etlerin sağlıklı şekilde işlenmesi konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar pazarlarda satışa sunulurken, kurbanlık hayvanların canlı bakışlı, hareketli ve sağlıklı görünmesi gerektiği hatırlatıldı. Kör, topal, yaralı ya da aşırı zayıf hayvanların tercih edilmemesi gerektiği belirtilirken, tüylerin parlak ve yatık olmasının, boynuzların kırık olmamasının ve hayvanda burun ya da göz akıntısı bulunmamasının önemli olduğu vurgulandı. Ayrıca hayvanın kurbanlık şartlarını taşıması için alt iki dişinin çıkmış olması gerekiyor. Kesim sürecinde işin uzman kişiler tarafından yapılması önem taşıyor. Etlerin doğru şekilde parçalanması hem sağlık hem de lezzet açısından önem taşıyor. Bayram döneminde sokak aralarında ve hijyenik olmayan ortamlarda yapılan kıyma çekimlerine karşı da uyarıda bulunan uzmanlar, merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde kullanılan makinelerin bakteri üretme riski taşıdığına vurguluyor.

0: kullanıcı deneyimlerinin oluşturulması planlanıyor. Ayrıca ebeveynlerin çocukların çevrimiçi hareketlerini takip edebilmesi ve kullanım sürelerini yönetebilmesine imkan sağlayacak araçların geliştirilmesi de öneriler arasında. Uzmanlar söz konusu yaklaşımın yalnızca yaş sınırıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda platformların sorumluluklarının arttırılması ve algoritmaların daha şeffaf hale getirilmesi amacı taşıdığını belirtiyor. Bu kapsamda çocuklara gösterilen içeriklerin yaş ve gelişim düzeylerine uygun şekilde düzenlenmesi gerektiği ifade edilmekte. Çocukların dijital dünyada şiddet, zorbalık ve zararlı içeriklere maruz kalmasının psikolojik ve sosyal gelişim üzerindeki etkileri söz konusu. Ergenlik döneminde sosyal medyadan alınan yoğun geri bildirimlerin kimlik gelişimine etkileyebildiği, onaylanma ihtiyacını güçlendirerek sağlıksız bir döngüye yol açabileceği belirtilmekte. Yaş sınırının tek başına yeterli olmayacağına dikkat çeken uzmanlar, eğitim sisteminde bilinçli teknoloji kullanımına yönelik içeriklerin yer alması gerektiğini de hatırlatıyor. Ailelerin de bu süreçte belirleyici rol oynadığına işaret edilirken, çocukların teknolojiyle ilişkisinin büyük ölçüde ebeveynlerin dijital alışkanlıklarından etkilendiği vurgulanıyor. Bu nedenle ev içinde sağlıklı teknoloji kullanımının çocukların dijital dünyayla kuracağı denge açısından da kritik olduğu ifade ediliyor.
1: Hava durumu.
0: Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısıyla bu bölüme başlayalım. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili. Sinop, Kastamonu kıyıları, Samsun'un batısı dışında ülke geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diyebiliriz. Yağışların Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz'de, Balıkesir'de, Siirt, Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca Osmaniye, Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusuyla Kahramanmaraş'ın batısındaysa çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bu şehirlerde yaşayan dinleyenlerimizi özellikle uyaralım. Sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksama gibi durumlara karşı tedbirli olunmalı. Sıcaklıkların ise yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Aynadaki İnsan programında ebeveynlerin çocuklarla iletişiminde karşılaştığı zorluklar üzerine konuşulacak. 17'de konuklarıyla Gez Gör İbret Al programı yayına geliyor. Programda Özbekistan izlenimlerine yer verilecek. Saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Şerh-i Mesnevi programlarını dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden

0: Kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
1: Aynadaki İnsan programından hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerleyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü programımızda ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimde karşılaştıkları en büyük zorlukları konuşacağız. Bunlar neler? Bunları öğreneceğiz. Ve tabii ki nelere dikkat etmek gerekir kaliteli bir iletişimde, sağlıklı bir ebeveyn çocuk ilişkisinde bunları da değerlendireceğiz. Konuğumuz uzman psikolojik danışman ve klinik psikolog Mürşit Ekmel Aybek Beyefendi. Sayın Aybek, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Nasılsınız, iyisiniz inşallah görüşmeyeli.
2: Hamdolsun, çok şükür iyi, sizler de iyisiniz.
1: Çok şükür bizler de iyiyiz. Sağ olunuz, var olunuz programımıza da konuk olduğunuz için. Bugün sizinle çocuklarla, özellikle ebeveynlerin iletişim kurarken, ilişki kurarken karşılaştığı en büyük zorlukları konuşalım istiyoruz. Bunlar tabii ki bir sürü başlıklar içerisinde. Siz hangisinden başlamak isterseniz ben sözü size bırakacağım. Ama bazen böyle kaliteli ve sağlıklı iletişim kurma adına daha niyetimiz halisane iyi olsa bile iletişimlerimiz sağlıksız bir iletişimsizliğe de dönüşüyor. Gerek çocuğumuza gerekse eşimizle kurduğumuz iletişim şekilleri de dili de. Galiba burada ebeveynlere yine çok büyük görevler düşüyor. En sık anne baba ve çocuk ilişkisinde, iletişimde karşılaşılan zorluklar nelerdir desem neler söylersiniz?
2: Tabii burada anne babalar açısından baktığımızda şu cümleleri çok duyarız. Yani kendilerini çok yetersiz hissettikleri, çaresiz hissettikleri anların çokluğundan bahsederler. Bunu da tabii besleyen şey kaygılarımız, korkularımız, çevreden duyduklarımız, olanlar. İşte falancanın kızı, falancanın oğlu, şu şöyle olmuş, böyle olmuş. Bu korkular ve kaygılarla beraber de biz daha çok kendimizi yetersiz ve çaresiz hissedebiliyoruz. Bizim çocuklarla olan iletişimimizde ele almamız gereken şey çocuklarımızla olan iletişim kalitesidir aslında. Nasıl bir iletişimimiz var, nasıl bir bağımız var, buna odaklanmamız lazım. Bir diğeri, çocuğumu ne kadar çok tanıyorum, ne kadar çok özelliklerinin farkındayım, yaşının özelliklerinin ne kadar farkındayım, bunu bilmemiz lazım. Şimdi biz daha çok çocuklar olduktan sonra biz bir şey bilmiyoruz, işte yeni o anne olduk, yeni baba olduk diyerek ne yapıyoruz? İşte programlar, kitaplar, yayınlar elbette faydası var ama salt ondan kaynak almaya başladığımızda oralardan kafamız da karışabiliyor. Çünkü çok farklı ekoller olduğu için farklı telkinler de verilebiliyor. Birinin siyah dediğine diğeri beyaz diyebiliyor. Bu da anne babaları zora sokuyor, çelişkiye sokuyor. Geçen bir öğretmen hanımefendiyle sohbet esnasında dedi ki, hocam çocuğum olduğunda ben dedi bir sürü kitap aldım dedi. Ve işte onları okumaya başladım. Babam yanıma geldi, kızım ne yapıyorsun, bu kadar kitabı ne yapacaksın demiş. Bu da baba, işte çocuğum oldu, onu okuyarak çocuğumu büyüteceğim demiş. Babasının cevabı şu, kızım demiş, hiç kitapla çocuk büyütülür mü? Çocuğun kendisi zaten kitap. Sen onu okuyacaksın, o da seni okuyacak, birbirinizi böyle büyüteceksiniz. Şimdi bizim çocuğu ele alış biçimimiz önemli burada. Çocuğa iletişimimiz nasıl olmalı? Evet, bu önemli. Çocuğumu ne kadar tanıyorum? Babanın orada kastettiği şey çocuğu tanımak. Şimdi çocuk doğuştan itibaren emeklemeye başlar. İşte biz orada bir an önce emeklesin, işte bir an önce konuşsun, bir an önce yürüsün, bir an önce koşsunla çocuktan bekleriz. Buraya kadar her şey yolundadır. En büyük sıkıntı işte niye ağlıyor, dişi mi çıktı, gazı mı var, üşüttü mü vesaire, karnımı aç. Niye kendisini kelimelerle ifade edemediği için ağlayarak ifade ediyor ve bulmaya çalışıyoruz. Ne zaman ki çocuk yürümekten koşmaya, tırmanmaya başlıyor, bizim de problemlerimiz orada başlıyor daha çok. Çaresiz hisse başladığımız zamanlar. Neden? Çocuğu durdurmaya çalışıyoruz. Çocuğu engellemeye çalışıyoruz. Çocuğu tabiri caizse aslında değiştirmeye çalışıyoruz. Fıtraten koşması gereken bir varlığı biz biz durdurmaya çalışıyoruz. Durduramadığımızda bunu bir sorun olarak görüyoruz. Oysa bizim çocuğun yapısını bilmeye ihtiyacımız var. Yaratılışını bilmeye ihtiyacımız var. Yapısı ve yaratılışını eğer doğru okursak çocukla karşımıza çıkabilecek muhtemel birçok problemi kendiliğinden ortadan kaldırırız. Mesela en büyük kritik birçok anne babanın kendisini zora soktuğu dönemlerden bir tanesi 3 yaş dönemidir. 3 yaş dönemi 2,5, 3, 3,5 bazen 4'e de kayabiliyor, bazı çocuklarda bunu gözlemliyoruz. Bu yaş ben dediği dönem.

0: önemlidir. Yani bu çocuğun o yaşta neye ihtiyacı var? Ben onu bilirsem eğer problem olmaktan çıkar. Ama benim kafamdaki ezberi yaşamasını istediğim bir çocuk olursa orada biz kendi elimizde problem üretiriz. Şimdi 3 yaş ben dediği dönem dedik. Yani benim dediğim olacak, benim dediğim yapacaksınız. İşte elektriği ben açacaktım, asansörün düğmesine ben basacaktım, kapıyı ben açacaktım. Bir sürü benle başlar. Şimdi biz de burada o benle beraber telaşlanmaya başlarız. Ya hep ben, bu ileride başımıza sıkıntı olacak, yani başımıza çıkacak. Benim bunu, beni dindirmem lazım deriz. Ve müdahale ederiz. Hayır, o öyle olmayacak. Bu sefer her senin dediğin olmayacak, benim dediğim de olacak diyerek kendimizce çocuğu terbiye etmeye çalışırız. Oysa bu yaş doyum yaşıdır. Bu yaşta bene doymalı ki bir sonraki evreye geçsin. Bene doymayan, ben varım, ben de bu hayatta bir yere sahibim, bak ben yapabiliyorum, ben de başarabiliyorum, ben şu anda hepinizden daha iyi yapabildim diyecek ki o kendine olan inancını ve güvenini inşa edebilsin. Ben bunu engellediğimde kendine olan inancını ve güvenini engellemiş oluyorum. Bu çocuğun hırçınlaşmasına neden olur, öfkelenmesine neden olur. Burada diyelim ki treni kaçırdık. Biz fırsatımız daha var, 6 yaş. O dönemde bir daha ben demeye başlar. Bu sefer tabii 3'te de eğer alamamışsa biraz daha şiddetli olur. Buradaki dengeyi bozacak şeylerden bir tanesi de okul denklemi. Çünkü ben bir taraftan okulla ilgili bir şey yap diyeceğim, onu bırak bunu yap diyeceğim. Bu da çocukta yine taşkın ve gergin noktalara götürecek davranışlar çıkarabiliyor.
1: Araya gireceğim ama hani çıkmasa geliyor dedik ya, 3 yaşına kadar
0: Buyurun.
1: ben duygusunun beslenmediği ve sonra 6'da tekrarını gördüğümüz okulla beraber de daha farklı bir şekilde şiddeleniyor. Burada o iletişim zora girdiğinde ebeveyn nasıl bir tutum ve davranış sergilemeli? Yani somut olarak yaklaşımı nasıl olmalı çocuğa?
0: Burada net bir şekilde çocuğunu değiştirmeye çalışmaması lazım. Yani çocuğun bu yoluna, bu bir yazılım. Yani çocuğun o andaki refleksi değiştirilmemesi gereken bir refleks.
1: Örnekleyebilir misiniz hocam? Bir örnek üzerinden gidelim mi daha iyi anlaşılması için?
0: Örnek burada mesela çocuk tabii kendini de bulma dönemidir bu yaşlar. Ne yapacak? Aldı bir tane evdeki oyuncağı karıştırıyor, kurcalıyor. İçini karıştırıyor veya işte içini sökebileceği bir takım eşyaları aldı, karıştırıyor. Ama bir taraftan da ödevi var. Şimdi en büyük çelişkiler ailelerde burada çıkıyor. Şimdi olayı şöyle okumamız lazım bizim. Eğer bir çocuk kendi iç dünyasından gelen sezgisiyle, merakıyla, ilgisiyle gelen bir şeyi yapıyorsa bu Allah'tandır. İbn-i Bacce Endülüs'te İslam alimi buna sünnetullah der. Çocuğun içeriden gelen davranışları sünnetullah'tır der. Kulun buna müdahalesi de sünnetullah'a müdahaledir der. Yani biz aslında çocuklarımızla yaşadığımız problemin nedeni sünnetullah'a müdahale etmemizden kaynaklanıyor. Olayı yanlış okuyoruz. Çünkü bu yüzyılda bize başka kavramlar verildi. Biz özellikle Tanzimat'tan itibaren çocuk denklemi yaklaşımımızı bıraktık. Batı felsefesiyle bize sunulan yaklaşımları biz öğrendik ve biz bunu maalesef din adına da o yöntemleri uyguluyoruz, metodolojileri uyguluyoruz ama İslam'a uygun olmayan bir şeydir bu. Mesela çocukların işte Osmanlı'da, Selçuklu'da, Endülüs'te çocuk yaklaşımlarını inceliyoruz. Şu anda Batı'da neler oluyor onları inceliyoruz. Batı ciddi anlamda kendini dönüştürdü. Hatta bakıyorsunuz bazı uygulamalara ya fıtrata uygun o kadar güzel uygulamaları var ki özellikle İskandinav ülkeleri, Kuzey Avrupa bölgesi ülkeler çok daha dikkatliler. Çocuğu değiştirmeye çalışmıyorlar. Çocuğun içinden gelen yeteneği, istidadı dikkate alıyorlar ve yaklaşımı ona göre sergiliyorlar. Bizim de burada çocuklarımızda yaklaşımlarımızda şimdi bir taraftan çocuğun Allah'ın ona vermiş olduğu bir denklem var, bir yazılım var, bir müfredat var. Bir taraftan da kurumsal müfredat işte okulun istediği müfredat var. Genelde bu çelişkilerde karşımıza çıkıyor çatışmalar, gerilimler, problemler. Öncelememiz gereken şey orada somut olarak çocuk orada neyi yapmak istiyorsa onu önce yapması lazım. Onu bırak ödevin var dediğimde aslında kendi var olma yolculuğunun kıvılcımını söndürmüş oluyoruz. İbn-i Sina buna kıvılcım der. Kıvılcım ateşlenmeli ki kendini bulmalıdır der. Hatta mümkünse anne baba uzak olsun ki çocuk kendini bulsun der. Biz de bugün tam tersini yaparız. Çocuğumuzun başından ayrılmayız. Çocuğun kendi yolculuğunu elinden alırız aslında. O yüzden öncelik çocuk eğer oyun oynamak istiyorsa, bir şeyi karıştırmak, kesmek, yapıştırmak, incelemek, çizmek, hatta bozmak istiyorsa önceliğimizi ona vermemiz lazım. O kıvılcım anları, ilham anları çok kıymetlidir. Onun söndürülmemesi gerekiyor. Şimdi düşünün, içeriden gelen bir, diyelim ki bu çocuk çok büyük bir mühendis olacak. Mühendis olmanın yolculuğu da bir fidanın küçük halinden büyük kocaman ağaç olma yolculuğunu düşünecek olursak, küçük küçük adımlarla kocaman bir ağaca dönüşür. Çocukların da yetenekleri küçük adımlarla sonra kocaman bir yetkinliğe dönüşür. Çocukların küçük yaşlarda mühendislik özelliği var diyelim. İşte karıştırması, kurcalaması aslında mühendis olma yolculuğunun tohumudur. Ben onu bırak, onun yerine bunu yapacaksın, bak yarın işte ödevin var, öğretmen bunu istiyor dediğimizde, ben biraz daha net söyleyeyim, biraz daha yani kastım anlaşılsın diye abartılı söyleyeyim. Allah sana bu melekeyi vermiş olabilir. Allah sana şu anda bunu dışarı çıkarman için sana vermiş olabilir ama yani kusura bakma, bak sana şu anda öğretmenin başka bir şey istiyor deyip Allah'ın verdiğini ötelemekten ibarettir aslında bu davranış. Problemlere neden olan şeyler bunlardır. Yani ben orada çocuğum ödevini yapsın derken çocuğun fıtrattan gelen ödevine engel olursam bu ciddi problemlere neden oluyor. Bugün şu anda anne babaların gençlerle yaşadığı problemlerin en büyük nedenlerinden bir tanesi çocuğun kendi olma yolculuğunun elinden alınmasıdır. O yüzden böyle durumlarda önceliği çocuğun o anda yapmak istediğine odaklanmak, ona fırsat vermek, zaman tanımak, sonra ödevine fırsat vermek. Ama bu ödev kısmında da kısaca oraya daha önceden de değinmiştik. Çocuğun yapısına uygun olmayan, ağır gelen ödevlerde çocuğu zaten öfkelendirir, sıkıntıya sokar. Çok daha fazla üstüne gitmek çocuğu boğar. O yüzden bu tip çelişkilerde çocuğun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurursak eğer, şuna inanmamız lazım. O Allah'ın kulu. Daha önceki yayınlarımızda ifade etmiştik, hatırlatmakta fayda var. Rum suresi 30. ayet-i kerimede ne buyuruyordu? Hakka yönelen bir kimse olarak, yani ey insanlar demiyor. Hakka yönelen bir kimse olarak Müslümanlara söylüyor. Biz Hakka yöneldiğimizi iddia ediyoruz. Bir kimse olarak diyor, yüzünü hanif olan dine çevir diyor. Çok enteresan burası. Hakka yöneldiğini söylüyorsun ama yüzün başka bir yere bakıyor diyor ayet. Yüzünü de hanif olan dine çevir diyor. Peki ben bunu nasıl yapacağım? Hanif olan dine nasıl çevireceğim? Ayetin devamında namaz mı kılın diyor. İşte Kur'an mı okuyun diyor. Oruç mu tutun diyor. Emirlere, yasaklara uyun mu diyor. Bunların hiçbiri. Burayı doğru anlamamız lazım. Fıtrata sımsıkı tutunun diyor. Allah bir denklem yaratmıştır. Ben o denklemi öncelemek zorundayım. O denklemi öncelemezsem bozarım. O yüzden yaş özelliklerini vesaire bilmem gerekiyor. Eğer çocuk o anda onu yapmak istiyorsa yapsın ki kendini bulma yolculuğunun bir tohumunu daha aslında yeşertmiş olsun.
1: Evet.
0: O yüzden çocukları böyle sürekli kendi iç dünyasından gelen yeteneklerini, işte duvarı çizecek, kesecek, yapıştıracak önünü kapattığımızda asıl problemleri bunlar oluşturuyor. Biz çocuğu küçük görüyoruz. Çocuk bedenen küçük, ruhen büyük bir varlıktır. Biz çocuğu durduracağımızı zannediyoruz. Karşımızda işte 50 santim 60 santimlik boyda bir çocuk diye bakıyoruz. Oysa ruhen o kadar güçlüdür ki durduramayız onu. O yüzden çatışmaları biz kendi elimizde yaparız. Bizim orada yapmamız gereken şey, bu Allah'ın kuludur. Buna Allah bir fıtrat vermiştir, bir yazılım vermiştir. Benim bunu örselememem lazım dememiz lazım, evet, bir Müslüman olarak.
1: Evet.
0: Biz genelde çelişkiyi buralarda yaşıyoruz. Bu da problemi büyütüyor.
1: Ya iletişimde 6 sanıyorum yaşta, baskı unsuru olmaması lazım. Çocuğa karşı baskıyla yaklaşmamak lazım.
0: Kesinlikle. Şimdi 6 yaşta elde edemedi diyelim. Bir fırsat daha var.
1: Evet.
0: Hani Allah bir fırsat daha, hadi bilemediniz dercesine bir fırsatımız daha var. Buluğ çağı öncesi dönem. Çocuğun bu geçmişte yaptığımız hatalarımızı toparlayabilmemiz adına hadi bir üçüncü bir şans diyebileceğimiz bir evre. Eğer bu dönemi de sağlam atlatırsak birçok problem daha kolay çözülür hale gelir. Ama bu dönem biraz daha keskin olur. Çünkü 3'te alamamış, 6'da alamamış. Biraz daha baskın olur, biraz daha keskin olur. Tabii yaş ilerlemiştir, kıyafet noktası noktasında, beklentiler noktasında daha büyük çatışmalara da neden olabilecek bir dönemdir burası. Burada biraz daha sabırla, biraz daha tahammülle, yine anlayışla, hoşgörüyle yaklaşmakta, muhabbetle yaklaşmakta fayda var. Her zaman anne baba çocuklarıyla olan iletişiminde sükun içinde olursa, muhabbet içinde olursa, güzel bir paylaşım içerisinde olursa, sağlam bir iletişim içinde olursa birçok problem zaten kendiliğinden ortadan kalkar. Burada anne babanın yapacağı şey, aslında ben cemreye benzetirim, cemre kavramına. Malum ilkbaharın habercisidir. İşte havaya, suya, toprağa indi denir. Ne? Isınmasıdır. Isınınca, bakın ısınınca toprakta var olan inkişaf etmeye başlar. Çocukta var olan bütün potansiyeller, Allah'ın fıtrata koyduğu bütün potansiyeller cemre ortamında, yani evin huzur ortamında, sükun ortamında nükseder. Bizim o ortama mükellefiyetimiz var. Bizimdeki mükellefiyet o ortamın sağlanması. Çocuğun her davranışını takip edip her davranışına müdahale etmek değil, o sükun ortamını sağlayıp güzel bir iletişim oluşturursak problemlerde inişli çıkışlı, mutlaka hiçbir zaman problemsiz olmayacak. Mutlaka inişli çıkışlı olacak ama anne babanın yine anlayışıyla, hoşgörüsüyle de problemlere yaklaşmak, problemlerin de daha az haline indirgenmesine yardımcı olacaktır.
2: Aynadaki insan. Muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Hocam şu dakikalardan itibariyle ergen dönemini konuşalım mı? Ergenlik çağındaki çocuklarda iletişimde yaşadığımız güçlükleri de konuşalım mı? 3, 6 ve 6 yaştan sonrasından da bahsettiniz. Kaçırılmaması gereken yerler olduğunu, dikkat edilmesi gerektiğini. Peki bazen ben çevremdeki ebeveynlerden şöyle şey duyuyorum. Bizimle iletişim kurmuyor, bize sağır sanki. Soruyorum cevap vermiyor, sürekli susuyor, sürekli odasında vakit geçiriyor. Arkadaşlarıyla çok rahat iletişim kuruyor ama bizimle iletişim kurmuyor. Sanki duvara konuşuyormuşum gibi geliyor. Çocuğumla iletişim kuramıyorum ve kendini suçlayan ebeveynler de oluyor. Evet. Bunun sebebi nedir ve burada nelere dikkat etmek gerekir?
0: Tabii müsaadenizle önce ben Blue Çağı demeyi tercih ediyorum. Çünkü bizim İslam literatürdeki bu dönemin adı Blue Çağı'dır malum. Ergen kelimesini biz Batı literatüründen aldık. Ve ergene yüklenen kelime anlamı taşkın, sorumsuz, isyankar anlamlarını içeriyor malum. Oysa İslam literatüründe baktığımızda bu yaş tam tersidir. Kamildir, olgundur, olmuşsundur. Bilakis hatta Allah da artık mükellef tayin etmiştir. Dolayısıyla aslında kemale erme yaşıdır. Ama burada neden ergen deme ihtiyacı hissediyor? Şimdi Batı literatüründen aldığımız için Batı sürekli çocuklara müdahale ederek büyütüyor. Bu yaşa geldiğinde de taşkın olmaya başlıyor. Ha bu normaldir diye bakıyor. Oysa Batı'nın anormal olarak ele alması gereken şey çocukluktan itibaren sürekli müdahale etmesinin neticesinde ortaya çıkaran bir faturadır aslında. Fatura dönemidir ergenlik dönemi. Şimdi nedenlerine baktığımızda niye içine kapanıyor, niye odasına çekiliyor? Bunun en büyük nedenlerden bir tanesi biz alanına zamanda çok girmişiz demektir. Çok fazla, biraz önce ifade ettiğim, çok fazla onun özel alanına, kendi ihtiyaçlarına, gündemine girmiştir. Çocuk zaten buna gücü yetmez. Biz daha baskın oluruz, daha yetişkiniz, büyüyüz vesaire. Biz orada elde ettiğimiz iletişimi Blue Çağ sonrasında kaybederiz. Elde ettiğimizi zannettiğimiz iletişimi. Neden? Madem siz bana böyle davrandınız, benden de bundan sonra böyle demeye başlar. İçine kapanmasının en büyük nedeni de kendi alanını oluşturmaya çalışıyor. Pasif direniş gösteriyor. Bazıları kapıları bacaları çarpar, işte bağırır çağırır, evden çıkar gider. Bazıları da odasına kapanır ve odasından dışarı çıkmak istemez. Geçen bir gencimizin ifadesi, hocam dedi odamda niye çıkayım dedi, yemeğe çağırıyorlar dedi, yemekte hemen başlarlar dedi, sen bunu niye böyle yaptın, niye böyle yapmadın? Makinalı tüfek gibi dedi, susmazlar dedi. Ben dedi bunların dedi yüzünü bile görmek istemiyorum dedi. Şimdi baktığınızda odadan çıkmama nedeni eleştiri olması ve sürekli çatışma içerisinde olunması. Bir iletişimde huzur varsa, sükun varsa niye iletişim kurmasın? güven varsa niye iletişime geçmesin? O güven alanını dış dünyada oluşturamadığı için odasında oluşturmaya çalışıyor. Bir de bazen şu da karşılarımıza gelebiliyor. İşte odandan çıkacaksın. Bu oda senin odan değil. İşte bu evin parasını ben verdim veya işte kirayı ben ödüyorum. Burada bana ait dediğimizde yani tabiri caizse öl diyor yani. Bu anlama gelir. Bu kadar hayat hakkı tanınmayan bir fert ne yapacak başka? Hepsi kendi var olma mücadelesinde kaybettiğini düşünen gençler.
1: Evet.
0: Burada anne babanın tutumu yine hep söylüyorum anlayışlı ve hoşgörülü olmak zorunda. Eğer iletişime kapalıysa kesinlikle cezalandırmak için yapıyor. Kesinlikle kendine alan açmak için yapıyor. Nefes almak için yapıyor. İletişimi kesiyor ki ben bari burada özgür kalayım. Bari burada ben kendimle baş başa kalayım diyor. Tabii burada da işte bilgisayar veya cep telefonu onlar için en büyük arkadaş oluyor. Çünkü biz yeterince arkadaş olamadığımız için, yanlış davranışlarda bulunduğumuz için çocuk da bunun bir nevi intikamını alıyor diyebiliriz aslında.
1: Çocuklarımızı acaba kendimizin yapamadığı ya da olmak isteyip de olamadığı şeyleri mi yüklüyoruz hocam? Yanılıyorsam lütfen düzeltin. Yani sürekli bir çeki düzen verme, sürekli olduğundan farklı bir hale getirme. Aslında kendi çocukluğumuzla mı yüzleşiyoruz? Orada bize yapılanların yansıması mıdır bu?
0: Evet, çok çok güzel bir soru. Yani kesinlikle bu noktada birçok aile maalesef tamamen bu ukdelerden hareket ediyor. Ve çocuğumuzu kendimize benzetmeye çalışıyoruz. Ben şey diyorum buna, Müslüman tevekkül ehlidir ama tevekkül yeterince edemediğimizi düşünüyorum. Çünkü tevekkül edebilen bir anne baba çocuğun mevcut varlığına da saygı gösteren bir anne babadır. Allah bunu böyle yaratmıştır deyip akışına izin vermekten geçiyor. Tabii burada şunu da bilmemiz lazım. Şimdi çocuk yetiştirilme süreci, çocuğun büyüme süreci bir merdiven basamağı gibi düzenli, bugün akıllı, yarın daha akıllı, öbür gün çok daha akıllı gibi bir süreç değildir çocuğun gelişim süreci. Mevsimler gibidir. Yeri gelir kış yaşatır, yeri gelir yaz yaşatır, yeri gelir sonbahar olur, yeri gelir ilkbahar olur. Yani bu hem genel manada fıtrata, her çocuk için fıtratta var olan bu iniş çıkışlar olur. Bir de özelinde çocuğun kendi iş dünyasındaki çalkantılarından dolayı da zaman zaman yağmur olur, zaman zaman fırtına olur. Bunları çok büyük bir sorunmuş gibi ele almadan yine sükunetle bunu ele almamız lazım. Sükunetle tutmamız lazım ki, sükunetle görmemiz lazım ki çocuğu anlayabilelim. Şimdi yağmuruna izin verme, fırtınasına izin verme, yazına izin verme, kışına izin verme. İşte sonra patlamalar öyle yaşıyor ve genelde de biraz önce ifade ettiğiniz gibi bizim çocukluğumuzda yapamadıklarımız, yaşayamadıklarımız, çevreden falancanın çocuğu, filancanın çocuğu diyerek aslında dolaylı olarak çocuğumuzu reddetmemizin neticesinde ortaya çıkan problemlerdir bunlar. Biz çocuğumuzu Allah'ın hangi melekeler, özellikler, yeteneklerle yaratmışsa bir kere ona net bir şekilde izin vermemiz, daha doğrusu kendimizi bırakmamız lazım, tevekkül etmemiz lazım. Ve buna biz kendimizi ne kadar çok bırakabilirsek, yani kendimizi ne kadar çok teslim edebilirsek o kadar çok problem de ortadan kalkar. Biz teslim olamıyoruz.
1: Evet.
0: Biz bu manada kendimizi bırakamıyoruz. İçimizdeki o işte yaralar, istekler, şöyle olsun, böyle olsun, şunu okusun, bunu okusun diyerek sanki karşımızda işlenecek bir tahta var da benim elimden geçtiğinde benim ne şekil verirsem o şekilde çıkacak gibi davranırız. Çocuğu değiştirmeye çalışmak, Allah'ın yarattığı bir varlığı değiştirmeye çalışmak isyan etmektir. O yüzden bizim tevekkülle ve teslimiyetle çocuğumuzun yapısını, yaratılışını, özelliklerini kesinlikle değiştirmeye çalışmadan doğru bir yaklaşımla, muhabbetli ve sevgi dolu bir yaklaşımla ele almalıyız ki problemler ortadan kalksın. Çünkü muhabbet, sevgi her şeyi çözer. Ne denir? Muhabbetten oldu Muhammed denir. Yani Allah her şeyi sevgi üzerine yaratmıştır. Bize emredilen de o. Bir Müslüman anne babanın en büyük görevi budur. Ama biz bugün maalesef antrenörler olduk. Çocukların dersini, testini takip eden, Koçlar olduk ama anne baba olmayı unuttuk. Bütün toplum için elbette söylemiyorum. Bu problemleri yaşayan ailelerimize ipucu olsun diye söylüyorum bunları. Buraları eğer tekrar ele alıp biz koçluğu bırakıp antrenör olmayı bırakıp sevgimiz, şefkatimiz, muhabbetimizle anne baba ve güven vermemizle anne baba olmayı

0: tekrar ele alırsak Allah'ın izniyle birçok problem kendiliğinden çözülür. Birçok problem karmaşık görünür, çözümsüz görünür ama hakikaten yani çok yaşarız bunu. Anne babanın samimiyetini, pişmanlığını gören birçok genç, onlar da affetmeye zaten hazırlar. Tamam annem madem bu kadar pişman, bu kadar üzüntülü, babam madem bu kadar pişman ve üzüntülü, tabii ki ne haddime ben onlarla böyle davranmam. Tamam ben de bu konuyu kapattım deyip anne babayla iletişimini daha da güçlendiren birçok gençle de çalıştık. O yüzden bize düşen görev çatışmak değil, muhabbette yolculuğumuza devam etmek olmalı.
1: Siz çok güzel söylediniz. Dediniz ki koç olmayı bırakalım. Muhabbet, sevgi, şefkat ve güven vermek de çok çok önemli. Bunu her defasında altını çizdiğiniz bir nokta ki katılmamak mümkün değil. Şimdi koç olmayı bırakırsak, antrenör olmayı bırakırsak ve çocuğumuzun bir proje olduğu fikrini de bir kenara bırakırsak, bu dediklerinizi hayata geçirebilmek kolay anladığım kadarıyla mümkün. Hep ebeveynler açısından çocuklarla iletişimde karşılaşılan zorlukları konuşuyoruz ama çocuklar da şöyle diyor. Annemle babamla iletişim kuramıyorum. Kurduğum zaman beni yargılıyorlar, sorguluyorlar. Sürekli bir dikte var. Sürekli onların istediğini yaptığım zaman benim iyi bir evlat olduğum düşünülüyor diyor. Burada işte bir kazaya uğrayan iletişim, zorluğa uğrayan iletişim ebeveyn tarafından hem çocuk tarafından sağlıklı olmadığı düşünülen iletişimi kurtarabilme ihtimali var mıdır hocam? Varsa somut bir şeyler söyler misiniz örneklerle? Ben söz size bırakmak istiyorum. Buyurunuz.
0: Elbette var. Şimdi yanlışı fark ettiğimiz an hemen bir ondan vazgeçmemiz lazım. Birinci adım bu. İkinci adım da yani çocuğun yapmak istediklerine dikkat etmek, yani onu anlamak, onu önemsemek. Geçen bir annemiz paylaştı, hocam dedi ya çocuğum orada ağlıyordu dedi. Yani bırakayım ağlasın da hani sussun. 6 yaşındaki bir çocuk. Sussun dedim dedi. Sonra ağlamış ağlamış çocuk demiş, anne demiş beni neden yok sayıyorsun demiş. Bakın çocuğun anladığı şey, annenin oradaki niyetiyle çocuğun algıladığı şey farklı. Yani çocuk görülmek, var olmak, sevilmek, değer görmek ister. Bugün gençlerin, çocukların yaşadığı en büyük problemlerin, en büyük nedenleri kendini değersiz hissetmesi, yetersiz hissetmesi, güvensiz hissetmesi. Biz çocuğumuza kendini değerli hissettirecek muhabbet ortamı sağlarsak en somut. Mesela yatmadan önce çok en etkili olanlardan biridir bu. Yatmadan önce yanına uzanıp çocuğumuzla muhabbet etmek, sohbet etmek ama akıl vermek değil, yönetmek değil, günün hesabını sormak değil. Günün nasıl geçti, neler yaptın, kendi çocukluğumuzdan anlatmak, kendi hayatımızdan anlatmak ama kendi hayatımızdan problemleri değil. Ya hayat problemlerle dolu, ben bu çocuğa problemi de öğretmeliyim diyerek problemleri anlatmak değil. Çocuğun uykuya huzurla uyuyabilmesi, dalabilmesi lazım. Bu huzuru sağlayacak bir ortamdır. Gün içerisindeki çözemediklerini anneyle babayla orada çözer. Zihne takılanları, belki aylarca taşıdığı şeyi orada aktarır. Bu mesela ortamı sağlamak inanılmaz derecede çocuğa da keyif verir. Anne baba çocuk iletişimini de etkileşimini de ciddi manada pozitif olarak sağlar. Bizim o yüzden çocuklarımızla iletişimimizde bir şeylerin ucunu kaçırmışsak çocuğun ne istediğine bakmamız, neye ihtiyacı olduğuna bakmamız lazım. Ne kadar sarıldık çocuğumuza buna bakalım, ne kadar öptük buna bakalım. Mesela bir araştırma diyor ki anne babanın çocuklarına işte sarılmalarının önemini ortaya koyan bir araştırma. Bir çocuğun diyor anne babanın sevgisini ve güvenini tam olarak içselleştirebilmesi ve hissedebilmesi için diyor günde 14 defa sarılmalıdır diyor. Şimdi bunu biz ne kadar yapıyoruz? Paul Zak diye bir adam var. Bir ahlak hormonu buldum diye de bir şey var, onun makalesi var. Ne demek ahlak hormonu? Oksitosin hormonu. Yüksek olan kişilerde, çocuklarda, gençlerde ahlaki davranışlarında yüksek perdede olduğunu görüyor. Oksitosin hormonu ne kadar yüksek o kadar ahlaklı. Oksitosin hormonu ne kadar yüksek o kadar doğru söylüyor. Doğru davranışları sergiliyor. Peki oksitosin hormonunu ne besliyor? Sevgi besliyor. Anne babası onun yaptığı araştırmada da diyor ki günde 8 defa sarılınan çocukların oksitosin hormonu yüksek çıkıyor diyor. Dolayısıyla iç huzur çıkıyor. Dolayısıyla ahlaklı bir fert çıkıyor. Yani bunu şöyle de benzetme yapabiliriz. Biz şimdi elma ağacından elma çıksın diye elma ağacının dibine elma dökmüyoruz. başka bir şey yapıyoruz.

0: o başka şey elmaya dönüşüyor. Çocuğun da başarısı için, huzuru için, mutluluğu için, hem dünyası hem ahireti için yapmamız gereken şey emredileni yapmamız lazım. Emredilen de nedir? Sevgi ve muhabbet ve güven ortamı. Bunu somut bir şekilde Efendimiz Aleyhisselam'ın çocuklara olan yaklaşımında çok net görebiliriz. Mesela çok enteresan bir kıyaslama yapabiliriz kendimizle ilgili bu konuda. Efendimiz Aleyhisselam bir kafilede ilerliyor. Kafilede Hazreti Ömer var. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah var. Daha küçük Abdullah bir devenin sırtında. Abdullah da hareketli, deve de hareketli. Abdullah sürekli kafileye geçiyor deveyle. Hazreti Ömer uyarıyor. Bak, deveyi geçme, Efendimiz Aleyhisselam'a saygısızlık etme. Çocuk dinlemiyor, 3 yapıyor, 4 yapıyor. En sonunda Hazreti Ömer o meşhur hiddetiyle hiddetleniyor ve çocuğu azarlıyor. Ben sana geçme demedim mi? Neden geçtin? Saygısızlık yapıyorsun. Efendimiz Aleyhisselam'ın olaya müdahale şekli çok manidar. Ya Ömer diyor, deveni bana satar mısın? Feda olsun ya Resulullah, size vereyim. Hayır diyor, satar mısın? Neyse, tamam, anlaşıyorlar. Efendimiz Aleyhisselam deveyi satın alıyor. Efendimiz Aleyhisselam sonra ne yapıyor? Al Abdullah, bu deve senin istediğin gibi koştur. Şimdi bizim davranışlarımızda benzer bir şey yapmak bizde şımarıklıktır bu. Çocuğu şımartmaktır. Çünkü biz denkleme yanlış bakıyoruz. Orada çocukları biz kendi elimizde işte problemli hale getiriyoruz. Peki devamında neyi görüyoruz Abdullah'la ilgili? Peygamberimize en düşkün malum sahabilerden, peygamberimizi birebir ne yapıyorsa aynısını yapmaya çalışan, muhteşem derecede hayran olan bir sahabi peygamberimize. Neden? O anlayış, o hoşgörü, o muhabbet, o bağlılık ciddi manada hayranlığa ve aynı onun gibi olma noktasına götürüyor. Bizim çocuklarımızla olan iletişimimizde çocuklarımız bize hayran olabilmeli, bize ağzımızın içine bakabilmeli. Ne manada? Ben oradan ne alırım diye ağzımızın içine bakmak, hani neyi yapayım, neyi yapmayayım hesabını güden değil. Ne alabilirim, ne öğrenebilirim, başka ne tür muhabbetler, güzellikler annemden, babamdan alabilirim modunda bir bağlılık olması lazım. Bunu da sağlayacak şey gönül boyutundan geçer, kalp boyutundan geçer. Eğer biz çocuğumuzun kalbinde, duygusal hafızasında mutlu eden, anlayış gösteren, sevgisiyle, şefkatiyle, muhabbetiyle onun kalbinde var olan bir anne baba olursak, o çocuğumuz ne odasına çekilir, ne taşkın olur, ne problemli olur. O yüzden bir problem varsa yine işin özü yaptığımız yanlışlardan vazgeçmek, devamında aynı belirttiğimiz şekilde bir ağacın suya ihtiyacı misali, güneşe ihtiyacı misali, anne çocuğun suyudur, baba çocuğun güneşidir. Biz su ve güneş olarak beslemeye devam ettiğimiz sürece problem kendiliğinden iyileşmeye başlar. Fıtrat böyledir. Çocuk zaten anneden babadan almaya eğilimlidir. Zaten soruna neden olan şey anne babadan almaması gereken şeyleri aldığı için problemlere neden olur. Ama anne babadan aldığı olumsuzlukları kestiğimizde ve yerine çocuğun ihtiyacı olan muhabbet ortamını sağlayacak iletişimini oluşturduğumuzda, mesela onlardan bir tanesi hadis-i şerifte geçer malum, çocuğunuzla çocuklaşın der. Yani bu muhteşem bir anahtar bizim için. Kaç tanemiz çocuğumuzla oturup, bugünün çocuğunun oyun aracı bilgisayar oyunudur, çocuğumuzla çocuklaşabilmemiz için bilgisayar oynayabilmemiz lazım çocuklarımızla. Bilgisayarı kaldır kapat yerine, çünkü o hayatından artık çıkarmayacak. Kaç tane yetişkin geliyor bana, babası annesi hayatından çıkarmış çocukken, evlenir evlenmez ilk işi en yüksek modelde bilgisayar alıp odasına çekilip oyun oynama. Kaç tane öyle vakayla karşılaştım. Yani çözüm olmuyor bu. Veya üniversiteyi kazan dediniz, kazanana kadar yasak dediniz, kazandım ben, çok iyi bir üniversiteyi kazanmış, şimdi sıra bende, istediğiniz oldu, ben şu anda oyun oynayacağım deyip oyuna kapanan gençlerle karşılaşıyoruz. Yani yasaklamak, kapatmak çözüm değildir. Aksine birlikte yol almaktır çözüm olan.
1: Evet.
0: Çocuklarımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak biz de çocuğumuzla hemhal olabilirsek birçok problem de zaten kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır.
1: İşte rehber olduğumuzu unutuyoruz galiba, değil mi? Anne baba olarak aslında ona rehberlik ettiğimizi, yol
0: Evet.
1: arkadaşlığı yaptığımızı. Ve o arkadaşlık içerisinde evet anne babayız ama kendi isteklerimize dikte etmeden siz hep başından beri onu söylüyorsunuz ve fıtrata uygun olanın da ve sünnetullah olduğunu da söylüyorsunuz. Çocuğun kendini gerçekleştirmesine izin vermek lazım galiba. Evet. Benim anladığım bu. Diliyorum bu programımız birçok ebeveyn tarafından istifade edici olur. Birçok ebeveyn belki kendi tutum ve davranışlarındaki olumsuz yönleri görmüş olur, düzelmesine vesile olur. Ben çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Konumuzla ilgili değerli görüş ve düşüncelerinizi paylaştınız. Son sözleriniz varsa yine konumuzla ilgili çok kısa süremiz var değerli hocam. Bir iki cümleyle toparlarsanız memnun olurum, buyurunuz.
0: Hal saridir denir malum. Hal geçicidir. Efendimiz Aleyhisselam'ın yine bir hadisiyle bitirmiş olalım. Çocuklarınıza bırakacağınız en güzel miras güzel ahlaktır diyor. Miras diyor yalnız. Yani öğretin, anlatın, dikledin, etkinlik yapın demiyor. Yani siz yaşayın ki çocuğunuza kalsın diyor. Biz ne kadar yaşarsak çocuklarımız da bizden alır. Dolayısıyla bizim kendimizi toparlamamız çocuğumuzun da doğal olarak toparlamasına katkı sağlayacaktır.
1: İletişimde zorluk diye yaşadığımız şeyler aslında kolaylığa dönüşebilir anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah evet. Önümüzdeki zamanlarda yine farklı bir konu başlığıyla sizi konuk etmekten memnuniyet duyarız. Sağolunuz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Aynadaki İnsan programını burada noktalıyoruz. Bugünkü programımızda ebeveynlerin çocuklarıyla iletişim kurarken karşılaştıkları zorluklar neler ve bu zorlukları nasıl aşabilirler, bunları konuştuk. Kiminle değerlendirdik? Uzman psikolojik danışman ve klinik psikolog Mürşit Ekmel Aybek beyefendi bizlerleydi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve yine önümüzdeki haftalarda insana dair farklı konu ve konu başlıklarıyla ve konuklarla huzurlarınızda olmayı diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.
2: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki insan sona erdi. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra, reklam.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: men ekele fe şebi'a ve şeribe fe reva fe kal elhamdülillahillezî et'amenî ve eşbe'ani ve sakani ve ervani harece min zunubihi keyevmi veledethu ummuhu. Ebu Musa el-Eş'ari Hazretlerinden, İbni Hacer'den rivayet edilmiş bir hadisi şerif bu. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, men ekele, kim yemek yerse, ondan sonra da feşebi'a, doyarsa, yedi, karnı doydu. Ve şeribe ferreba, içeride kanarsa, İçti buz gibi su, tatlı, güzel bir su, lıkır lıkır lıkır lıkır içti, hava sıcak, susamıştı, dudakları çatlamıştı, içti, kandı, oh, elhamdülillah diye ağzını sildi. Ondan sonra tekale şöyle derse, elhamdülillahillezî et'ameni ve eşba'ani ve sakani ve ervani. O Allah'a hamdolsun ki, elhamdülillahillezî, o Allah'a hamdolsun ki, et'ameni, beni doyurdu. Et'ameni, bana it'amda bulurdu, yemek ihsan etti ve eşba'ani, karnımı da doyurdu, yani yarım kalmadı. İki lokma alıp da dişinin kovuğunda kalıp da ondan sonra daha yok mu diye etrafa bakma tarzında değil, yedirdi ve doyurdu. Ve içirdi ve kandırdı. Azıcık içip de daha yok mu diye bakma durumu olmadı, içti, içti, içti, içti, kandı. O Allah'a hamdolsun ki beni yedirdi ve doyurdu. İçirdi, suladı ve kandırdı suya derse, böyle hamd ederse, harece min zunubihi, günahlarından sıyrılıp çıkar, keyyevmi veledetü ümmühü, anasının onu doğurduğu gündeki gibi çıkar. Ne demek o gündeki gibi çıkmak ne demek? O günde çocuğun günahı yok çünkü masum. Küçük daha bebek. Doğdu, dünyaya geldi. O çocuğun günahı var mı? Yok. İslam diyor ki, küllü mevludin yüledü alel fıtra. Her insan fıtrat-ı asliye üzere tertemiz mümin olarak doğar. İslam'da bu. İnsan çocuk iken, sabi iken günahsızdır, masumdur, melek gibidir. Ondan sonra aklı başına geldikten, mükellef olduktan sonra şuuruyla yaptığı hatalardan dolayı defteri amaline günahlar yazılır. Yaptığı iyiliklerden dolayı sevap yazılır. Anasından doğduğu gün gibi olur demekle de bunu gösteriyor. Anasından doğduğu gün nasıl günahı yoktuysa, böyle diyen kimsenin de günahı yok olur. Kendisi günahlardan sıyrılır çıkar. Günahlar bir tarafta kalır, kendisi günahsız farklı olur. O halde bunu hatırımıza tutalım. Ya manasını ya Arapçasını. Arapçasını yavaş yavaş öğrenirseniz, her gün bir iki kelime Arapça öğrenirseniz faydalı olur. Cennet lisanı, tatlı tatlı kelimelerini şey yapmış olursunuz. Elhamdülillahillezî et'ameni ve eşba'ani ve sakani ve ervani. Gayet kolay. Elhamdülillahillezî et'ameni ve eşba'ani ve sakani ve ervani. Kaleme olur da bir kağıda da yazarsa insan unutmaz. Çünkü el ilmu saydun vel kitabeti kaydun demiş büyükler. Ne demek? İlim bir av gibidir. Yazı onu bağlamak gibidir. Bir ceylan yakaladın, bir kuş yakaladın, sülün, kara tavuk, keklik vesaire.

birinin sözü veyahut böyle bir dua veyahut herhangi bir olmuş hadise, ibretli bir hadise, o zaman yazarsınız, defteriniz birikir. Hikmet hazinesi olur. Hikmet dağarcığı olur cebinizde. Böyle bir kağıt, bir defter bulunsun. Tarih koyarsınız, numara koyarsınız. O defter dolunca onu çekmecenize, evinizde bir köşeye koyarsınız. Filanca senenin hatırası, falanca senenin hatırası. Bazı insanlar böyle tertipli oluyor. Tertipli olmak iyidir. Müslümana her şeyin güzeli yakışır. Tertipli olmak da yakışır. Elhamdülillahillezi et'ameni ve eşba'ani ve sakani ve ervani. Kolay. Bazı insanlar bir defa okuyuşta anlarlarmış. Konya'nın yetiştirmiş olduğu büyük evliya Allah'tan birisinin hayatını okuyordum da hocalarını anlatıyor. Bir hocası varmış. Dermiş ki kitap bir defa okunur yahu. Kitap bir defa okunur. Birkaç defa okumak olur mu öyle şey dermiş. Bir okudum insan onu aklına yerleştirir tamam işte. Kitap bir defa okunur ne diye bir sürü okuyacak. Öyle günahsız olunca insan aklını başka yere harcamayınca demek ki Allah da bazılarının kabiliyetli yaratıyor. Bir defa okuyunca kitap hepsi hatırında kalıyor ki kitap iki defa üç defa okunmaz dermiş. Bir defa okunur tamam. İlim öyle birikiyor. İmam Buhari Hazretleri bak ne kadar hadisi şerifi, milyonla hadisi şerifi senetleriyle beraber ezbere biliyormuş. Şimdi bu hadis-i şerif yine yemekle ilgili ama çok değişik bir tarafından gösteriyor meseleyi. Çok can kulağıyla dinleyin. Men ekele lukmaten minel haram. Sonuna kadar hadis-i şerifi okuyacağım. Men ekele lukmeten minel haram lem tukbel lehu salatu erbaine leyleten ve lem tüstecep lehu davetu erbaine sabahen ve küllü lahmin yunbituhul haramu fennaru evla bihi ve innel lukmetel vahidete minel harami letunbitul lahme. Sadaka Resulullah fîmâ kal, evkemâ kal. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten haram yemenin neticesi ne olur onu anlatan bir hadis-i şerif. Bunu hiç unutmayın. Çok hatırınızda tutun. Çünkü bizim hani şurada tasavvuf deniliyor ya, ariflik deniliyor ya, Allah'ın rızasını kazanmak deniliyor ya, marifetullah'a ermek, muhabbetullah'a ermek deniliyor ya, onun temeli nedir? Temelsiz bina olmaz. Aslı, esası, kökü nedir? Köksüz ağaç olmaz. Helal lokmadır derler. Kitaplarımız böyle der. Siz de duymuşsunuzdur bu sözü. Bu işin aslı helal lokma yemektir. Ne olur helal lokma yemezse insan? Haram lokma yerse ne olur? Buyur cevabını dinle ne olacağını. Men ekele lokmeten minel haram. Kim ki haramdan bir lokma yerse, lokma ne demek? Ağız alacak kadar bir parça yiyecek demek. Aldı, çiğnedi, işte bir lokma. Kim haramdan bir lokma yerse, lem tukbal lehu, onun kabul olmaz, salatu erbaine leyleten, 40 gecelik namazı kabul olmaz. Bir lokma, bir lokmadan, bir lokma haram yiyen kimsenin 40 gecelik namazı kabul olmaz, velen tüstecep lehu davetu erbaine sabahen ve 40 sabahlık duası kabul olmaz. 40 gecelik namazı kabul olmaz. 40 sabahlık namazı kabul olmaz. Niye 40 gecelik namaz dedi? Söyleyeceğim. Niye 40 gecelik sabah dedi? Dilimin döndüğünce onu da söyleyeceğim. Hadisi tamamlayalım evvela sonra döneceğim. 40 gecelik namazı kabul olmaz. 40 gecelik duası kabul olmaz. Ve küllü lahmin yunbituhul haramu fennaru evlâ bihi. Her bir et ki, et insanın vücudundaki her bir et ki onu haram bitirmiştir, haram hasıl etmiştir o eti, fennaru evlâ bihi, cehennem layıktır ona. Cehennem o haramdan biten ete, büyüyen, hasıl olan ete cehennem layıktır. Cehennem daha layıktır, evlâ. Cehennem ona daha layıktır. Ve innel lokmetel vahidete minel haram ile tüm bütün lahm. Bilin ki bir haram lokma bile yine bir et hasıl eder. O etin yanması için insan o zaman ne yapacak? Etini koparıp da mı atacaklar cehenneme? Hayır, o lokmadan hasıl olan o et cehennemde yansın diye paldır küldür toptan gidecek cehenneme insan. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, aman cehenneme düşmemeye bakın, cehenneme düşmemeye bakın, cehenneme bir düşmeye görün. Düşerseniz orada ahkaben kalırsınız. Ahkaben nedir ya Resulallah? Hukuplarca kalır. Hukup ne demek? Bir hukup 70 küsur sene demektir.

Efendim 70 küsur sene, her sene 360 günden şu kadar gün eder. Ve Allah indinde ahiret günlerinden bir tanesi dünyanın 1000 senesi gibidir. Ve inne yevmen inde rabbike ke elfi senetin mimma teuddun. Demek ki milyonlarca sene yatacak en hafif giren cehenneme, milyonlarca sene yanacak. Girip de çıkacağım, hemen düştüm hop çıktım. Milyonlarca sene kalıp öyle çıkacak. Düşmeye göre. Eğer cehennemin o asilerine yedirtilen zakkum ağacından bir damla dünya denizlerine damlasaydı hepsini acılaştırır. Dünyanın denizlerinin hepsinin apacı olmasına sebep olurdu o bir lokma zakkum. Neymiş şimdi? Hadis-i şerifin aslı esası helal lokma yemeye teşvik ediyor bizi. Haram lokmanın ne kadar büyük bir fecaate sebep olduğunu anlatıyor Peygamber Efendimiz. Ne demiş, ne buyurmuş Efendimiz? Kim haramdan bir lokma yerse onun 40 gecelik namazı kabul olmaz. Gece namazı makbuldür. Gece namazı kıymetlidir. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, benim mescidimde kılınan namaz başka yerde kılınan namazdan 1000 kat daha sevaplıdır. Mescid-ül Haram, Mekke'deki Beytullah'ın olduğu yer müstesna. Orada 100.000 mislidir. 100.000 mislidir. Sen burada İstanbul'da namaz kılıyorsun, orada Mekke-i Mükerreme'de 100.000 misli Beytullah'ta kılınan namaz. Buyur ya Resulallah, geceliğin kılınan iki rekat namazdır buyurmuş. Hani uykuyu bölüyorsun ya, bölebilirse insan. Geç yatıyor, konuşuyor, görüşüyor, televizyon seyrediyor, gece kalkamıyor ya. Onun o ahları vahları göklere çıkacak kıyamet gününde. Geceliğin kalkıp iki rekat namaz kılsa bak ne kadar büyük sevap. Onun için geceleri çok kıymetlidir, duaların kabul olduğu zamandır. Rekatani minelleyli hayrun mine dünya ve ma fiha. Geceliğin kılınan iki rekat namaz dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Buna alıştıracağız kendimizi. Geceliğin bak herkes yattı. Hanım uyudu, çocuklar uyudu veyahut evde bekarsan anan uyudu, baban uyudu. Odada yalnızsın, seccadeyi yayıyorsun, abdest alıyorsun, ağlasan kimse duymaz hıçkırığını. Yalvarsan kimse bilmez halini. Mevlan ile baş başa orada yalvarıyorsun, yakarıyorsun, gözyaşı döküyorsun günahlarına. Cehennemin ateşini başka hiçbir şey söndürmezmiş. İnsanın gözyaşı, bu aşıkların, tevbekârların, geceleri ah eden, istiğfar edenlerin gözyaşı şöyle biraz dökülüverdi mi o söndürülmüş cehennem ateşi. İksir gibi yani. İşte o 40 gecelik namazı kabul olmuyor. Şimdi insan der ki, ya hadis-i şeriflerde duydum, hoca efendi de camide söyledi. Gece namazı dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıymış. Allahu Teala Hazretleri kullarına seslenir, nida edermiş. Ey kulum, yok mu kullarım içinde bana tevbe istiğfar edecek, tevbesini kabul ederim dermiş. Bunu böyle söylediler. Acaba hadis sahih değil mi? Niye ben böyle tevbe ettim de istediğim olmadı? İşte cevabı bak. Neden olmadığını anladın mı? Hadisin bir tanesini bilmekle iş olmuyor ki. Yarım doktor insanın candan edermiş. İki tane hadis bilmekle insan olmaz ki, hepsini bilecek. Evet, gece namazı kıymetlidir ama helal lokma yemek şartıyla. Haram lokma yerse ne oluyor? O gecenin duası, namazı kabul olmama durumu olmuyor. 40 gecelik namazı kabul olmuyor. Eyvah! İşi, aklı, fikri, yediği, içtiği haram olanın hali ne olacak? Sabahtan akşama ömrü boyunca haram yemiş insanın hali ne olacak? O Allah'a iftira eder, ayetlere iftira eder. Der ki Allah Teala güya Kur'an-ı Kerim'de buyurmuş ki اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ bana dua edin ben duanıza icabet ederim. Bak ediyorum ediyorum olmuyor. Sen helal lokma yeseydin gelirdi. Helal lokma yeseydin ertesi gün kapını birisi çalardı. Al. Kadir mi Allah-u Teala Hazretleri? Daha fazlasına bile kadir. Ama işte bak bilmiyoruz ki dinimizin inceliklerini öbür taraflarını. Helal lokma yiyeceksin. Haram yemeyeceksin, rüşvet yemeyeceksin, hırsızlık yapmayacaksın, aldatmayacaksın, gadir etmeyeceksin, başkasının malını cebine sokmayacaksın. Başkasının namına gelen şeyi o yok, sok cebine. Al, kaçır öbür tarafa. Yok, tarlasına gir, al. Bahçesinden kopar. Hani büyüklerimizden birisi, ismini söylemeyelim, dere kenarında ders çalışıyormuş da, derenin üstünden bir elma yüzüp aşağı doğru gidiyormuş. Kıpkırmızı bir elma uzanmış, sudan elmayı almış. Hart bir ısırmış, sonra düşünmüş ya evet dereden aldım ben bunu ama bu elma benim değil ki ben bunu nasıl ısırırım? Olmaz bu demiş. Elma elinde, dere boyunda yukarı doğru gitmeye başlamış. Acaba hangi elma dalı derenin üstüne böyle sarktı da oraya bu elma o ağaçtan düştü. Aramış taramış, bulmuş elma ağacını. Bu tarlanın sahibi kim? Filanca adam. Ona gitmiş demiş ki, efendi ben bir hata işledim. Ne işledim? Senin elmalarından bir elma ısırdım ben.
Nasıl ısırır?

0: ders çalışıyordum derenin kenarında ilim öğrenmek için. İşte açtım kitabımı, baktım bir kırmızı elma, işte ısırdım, sonra aklıma geldi, hakkını helal et. Adam şöyle bir bakmış, Allah Allah, ne biçim insanlar var. Yani elma da elinde, ısırmış da, koparmış da, yutmuş da değil yani. Bir diş batırdı diye anlamış çok kıymetli bir insan olduğunu, nazlanmış, demiş etmem, şartım var. Etme, eyleme, işte ne yapmak lazımsa yapayım, kulun olayım, kölen olayım. Demiş benim şu kusurda, bu kusurda bir kızım var, evde kaldı. Onunla nikahlanırsan o zaman bağışlarım. O zaman hakkımı sana öderim. Demiş pekala, hakkı ödetecek, ahirete bırakmayacak. Hakkı helalleşecek yani. Razı olmuş, düğün yapılmış, karşısına dünya güzeli bir kızı getirmişler. Çıkmış gitmiş. Kayınpederi bulmuş, demiş sen bana kör dedin, topal dedin, efendim sağır dedin, dilsiz dedin, karşıma dünya güzel bir kız geldi. Evladım hadi demiş, o senin helalindir. Ben onu demiş hiç haram göstermedim, öyle yetiştirdim, kör bir işim ondan demiş. Hiç haram söz duymadı kulakları demiş, öyle pırlanta gibi yetiştirdim o kızını, sağır dediğim ondandır demiş. Kötürüm dedim hiç yasak yere gitmedi demiş. İşte çolak dedim hiç harama elini uzatmadı, ben onu inci tanesi gibi sedefin içinde yetişir gibi yetiştirdim. Her şeyi helal yetişmiş bir kızdır. Onunla evlenmişler de işte büyük alimler dünyaya gelmiş diye anlatıyorlar. Acaba böyle oldu mu olmadı mı? Ne bileyim ben? Yani Allah bilir bunu. Kitaplar böyle yazıyor. Ama bizim büyüklerimize bu terbiye verildi. Biz bu terbiyeyle büyüdük. Böyle olsun, çocuklarımız böyle olsun, biz de böyle yapalım diye büyüdük. Tenezzül etmedik başkasının malına. Aç kaldık, ağladık, elimizi harama uzatmadık. Pehlivan gibiydik. Kolumuzu 10 kişi kıvırtamazdı, kimsenin görmediği yerde harama elimizi gene uzatmadık. Öyle yetiştik, yetiştik. Sonra bir devir geldi, bir hava esti. Baktık ki Batılılar bizden daha medeni, biraz daha aleti edebatı var, dünyanın öbür tarafını, beri tarafını almışlar, coğrafi keşifler, denginlemişler bilmem ne. Acaba bunlar daha mı iyi? Dur bakalım biz bunlardan ibret alalım filan derken, tekniğini, teknolojisini alıp da kendimizi, aklımızı başımıza devşirip onları geçmek, onlarla yarış halindeyiz. Geçmemiz gerekirken tekniğini bir tarafa bıraktık, huyunu aldık. Bunlar bizim için değildi. Biz Allah'ın insanlara numune diye çıkarttığı bir ümmettik. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâsi te'murûne bilmem. Ayet-i kerimede sahip. Numune ümmettik biz. Numunelerimizi bilmedik de kötüleri numune almaya kalktık. Değişti huyumuz. لِيُز۪يكَ بَعْدَكُمْ بَأْسَبَعْدِ Bazınızın suçunu, kabahatinin cezasını başkasına, ötekisine tattırmak için aranıza böyle efendim ihtilaflar çıkartan odur diye Kur'an-ı Kerim'de. Neden o bana düşman, ne o çekişiyor, niye o ona saldırıyor ona? Allah birbiriyle terbiye ediyor. Şu mülkün sahibi olan Allah'ın emirlerini tutmadık, asi olduk, Allah cezalandırıyor, hala bilemiyoruz. Şamar bir taraftan geliyor, bir dönüyoruz o tarafa, o tarafa bakıyoruz, gene farkında değiliz. Bir tokat daha yiyoruz, bu tarafa dönüyoruz, gene farkında değiliz. Hala şamarın nereden geldiğinin farkında değiliz. Sabahleyinde dualar kabul olmaz. Ya sabah namazını kılıyoruz, cemaatten sonra oturuyoruz, dualar ediyoruz, hadis-i şeriflerden, Kur'an-ı Kerim ayetlerinden dualar okuyoruz, müsterih çıkıyoruz. Allah bunları kabul etmişse tamam, kabul etmişse uçacağız ama lokma haramdı. Eğer bir kimse haram lokmayla hacm etmişse diyor Peygamber Efendimiz, lebbeyk Allahümme lebbeyk diye bağırdığı zaman, ya Rabbi emrindeyim, fermanına münkad olmuşum, buyruğunu tutmuşum, ne buyurursan emreyle yapayım, buyur ya Rabbi diye lebbeyk çektiği zaman, la lebbeyke ve la sadeyk. Yok, senin bu sözün asla esası yok diye Allah-u Teala öyle hitab ile cevap vermiş. Haram lokmayla hac edene. Demek ki hepsinin aslı esası, kökü asları helal olmaz. İşi kökünden düzeltelim. Kökünden düzeltelim. Temelinden düzeltmedikten sonra duvarın sıvasını, çatlağını kapatmışsın, kıymeti yok. Yıkılacak o duvar. Başka çare yok. Allah bizi bugünden itibaren helal lokma yemeye başlayacak. Bir kusurumuz varsa 40 gün geçecek. Sabredelim bakalım. Onun için bak dedelerimiz 40 gün ibadete çekilirlermiş. Girerlermiş, oruç tutarlarmış. 40 gün ibadet, ibadet. Niye 35 gün değil, niye 30 gün değil, niye 20 gün değil de 40 gün? Sebebi var. Onlar bu hadisleri bizden önce okudular, biliyorlar, yazmışlar kitaplarını. Sen 40 gün duracaksın, helal lokmayla bitmiş ete dönecek bu etler. Kim Allah rızası için 40 gün ibadete efendim yönelirse onun gönlünden diline hikmet pınarları akmaya başlar diyor. Hikmet pınarı, manevi pınar. Hikmet pınarları akmaya başlar diyor. Lokmayı helalleştireceğiz, helal lokmaya dikkat edeceğiz de 40 günde sabredeceğiz de ondan sonra şey görülmeye başlayacak. Allah bize akıl versin, sabır versin, helal yemeği nasip etsin. Haramı istesek de Allah bizi haramdan uzak etsin. Nefsimiz arzu etse bile harama bulaştırmasın Allah-u Teala.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

0: reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra, reklam.

Allah'ım, senden işte sebat, doğrulukta azimet isterim. Senden nimetine şükretmekte, ibadetini iyi yapmakta yardımını dilerim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp dilerim. Hakkımda bildiklerinin şerrinden sana sığınırım. Hakkımda bildiklerinin hayırlısını senden dilerim. Hakkımda bildiğin günahlarım için senden bağışlanma dilerim. Şüphesiz sen gizli olanları en iyi bilirsin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

0: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Allah'ım, beni helal kıldığın şeyler sayesinde haram kıldığın şeylerden uzak tut. Beni lütfun ve ikramınla senden başka hiçbir şeye muhtaç bırakma.
0: Rabbi a'inni ve la tu'in alayhi وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي.
1: Rabbim, buyruklarını yerine getirmemde bana yardım et. Bu konuda bana engel olmak isteyene fırsat verme. Bu yolda başarılı olmamı nasip et. Beni mağlup ve başarısız duruma düşürme. Önümdeki engelleri bertaraf et, beni tökezletme. Bana yol göster ve hidayeti kolaylaştır. Bana saldıranlara ve haksızlık edenlere karşı beni destekle. Rabbim, beni daima sana şükreden, daima seni zikreden, daima senden çekinen, sadece sana itaat eden, sadece sana boyun eğen, daima sana yakaran ve tövbe eden bir kul eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahımı temizle, isteklerimi lütfeyle, kalbimi doğruya ve hakka yönelt, dilime doğruyu ve hakkı söylet. Bu konuda bana itiraz edenlere karşı delilimi sağlam kıl. Kalbimde kin, nefret ve öfke bırakma.
0: Allahümme gfir li hayyina ve meyyitina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve unfana ve şahidina ve gaibina. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام.
1: اللهم yaşayanlarımızı ve ölenlerimizi, küçüklerimizi ve büyüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı, yanımızda olanları ve olmayanları bağışla. Allahım, bizden hayat verdiğin kimseleri mümin olarak yaşat. Bizden vefat ettirdiğin kimseleri de Müslüman olarak vefat ettir.
0: Allahümme a'inni ala sekaratil maut.
1: Allah'ım, ölüm halinin getirdiği sıkıntılara karşı bana yardım et ve ruhumu kolayca teslim etmemi sağla.
0: Allahümme gfir li hati'ati ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemu bihi minni. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: اللهم düştüğüm günahları, yaptığım cahillikleri, işlediğim hadsizlikleri ve benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün hatalarımı bağışla. Allah'ım, titizlenerek veya gelişi güzel, bile isteye veya hatayla herhangi bir şekilde işlediğim bütün günahları bağışla. Allah'ım, yaptığım veya yapmadığım, gizli veya açık, benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Bir işi yaptıran da, yaptırmayan da sensin. Senin her şeye gücün yeter.
0: La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Es'eluke mucibati rahmetik. Ve azaime mağfiretik. Vel ganimete min kulli bir. والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. Hoşgörülü olan da, cömert olan da O'dur. Büyük arşın sahibi Allah, eksiksiz ve mükemmeldir. Canlı cansız bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'a hamdolsun. Allah'ım, kesin olarak rahmetine vesile olacak, bağışlamanı sağlayacak şeyler yapmayı, bütün iyilikleri elde etmeyi, bütün kötülüklerden uzak olmayı isterim. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir tasa, rızana uygun olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi.
0: Allahümme inni a'udhu bike min zavali ni'metik ve tahavvuli afiyetik ve fujaati nikmetik ve cemii sahatik.
1: Allah'ım, bana bahşettiğin nimetlerin yok olmasından, dirliğimin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve seni gazaplandıracak her şeyden sana sığınırım.
0: Allahümme ehdini ve seddidni.
1: Allah'ım, bana doğru yolu göster ve bana dürüst biri olmayı nasip eyle.
0: Allahümme ehdini fî men hedeyt ve âfini fî men âfeyt ve tevelleni fî men tevelleyt ve bârik lî fî mâ a'tayt ve qini şerre mâ kadayt فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت.
1: Allah'ım, beni hidayet nasip ettiğin kimselerin arasına kat. Beni afiyet verdiğin kimselerin arasına yerleştir. Bana başarılı kıldığın kimseler arasında yer ver. Bana lütfettiğin şeylerde bolluk, bereket ver. Meydana gelmesi kaçınılmaz olan kötülüklerden beni koru. Çünkü sen hüküm verirsin. Ancak senin hükmünün üstüne hüküm verilemez. Senin yakınlık gösterdiğin kişi zelil olmaz. Ey Rabbimiz, sen çok ulusun, çok yücesin.
0: Allahümme rabbes semavati s-seb'i ve rabbel arşil azim. Rabbena ve rabbe kulli şey. Munzil et-Tevrati vel İncili vel Kur'anil azim. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Allah'ım, ey yedi göğün ve büyük arşın sahibi, ey bizim ve bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı, Tevrat'ın, İncil'in ve Yüce Kur'an'ın sahibi. Evvel olan sensin, senden öncesi yoktur. Ahir olan sensin, senden sonrası yoktur. Zahir olan sensin, senden üstü yoktur. Batın olan sensin, senden ötesi yoktur. Bütün borçlarımızı ödemeyi nasip et ve bizi fakirlikten, yoksulluktan uzak tut.
0: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
1: Kendisini giydirecek ve barındıracak birini bulamayan nice insan varken, bizleri yediren, içiren, giydiren ve barındıran Allah'a övgü, takdir ve teşekkürlerimi sunarım.
2: Hadislerle Çarşamba günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, vaktiyle orada atalarınızı sevgi ve övgüyle andığınız gibi, artık bundan böyle daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan kimi, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini dünyada ver," der. Artık böyle diyen o kimseye ahirette hiçbir nasip yoktur. Onların kimi de, "Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru," der.

Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, telbiyede bulunan hiçbir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın. Bu iştirak, sağ ve solunu göstererek, şu ve

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. günü itibariyle Kurban Bayramı idrak ediliyor. 1447 Hicri takvime göre bayram arefesi 26 Mayıs Salı günü, 27 Mayıs Çarşamba günü de Kurban Bayramı'nın 1. günü olarak idrak edilecek. Kurban sözlükteki anlamıyla yaklaşmak, ıslahi anlamı ise Allah Celle Celaluhu'ya manen yaklaşmak maksadıyla kesilen hayvana verilen ad. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her şeyde esas olan iyi niyet. Kurbanda da böyle. İyi niyet ve ihlas esas. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de şöyle vurgulanıyor. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Hac 37. Zilhicce ayında bayram günlerinde kurban kesimiyle kurban ibadeti yerine getirilirken bu günlerin bir başka önemi ise hac ibadetinin yapıldığı günler olması. Hac, kutsal kabul edilen mekanları dini maksatla ziyaret etmektir ve İslam'ın 5 şartından biridir. Arapçada gitmek, yönelmek, ziyaret etmek anlamlarına gelen hacı kelimesi, fıkıh terimi olarak imkanı olan her Müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kabe'yi, Arafat, Müzdelife ve Mina'yı ziyaret etmesi ve belli bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Değerli dinleyenlerimiz, bu manada hazırladığımız hac kurban özel haberlerimizi Akremedya sayfalarımızda bulabilirsiniz. Ayrıca Harim-i Şerif yayınını da 24 saat boyunca canlı olarak Akremedya'dan takip edebilirsiniz. Kabe'de hacı adaylarının yoğunluğu artıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getirmek için bulunan milyonlarca hacı adayının yoğunluğu da her geçen gün artıyor. Hacı adayları günün her saatinde tavaf ibadetlerini yerine getirirken Beytullah etrafında dualar ederek ve ibadetlerini huşu içerisinde sürdürerek Mescid-i Haram'da bulunuyor. Artan yoğunluğa rağmen ibadetlerin düzenli şekilde sürdürülebilmesi için güvenlik, sağlık ve ulaşım alanlarında kapsamlı önlemler alındığı da açıklandı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde kutsal bölgelerdeki yoğunluğun daha da artması beklenirken son kafilenin 22 Mayıs Cuma günü akşamında Mekke'de olması bekleniyor. Stres ve uykusuzluk kan şekerini yükseltebilir. Kan şekeri denildiğinde çoğu kişinin aklına yalnızca tatlılar, çikolata ve şekerli içecekler gelse de, şeker tüketmeden de kan şekeri yükselmesi mümkün. Stres, uykusuzluk, hareketsizlik ve bazı hastalıklar bu durumu tetikleyen başlıca etkenler arasında. İnsan vücudu hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu enerjiyi glikoz üzerinden sağlar ve gerektiğinde dışarıdan şeker alınmasa bile kendi depolarını devreye sokabilir. Özellikle yoğun stres anlarında salgılanan kortizol ve adrenalin hormonları karaciğerde depolanan glikozun kana karışmasına neden olarak kan şekerini yükseltebilir. Bu nedenle kişi tatlı tüketmemiş olsa bile stresli dönemlerde kan şekeri artışı görülebilir. Benzer şekilde beyaz ekmek, pilav, makarna ve patates gibi karbonhidrat içeren besinler de vücutta glikoza dönüşerek kan şekerini yükseltebilir. Uykusuzluksa insülin dengesini bozarak kan şekeri kontrol

0: Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek.
0: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda ruh sağlığını korumak ve mutlu olmak üzerine bazı önerilerden söz edeceğiz. Sağlıklı olmak denildiğinde ilk akla gelen beden sağlığı olsa da sağlık kavramı fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik durumunda olmayı ifade ediyor. Sağlıklı ve dinç olmak için dengeli beslenme, egzersiz yapma gibi hususlara dikkat etmek gerekirken peki ruh sağlığını korumak için neler yapmalıyız? Ruh sağlığının insan bedeni için önemi, ruhumuzdaki huzursuzluğun temel nedenleri ve huzuru keşfetmek için bazı öneriler var sırada. Çoğu başarılı insanın beyin mekanizmasındaki psikolojik sağlamlık, okudukları kitaplardan, bulundukları toplumdan ve çalıştıkları uğraş verici işlerden kaynaklansa da bu durumların başında gelen ruhsal durumlarındaki huzur en temel noktalardan biri. Zihinlerini kontrol etmeyi öğrenmiş ve farkındalığı yüksek insanlar, ruhlarının derinliklerinde sevgiyi bulmuşlardır. Kişinin kendine yapabileceği en iyi yatırımlardan birisi de işte içindeki huzuru keşfetmek. Ruh sağlığı ve zihnin yıpratılmış olması halinde gün içerisinde gergin ve stresli bir yapımız olur. Stres ve gerginlik kişinin iş yerinde, aile ve arkadaş ortamında enerjisini ve yüzünü düşürür. İnsan ilişkilerinin yanında stresin beden sağlığına zararları vardır. Stres insanın ömrünü kısaltabilen bir sorun. Bu nedenle ruh sağlığı zihinsel olarak hayatta tutunabilmenin kaynaklarından. Ruh sağlığımızın iyi olması halinde hayata olan bakış açımız, insanlara ve kendimize duyduğumuz saygı dahi değişim gösterir. Ruh sağlığının önemi kişinin sosyal hayatına, ekonomik durumuna, iç dünyasına ve psikolojisine, insan ilişkilerine etki etmekte. Sağlıklı bir ruh, dinç bir beyin ve enerjik bir yaşam demektir. Peki kişinin ruhundaki huzursuzluğun temel nedenleri neler olabilir? Bunlardan biri geçmişte kalmak. Bu durum kişinin ana bağlılığını yitirir, psikolojisini yıpratır. Geçmişte olan durumları zihninde canlandırıp, şimdiki aklıyla neler yapabileceğini kurgular, bir daha hiç gelmeyecek o zamanı gözlerinde canlandırıp, zihnini uğraşılması güç bir buhrana iter. Bu durumsa insanı içine kapanık bir karaktere büründürür. Zihinle ve geçmişle mücadele etmek hiçbir şey kazandırmaz. Geçmişte yaşamış olduğumuz olaylara ve durumlara karşı saygı duymalıyız. O zaman kendimize saygı duymamız gerekiyor. Kendimize karşı barışık olduğumuz gibi geçmişteki olduğumuz kişiye de barışık olmalıyız. Bu durum hem kendimiz için hem de hayatımız için önem taşımakta. Bir diğer huzursuzluk nedeni sürekli olumsuz düşünmek. Bu durumunda psikolojik olduğunu belirtmek gerek. Süreklilik haline geldiğinde de alışkanlık durumuna erişmiş olması oldukça sıkıntılı. Bir süre sonra aklımıza istemsizce bir olayın en kötü hali gelir ve bizi olduğumuz durumdan soğutur. Negatif düşüncelerden arınabilmek için gün içinde dua, şükür ve tevekkülle ruhumuzu rahatlatmakta fayda var. Hayata karşı bakış açımızı ve beynimizin içindeki düşünceleri dahi etkileyen bu durumdan kurtulmak ruh sağlığı için hayati önem taşıyor. Bir başka huzursuzluk nedeni şikayet etmek. İnsanın bulunduğu durumu kabul etmesi ve bulunduğu durumu değiştirebilmesi kendi elinde. Kişi bulunduğu durumu kabul etmeme halinde sürekli bir şekilde şikayet edip söylenmeye başlar ve bu olay zihni köreltir. Alışkanlık haline gelmesi halinde ise söylenip şikayet etmekten başka hiçbir şey yapmamaya başlar. Ruh sağlığı için şükür ve tevekkül duygusuyla içinde bulunduğumuz olumsuz durumlardan kurtulmayı hedef bilmeliyiz. Bu hedefler doğrultusunda yürüdüğümüz zaman hayatın güzelliklerini görmeye başlayacağımıza emin olabiliriz. Ama sorun daha ciddi ise destek almak da önemli. Kendini bilmemek veya tanımamak. Dünya içerisinde hangi konumda ya da dünyada neler olduğuna dair bir fikriniz var mı? Kendimize sorular sorarak bu durumu atlatabiliriz. Kendine sorular soran ve cevaplamaya çalışan kişilerin zihninde canlandırmış olduğu karakter ortaya çıkmakta. Bu karakterse olduğunuz kişi. Gün içerisinde maruz kalınan stres, insanın yaşam konforunu düşürür ve kişide gerginliğe, tedirginliğe sebep olur. Beden sağlığına da oldukça zararı olan stresin, gün içinde en az seviyeyi

0: indirilmesi gerekir. Stres durumunu kontrol altına aldıktan sonra rahatladığınızı hissedersiniz. Bu huzursuzluk nedenlerini fark edip benimsedikten sonra ruh sağlığının günden güne iyiye gittiğini görebilirsiniz. Ruh sağlığına iyi gelen aktivitelerden de faydalanabilir. Peki bunlar nelerdir? Günlük hayatımızda pek çok olumsuz duruma maruz kalabiliyoruz. Bunları aşabilmemiz ve kontrol altında tutabilmemiz için ruh sağlığımızın iyi olması gerekir. Düşünce yapısını, bakış açısını ve hayata karşı duruşu etkileyecek olan birçok aktivite vardır. Bunlardan biri bulunduğumuz anı yaşamak. Kişinin bilinçlenmesiyle ortaya çıkabilen bir yapılanma. Bazı insanlar bu anda kalmakta zorluk çekerler. Aranılan huzurun bu anın içinde saklı olduğundan emin olmak gerek. Sürekli geçmişte kalmak ya da sürekli geleceği düşünmek, o anda bulunmamak, bize bahşedilen nimetleri fark etmemek anlamına gelir. Okumak, öğrenmek veya araştırma yapmak. Okudukça beynimiz gelişir ve kendimize birçok şey katarız. Bu durum ayrı bir özgüven verir. Bunun yanında gün içerisinde maruz kaldığınız stresin de bir nevi ilacı sayılabilir. Araştırma yapıp faydalı eserler okursanız, öğrendikçe kendimize dair yorumlarımız oluşmaya başlar ve kendimizi tanımaya başlarız. Okudukça insanlığın varlığına dair birçok fikir elde ederiz ve hayal gücümüz genişler. Okumak, araştırma yapmak ve öğrenmek ruhsal sağlık için önemli bir noktadır. Bir başka aktivite önerisi spor ve egzersiz yapmak. Spor yapmanın beden sağlığına olumlu etkisi olmasının yanında ruh sağlığına da birçok faydası var. Spor yapan kişiler gün içerisinde enerjik ve canlı olduklarını hisseder. Sağlıklı bir beden ve ruh için düzenli egzersiz önerilir. Spor yapmak kişiye ayrı bir özgüven, öz saygı kazandırır. Bu önerilerin yanı sıra dua etmek, şükretmek, aile bireyleriyle kaliteli vakit geçirmeye çalışmak, aile büyüklerinin hal ve hatırlarını sormak, onlarla ilgilenmek, çevremizdeki ihtiyaç sahibi kimselere yardımcı olmak gibi birçok kişisel ve toplumsal davranış da ruh sağlığına güzel katkılar sağlayacaktır. Ruh sağlığını korumak ve mutlu olmak elimizde. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle, hoşça kalın.
1: Akra Mercek. Akra Reklam.
2: Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha'da 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
1: Akra Reklam.
3: Amiral Çenko.

Sevgili dinleyenler, bugün programımızda Uzak Doğu'ya gidiyoruz. Ming Hanedanlığı döneminde yaşamış olan ünlü Müslüman Amiral Cheng Ho'nun hayatını paylaşmak istiyoruz sizinle. Cheng Ho, 15. yüzyılın başlarında Batı Okyanusu'na yaptığı 7 seyahat ile ünlenmiş ve dünya tarihine geçmiştir. İslam dünyasında Hacı Mahmud Şems olarak bilinen Cheng Ho, 1371 yılında Yunnan eyaletinde Müslüman Çinli bir ailede doğmuştur. Endonezya'da ismi Cheng Ho ve Sam Po Kong olarak anılmaktadır.

Cheng Ho'nun ataları Hui ulusundan olan Çinli Müslümanlardandır. Soyadları Ma'dır. Ma, Peygamber Efendimizin ismi Muhammed'in Çince'deki telaffuzundan gelmektedir. Cheng Ho'ya doğduğunda verilen isim Ma He'dir. Cheng Ho ismi ona, hizmetinde bulunduğu imparator tarafından verilmiştir. Müslüman Amiral Cheng Ho'nun dedesi ve babası, hac görevini yerine getirdiklerinden hacı olarak çağrılmış ve nesilden nesile ailesi hacı olarak adlandırılmıştır. Babasının adı Ma Hacı'dır. Annesi soylu bir aileden gelen, erdemli ve ahlakıyla anılan birisidir. Amiral Cheng Ho, Yunnan'ın ilk valisi Seyyid Acel Şemseddin Ömer Al-Bukhari'nin 6. kuşaktan torunudur. Bu zat, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyundan gelmektedir. Seyyid Acel, Yunnan'ı 6 yıl boyunca adalet ile yönetmiş ve halk tarafından çok sevilen bir yönetici olmuştur. Yunnan'daki Müslüman varlığının güçlü olmasını sağlayan en önemli kişilerden biridir. Çinli Müslüman Amiral Cheng Ho'nun atalarından birisi de Suo Fei Er'dir. Kaynaklarda Buhara Emiri olarak geçmektedir. Çin'deki Müslüman camianın kurucusu olarak da nam salmıştır. Cheng Ho, 11 yaşındayken Ming Hanedanlığı ordusunun yaptığı baskında babasını kaybeder ve esir olarak Ming Sarayı'na getirilir. Daha sonra Ming Hanedanlığı'nın imparatoru olacak olan Prens Zhu Di'nin hizmetine verilir. Dürüstlüğü ve askeri dehasıyla saray erkanının güvenini kazanan Cheng Ho, Prens Zhu Di'nin imparator olmasıyla beraber mevkisinde daha da yükselir. İmparatorun emriyle deniz yoluyla batıya yapılacak seyahatlerin amiralliğine getirilir. Ming Hanedanlığı'nın gücünü tüm dünyaya göstermek isteyen imparator, onun kumandasında yaklaşık olarak 300 gemi ve 28 bin kişiden oluşan büyük filoları Batı Okyanusu'na gönderir. Filonun içinde gökbilimci, siyasetçi, harita çizeri, doktor, geleneksel tıp uzmanları, vaizler, etnograflar da vardır. Bu kişilerden biri Arapça ve Farsça dillerine hakim olan Ma Huan'dı. Ma Huan, tercüman olarak Cheng Ho'nun bazı seyahatlerine katıldı. Tercümanlığın yanı sıra seyahatleri boyunca aldığı notlar günümüze kadar gelerek Cheng Ho'nun seyahatlerine dair bilgiler edinmek için aydınlatıcı bir kaynak olmuştur. Müslüman Amiral Cheng Ho, 1405 ile 1433 yılları arasında 7 sefere çıkmıştır. 37'den fazla ülkeyi ziyaret etmiş, Endonezya limanlarından Sri Lanka'ya, Hürmüz Boğazı'ndan Filipinlere, Malay Takım Adası'ndan Arabistan'a, Vietnam'dan Hindistan'a, Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e, Çin'den Afrika'nın doğu sahillerine kadar ulaşmıştır.

0: Kristof Kolomb'un Amerika'ya seyahatinden 87 yıl önce yapılan bu seyahatler, hem Avrupa hem Asya tarihi için büyük değer taşır. Müslüman amiralin seyahatlerinin hiçbiri sömürge amacı içermemiş, sadece siyasi ve diplomatik ilişkiler amaçlanmıştır. Bu seyahatlerle Çin'deki bitki örtüsü genişletilmiş, Çin astronomisi ve Çin tıbbı ilerlemiş, Güneydoğu Asya ülkelerinden Çin'e değerli taşlar, kokular ve baharatlar getirilmiştir. Aynı zamanda Çin'deki gelişmiş tarım ve üretimle ilgili değerli bilgiler de gidilen yerlerdeki halkla paylaşılmıştır. Bu seyahatleri önemli kılan diğer bir nokta ise seyahatler için yapılan gemilerin büyüklüğü ve içindeki mürettebat sayısıdır. Cheng Ho'nun seyahatleri diğer seyahatlerle karşılaştırıldığında hiçbir donanma onun komutasındaki donanmanın seviyesine ulaşamamaktadır. Araştırmacılar bu donanmaya duydukları hayranlığı şöyle dile getirmişlerdir. Cheng Ho'nun donanması Vasco da Gama'nın Portekiz donanmasının 90 katı büyüklüğündedir. Gemideki denizci sayısı diğer donanmalardaki denizci sayısının 150 katından daha fazladır. 10. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar Güneydoğu Asya kıyı ticaret limanlarında Arap, Hintli, Çinli ve yerli Müslüman tüccarların ortak çabaları ile İslam coğrafyasının ilk adımları atılmıştı. 14. yüzyılın sonlarına gelindiğinde de Cheng Ho'nun seyahatleri Güneydoğu Asya'daki İslamlaşma sürecinin hızını arttırmış ve Vietnam'dan Malay ve Endonezya takım adalarına kadar yayılmıştır. Seyahat edilen ülkelerle yapılan ticarette Orta Doğu, Güney ve Güneydoğu Asya'dan Çin'e yerel ürünler getirilmiştir. Bunlar çoğunlukla şifalı otlar, baharatlar, mücevherat ve hayvanlardan oluşmuştur. Yabancı bitkiler, hayvanlar ve otlar Çinlilerin yaşam biçimini zenginleştirmiş ve ufuklarını genişletmiştir. Günümüzde Malezya'nın bir şehri olan Malaka'nın 15. yüzyılda Güneydoğu Asya'nın bölgesel gücü ve İslam'ı öğrenme merkezi olarak yükselişi de yine Cheng Ho'nun seyahatlerinin en önemli başarılarından biridir. Malaka'nın yöneticisi İskender Şah, 1406 yılında Aceh'den bir prensesle evlenip Müslüman olmuştur. Cheng Ho, 1409'da Malaka'ya ulaşmış ve İskender Şah'a ülkesini tanıdığına dair resmi tablet hediye etmiştir. Malaka ve Çin arasında ticaret yapılmıştır. Hatta Çin'den gelen malzemelerle Malaka'nın ilk kalıcı binaları inşa edilmiştir. Malaka, diğer uluslardaki tüccarları cezbetmiş, önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Güneydoğu Asya tüccarları, baharatlarını ve diğer yerel ürünlerini Malaka'ya getirerek, dünyanın geri kalan bölgelerine buradan ihraç ettiler. 1434 ile 1511 yılları arasında, Malaka Sultanlığı'nın elde ettiği bu siyasi ve ekonomik güç, şüphesiz ki İslam'ın yayılmasına ciddi öncülük etmiştir. Cheng Ho ve filosu, Malaka'nın İslam'ın öğrenilmesi ve yayılması için merkez olma yolunu açmıştır. Cheng Ho, yaptığı seferler sırasında Endonezya'nın Java ve Sumatra adalarındaki mevcut Çinli yerleşim yerlerini buldu. Çin dışında yaşayan Çinlilerle karşılaşması, Cheng Ho'nun seyahatlerinin diplomatik ve ticari amaçlarına yeni bir açı kazandırdı. Bu Çinli Müslümanlar, Orta Asya ve Çin'in bazı bölgelerinden Moğol istilaları sebebiyle kaçan Hui Müslümanlarıydı. Cheng Ho, bu Müslümanlar tarafından içtenlikle karşılanmış, hatta bölgedeki korsanlara karşı Cheng Ho'nun korunmasına destek olmuşlardır. O dönemde Java adasında Arap ve Hint tüccarların az bir kısmı Müslümandı. Hinduizm, Majapahit Krallığı ve seçkinler tarafından benimsenen bir dindi. Cheng Ho'nun seferleri Endonezya'daki Çinli halkın gelişiminde ve İslam'ın Çinli Müslümanlar tarafından Endonezya'ya yayılmasında doğrudan etkili olmuştur. İlk yaptığı çalışma Çinli Müslümanları ve yurt dışı Çin topluluklarını yönetmek için bir yönetim sistemi kurmak oldu. Günümüzde Vietnam olarak bilinen Champa'yı kurduğu sistemin merkezi yaptı. Böylece Champa, deniz aşırı Çinli Müslüman topluluklardan sorumlu genel merkez oldu. Graf 1984, sayfa 14. Bu merkezin bir şubesi de Filipinler'de açıldı. Seyahatler devam ederken Çenko, Java adasında Çin mimari örneklerinin olduğu camiler inşa etmeye başladı. Camilerdeki mimari tarz asırlar boyunca yeni yapılarda da uygulandı. Çenko, 1433 yılında çıktığı 7. seyahatinde rahatsızlandı. Tarihçilerin bir kısmı Hindistan'ın Kozikode şehrinde de vefat ettiğini, diğer kısmında dönüşte gemisinde vefat ettiğini ve denize defnedildiği görüşüne sahipler. Allah ondan razı olsun.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

müzikte hissedilen evrensel duygular, melodi ve ritimlerin anlatmak istedikleri evrensel ahenkte. Yaşamın sesleri, evrensel ahenk başlıyor.

Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir Evrensel Ahenk programına hepiniz hoş geldiniz. Programımızın bu bölümünü Mesut Kurt işe ayırdık. Kendisi Üsküp'te Türk-Makedonyalı bir aileden dünyaya gelmiş. İlk eğitimini de burada aldıktan sonra genç yaşlarda İngiltere'ye gidip eğitimini orada devam ettirmiş. Wales Üniversitesi'nde insan bilimi ve İslam hukuku okumuş. Ailesinin muhafazakar olması, özellikle de dedesinin dini ilimleri hıfzetmesi içinde ilim aşkını kıvılcımlandırmış, kendi deyimiyle bu ilim aşkının ifadesi olarak küçük yaşta ilahilere ve sufi müziğine gönül vermiş. Şöyle bir anısı var. Bir gün camide amcası onu öne çıkararak bir ilahi söylemesini istemiş ve bu yüzlerce insanın önünde okuduğu ilk ilahi onun adeta geleceğindeki kariyerinin bir başlangıcı olmuş. Şimdi kendisinden bir parça dinleyelim. Never Forget.

0: Yaşamın Sesleri Evrensel Ahenk.
1: Mevla ya salli ve sellim daimen, daimen, daimen.
2: Mesut Kurtiş daha ilkokul yıllarından itibaren birçok radyo programında ve özel günlerde ilahiler söylerdi. Üsküp İlahi grubuna dahil oldu. Balkanlarda özel birkaç albüm çıkarttı. Evladı Fatihan grubuyla çalıştı. Diğer birkaç ilahi gruplarıyla da çalışarak birçok yurt dışı programına katıldı. Kendisi yerel Makedon dilini, Türkçeyi, İngilizceyi ve ailesinin Arapça bilmesi sebebiyle bu dili de öğrenmiş. 2004 yılında ilk albümü olan Salavat'ta Türkçe, Arapça ve İngilizce parçalar yer almış. Çekimleri Türkiye'de çekilen ilk müzik videosu El Burda Eseri oldukça ilgi görmüş. Şimdi kendisinden bu eseri dinleyelim.

Akra. ...2009'da ikinci albümü Beloved'ı çıkaran Mesut Kurtiş... ...birkaç yıl sonra da üçüncü albümü Tebessüm'ü çıkarmıştır. Albüme özellikle Tebessüm, yani gülümse ismini verdiğini söyleyen Kurtiş... ...bunun nedeninin insanların birbirine yakınlaşmasını, selamlaşmasını... ...pozitif olmalarını istediği için olduğunu söylemiş. Yine bir röportajında... ...kültür ve müziğin öyle bir gücü var ki... ...sanki insanlarla yıllardır tanışıyormuş gibi hissediyorsun, diyor Kurtiş... Müziğin birleştirici bir özelliği var. Biraz da dil öğrenip onların dilinde iletişime geçince aramızda bir fark olmuyor. Tüm İslam alemi bir oluyor, diye sözlerine devam ediyor Kurtiş.

0: Evrensel Ahenk.
1: Mesut Kurtiş, şöhret olmak için müzik yapmadım. Bir boşluk vardı, bunu doldurmak gerekiyordu, diyor. 2000'li yılların başlangıcında İngiltere'de bunu fark ettiğini ve kendi kültürü olan Doğu kültürüyle Batı kültürü müziğini birleştirerek evrensel bir müzik ortaya çıkarmaya çalıştığını söylüyor. Kendisinin Sami Yusuf ve Maher Zain ile de çalışmaları oldu. Birbirimizi tamamlayalım, dayanışma içinde olalım istedik. Zaten bizim mecrada bir tek adam olma isteği yok. Çünkü yapılabilecek çok şeyler var. Yetenekli genç kardeşlerimizi de destekliyoruz, diyor Mesut Kurtiş. Şimdi kendisinin Sami Yusuf'la birlikte söyledikleri Ey Allah'ım isimli eseri dinleyelim.

Hissederek söylemediğinizde insanlar da hissetmez diye bir sloganı var Mesut Kurtiş'in. Bu aşk ve samimiyetle yaptığı müziğin daha birçok gönüller fethetmesini, insanların iyiliklerine vesile olmasını diliyor ve Evrensel Ahenk'te Mesut Kurtiş'e ayırdığımız bu programımızı burada sonlandırıyoruz. Selametle, sevgiyle kalınız sevgili dostlar. Hoşça kalın.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
3: sorunun sorularını cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.
4: Sağduyunun sesi Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir.

0: Kral. Reklam.
1: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra, reklam. Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnsanlar üzerinde hac Allah Teala'nın bir hakkıdır. Hani insanlarımız yaşlanıyor, emekli durumuna gelince gidiyorlar. Kitaplarımızda şöyle deniliyor. Hac ibadeti ömürde bir defa yapılmak üzere farz kılınmış bir ibadet. İnsan bir defa hacca gitti mi artık o görevi, yani Allah'ın bir insan üzerindeki hakkını ödemiş olmaktadır. Zamanına gelince ömür

0: 79. yaşında gidecek dahi olsa hac görevini ifa etmiş, sevabını almış olur ama geciktirmesinden dolayı da tabiatıyla bir sorumluluk olabilir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, Gez Gör İbret Al programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Yine yollara ram olan bir misafirimiz var. Çok değerli bir konuğumuz bizimle birlikte. Şükriye Leyla Altuntaş bizimle birlikte. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim.
0: Kadın doğum uzmanısınız.
1: Evet.
0: İki yolculuğa da şahitlik eden bir yönünüz var. Hem
1: evet,
0: dünyaya gelişimiz, o süreci çok yakından şahitlik yaparak, hem de yollarda tecrübe ederek. Biliyorsunuz biz yolları sadece seyahat etmek ya da gezmek olarak adlandırmıyoruz. Hayat bir yolculuk, başından sonuna, ve bu yolculuğun içinde çeşitli kısa yolculuklar da var. Bize ibret olabilecek çok çeşitli yönleri olan yolculuklar var. Sizi tanıyabilir miyiz kısaca?
1: Evet, ben Çankırı'nın Çardaklı kasabasında doğdum. Annem babam da oralı. Dört kardeşiz, en büyükleriyim ben. Üç erkek kardeşim var. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldum. Kadın doğum ihtisasımı Zeynep Kamil Hastanesi'ne tamamladım. Ondan sonra mecbur hizmet ve İstanbul'da bir özel hastanede devam ediyorum. Üniversitede öğretim üyesi olarak da çalışıyorum bir taraftan. Böyle.
0: Ne kadar yönlü, çok çeşitli meşguliyetlerle birlikte. Peki gezmeye ne kadar vakit ayırıyorsunuz?
1: Aslında gezmek bir çeşit benim için farklı bir meşgale olsun diye yöneldiğim bir eylem. İş hayatımız, tempomuz belli. Yani işte her sabah bir rutinimiz oluyor. Günlük alışkanlıklar, sabah kalkılıyor, ibadet, işte kahvaltı, arkasından kontağı çevir, işte aynı güzergahta bir hastane yolu, hastanede akşama kadar hasta görmek, tabii çeşit çeşit alemler. Her bir hastamız ayrı bir alem benim için. Ayrı bir seyahat tecrübesi aslında. Ama akşam da tekrar işte aynı güzergahı kat edip eve gelmek. Yani aynı işleri defalarca tekrar ettiğimiz bir hayat döngüsü içerisinde yaşarken, buna biz işte günlük rutin diyoruz. Aynı şeyleri düşünüyor, aynı şeyleri görüyor, aynı çerçevede sıkışıp kalıyoruz. Ama aslında düşünceyi harekete geçirebilmek için, işte biraz kendinize bir şeyler katabilmek için o çarktan bir mola vermek gerekiyor. Çarkın dışına çıkmak gerekiyor. Onun için de işte tatillerde seyahat iyi bir çare oluyor. Çünkü güzergahınız değişiyor. O zaman gözünüze gelen, kulağınıza gelen uyarılar, işte beş duyuyla algılarımız ortam değiştiği için değiştiğinden, bu sefer düşünce, algı, sorular, hazlar, zevkler de değişiyor. Açıkçası biraz daha düşünebilmek, birazcık daha farkına varabilmek için geziyorum desem yanlış olmaz.
0: Evet. Çok güzel bir tanımlama. O rutinin içinde herkesin kendine ait bir rutini var. Ara ara nefes almak da insana belki motivasyon kaynağı da olabilir.
1: Tabii.
0: Farklı bakış açıları da getirebilir. Tabii. Siz kendi yoğunluğunuzda seyahatleri keşfetmişsiniz.
1: Evet, evet, evet. Tabii bu önce yurt içi seyahatler olarak başladı. Arabaya atlayıp yanına işte yakınlarını alıp il il gezmek. O illerdeki işte özellikle camiler, kabristanlar, kervansaraylar, etnografya müzeleri, arkeoloji müzeleri ve çevre tabii. Doğal güzellikleri, şelaleler, vadiler, kanyonlar. Bunları gezmek şeklinde başladı. Ama daha sonra özellikle benim için ilk işte hacca gitmekle beraber yurt dışı tecrübesi başlamıştı. Tabii bir ibadet gayesiyle başladı. Dedim ki ondan hemen sonra ben umreye de giderim. Ama aradan tam 11 yıl geçti. 11 yıl sonra ilk umreye gidebildim. Aslında o sene ben bir yurt dışı seyahati planlıyordum. Özellikle Özbekistan'ı çok merak ediyordum. Fakat nedense bir hani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretini ziyaret etmeden başka bir yere gitmek yurt dışına çok içime sinmedi. O yüzden önce bir umre seyahati oldu. Ondan sonra Özbekistan'a doğru yola çıktım.
0: Neden Özbekistan?
1: Özbekistan aslında sanki beni çekti. Şimdi hacca ve umreye gittiğimde evet ben Çankırılıyım ama sanki Mekke Medineliyim gibi hissettim. Yani sanki ben topraklar, tamam toprak ama ne bileyim oralıyım gibi, Mekkeli Medineliyim gibi hissettim. Çok tanıdık geldi. Aynı duygu beni Özbekistan'a da çekti. Aslında bu his, yani aidiyet hissi. En çok da Necip Fazıl'ın Ubeydül Ahrar Hazretleri ve Timur'un zamanını anlatan bir tasavvufi eserinden yola çıkarak onları okuduktan sonra dedim ki öncelikle ben Özbekistan'a gitmeliyim, onları görmeliyim. Çünkü o mutasavvıfların hayatı çok etkiledi. Birbirleriyle olan ilişkileri çok etkiledi. Özellikle hani şey vardır, birbirinizle hayırda yarışın tavsiyesi vardır. Bu tavsiyedeki anlayışları da çok etkiledi. Yani yarış yaparken birini geçmek düşüncesi değil de yol aldığın kişiye yol geçirmek, onu öne çıkartmak, onun çok başarmasını, çok iyi şeyler başarmasını, zirveye çıkmasını sağlamak, yarışmak bu. Yani birilerine iyilik ederek bunu perçinlemek ve bu arada kendin de en iyisini yapmaya çalışarak hem ona bir örnek, hedef koymak hem de onun ulaştığı ve senin bile hayal edemeyeceğin hedefleri görerek oraya doğru tırmanmak. Yani hep geliştirme, geliştirme, geliştirme. Aslında Necip Fazıl'ın eseriyle biraz uyandım diyebilirim. Yani işte tabii ki geri planda kendi okuduğum kitaplar, daha önceki tasavvuf kitapları da vardı. Ama dedim ki bu seyahati yapmam lazım. O diyarları görmem lazım. O kişilerin kabirlerini, eserlerini görmek istedim.
0: Necip Fazıl'ın eseriyle birlikte yola çıkmak diyebiliriz.
1: Umre'den sonra Özbekistan'la başlamış oldum.
0: Kaç ülke oldu? Saydınız mı hiç?
1: Açıkçası öyle tek tek saymadım ama hani burada özetleyebilirim daha doğrusu. Özbekistan, arkasından Fas ve Endülüs. İspanya demek gelmiyor çünkü kuzey kısımlarını gezmedim. Endülüs kısmını gezdim. Sonra İran, Hindistan, Lübnan. Tekrar Tacikistan, Özbekistan. Yani tekrar 5 yıl sonra bir daha gittim ve yine gitmeyi çok istiyorum. Defalarca gidebilirim. Buraları gezmiş oldum. Türkiye için de en son işte GAP turuna katıldım. O da çok etkileyici oldu benim için. Şimdilik bunlardan ibaret inşallah, evet. Daha geniş.
0: Hep de böyle medeniyetin filizlendiği yerlere gitmişsiniz, evet, sanki, evet, değil mi?
1: Evet.
0: Ama Özbekistan sizde ayrı bir yer tutmuş gibi algılıyorum
1: öyle,
0: ben söylemlerinizden.
1: Öyle. Hayatımın dönüm noktalarından biridir. Yani.
0: Evet, onu konuşacağız inşallah. İnsanın yola çıkması biraz niyetiyle de alakalı olduğu için, hı-hı, hatta yolda önüne çıkanlar da niyetiyle alakalı.
1: Doğru.
0: Gezmek, neden gezmek?
1: Gezmek işte farkında olmak için, bildiklerimi teyit etmek için veya yanlış bildiğim şeyler varsa bunların yanlışlığını görmek için ve aslında hayat yolculuğunda ilerlerken nelerle karşılaşabileceğimi birazcık daha farklı çerçevelerde, farklı kültürlerle görebilmek için aslında gezmek. Gezmek hayat yolculuğunda illa bir son noktamız var. O noktayı bulana kadar ya da daha doğrusu o noktaya ulaşana kadar en iyi şekilde doldurmanın başka çareleri var mıdır, bunu da görmek için. Ve özellikle kendi kültürümüzü besleyen kaynakları tanımak için de gezmek. Çünkü ben Özbekistan gezisi sırasındaki sohbetlerimizde İmam Rabbani Rahmetullahi Hazretlerinin Hindistan'da metfun olunduğunu fark edince, ki daha önce okumuştum hayatını ama farkına varmamıştım, bir şaşkınlık yaşadım.
0: Değil mi? Özbekistan'da arıyorsunuz normalde İmam Rabbani Hazretlerini.
1: İmam Rabbani Hazretlerini aslında açık söyleyeyim, Abdülaziz Debba Hazretleri için de öyle oldu. Kitab-ı İbriz'in müellifi, daha doğrusu sahibi Ahmet İbni Mübarek diye bir dervişi toparlıyor, tasnif ediyor ve işte ortaya çıkmasına sebep oluyor. Marrakeş'te olduğunu öğrenince, yani Fas İspanya'dan önce, çok şaşırdım. Yani bunları bana fark ettiren seyahatlerim oldu. Yani bu mutasavvıfları ben tamamen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte Şam diye ifade buyurduğu Dımaşk bölgesi, işte Musul, Halep, Bağdat, Basra, Lübnan gibi yerlerde ya da Mısır'da

0: yaşadıklarını ve oralarda medfun olduklarını, oralarda faaliyet gösterdiklerini hayal ediyordum İran'da. Yani ben farklı bir şey düşünmüyordum. Çok şaşırttı beni. Yani bir Abdülaziz Debba Hazretleri'nin tam Marrakeş'te medfun olması, İmam Rabbani Hazretleri'nin benim aklım ucundan geçmeyecek şekilde Hindistan'da medfun olması. Çünkü o topraklar ilkokuldan itibaren anlatılan tarih, coğrafya derslerinde bize bu kadar tanıdık ve aşina olduğu halde hiç anlatılmamış ya da gündeme getirilmemiş yerlerdi. Hiç bilmediğimiz yerlerdi. Yani bir 40 yaşından sonra bunu fark etmiş olmak tabii beni etkiledi ve daha çok heyecanlandırdı. Tabii yani işte bir Babür İmparatorluğu'nun sonlarının Osmanlı'nın yıkılma dönemlerine rastlaması. Orada hararetli bir şekilde ecnebilerin sömürge oluştururken, göz açtırmazken batı tarafta da Osmanlı topraklarında aynısını yaptıklarını görüyoruz. Ama biz tarihi böyle okumadık. Bize tarih bu şekilde anlatılmadı. Ya da bir Kutul Amare'nin adını yine yani çok ileri yaşlarda fark ettim ben. Öğrendim. Bu olmamalıydı. Yani bir Çanakkale zaferiyle beraber Kutul Amare de ders kitaplarına girmiş olmalıydı, anlatılmalıydı. Bu farkındalıklar işte seyahatler sayesinde oldu. Evet okuyorsunuz, evet karşınıza çıkıyor veya bir dizi izleyebiliyorsunuz ama gidip de bir fiil deniyor ya, ortamı solumak, nefes almak, oralardaki yapıları görmek, insan desenlerini sezmek, fark etmek, onlarla haşır neşir olmak, onların kelimelerini kendi kulağınızda duymak çok ayrı izler bırakıyor. Örneğin de Özbekistan'da seyahat sırasında rehberimizin ağzından çıkan bir kelime çok etkiledi beni. Bıldır sene diye bir kelime çıktı ağzından. Yani bıldır sene, şimdi benim kullandığım bıldır kullandığım bir kelime değil. Ama Allah rahmet eylesin, babaannem çok kullanırdı. Bıldır sene derdi, geçen sene anlamında, geçmiş sene anlamında. Yani 1000 yıldır kelime aynen duruyor. 1000 yıl önce göçmüşler, gelmişler Anadolu'ya. Ki bizim kasabada da Horasan erenlerinin türbesi, kabri vardır. Şih Sinan, Şih Kenan diye geçerler. Onların etrafında yerleşim yeri oluşturulmuş. Bu kelime 1000 yıldır değişmemiş. Bu çok güçlü bir temeli gösterir ve aynı kalmışlığı gösterir. Bunun dışında yine bir hastama sormuştum. Plasentaya doğumdan sonra, bebekten sonra çıkan doku. Size ne diyorlar diye. Yoldaş deyince çok etkiledi. Çok hoşuma gitti.
1: Çok iyi,
0: yani
1: çok tatlı.
0: Ne kadar bebeğe yoldaş, evet. Yani. Hakikaten öyle bir 9 ay 10 gün bebeğin yanında yoldaşlık yapıyor hakikaten. O kadar sıcak, o kadar içten, o kadar sade kelimeler ve kültürümüz var ki, kelimeler tabii cüzlerdir. Ama bu cüzlerle bir bütün ve sağlam temel bir kültürün torunlarıyız, varisleriyiz. Tabii kadri kıymetini bilmeyi diliyorum.
1: Evet. Peki bir yolculuğa çıkmadan önce araştırma yapar mısınız? Hı-hı. Orada belki rehberin size sunduğunun haricinde bir şeyler görme gibi bir şeyiniz, hı-hı, var mıdır, alışkanlığınız?
0: Şimdi aslında bu işte ilk Özbekistan turundan sonra daha yoğun bir şekilde oldu. Evet, öncesinde araştırma yapmaya gayret ediyorum. Mesela işte Fas turundan önce rehberlerin yazdığı kitaplardan aldım. Özellikle Endülüs tarihiyle ilgili araştırma yaptığımda çok dağınık geldi bilgiler. Onları anlamak, bir de tabii arka arkaya kurulmuş, yıkılmış, kurulmuş, yıkılmış ve çekişmeli bir tarihi var İspanya'daki Müslümanların, Emevilerin. Çok biraz zorlandım orada anlamak için tarihi. Gidince ama rehberlerin anlatmasıyla biraz daha toparlamış oldum. İşte orada mesela bir kadı İyaz'ın kitabı Şifa Sahibi, işte Muhyiddin İbni Arabi'nin, sonra İbni Batuta'nın, yani biliyorsunuz dünya çapında bir seyyahtır, Tanca'da kabrinin olduğu, bunlar gitmeden önce birçoğu benim artık bildiğim şeylerdi. Ama tabii rehberlerin de çok katkısı oluyor, bunu yadsımamak lazım. Onun dışında yeme içme alışkanlıklarıyla ilgili de, işte ne yenir ne içilir, buna da dikkat ederim. Çünkü bu da kültürün önemli miraslarından birisi. Ve gittiğimde de özellikle şimdi teknolojinin imkanı var. Özellikle kaldığım otellerde konumu açıp otel konumu işte sokaklarıyla büyüterek resim almayı çok seviyorum. Mesela bir Özbekistan'da, daha doğrusu Tacikistan'dan Özbekistan'a geçerken Tursunzade Gümrük Kapısı'ndan biz yürüyerek geçtik. Uzunca bir mesafeydi. Önce Tacikistan'daki Gümrük Kapısı'nda muameleler yapıldı. Sonra Özbekistan tarafına doğru yürüdük. Sınırı yürüyerek geçtik. O sınırı yürüyerek elimizde valizlerle geçerken hep Suriye'den göç eden mülteciler aklıma geldi. Doğrusu o canlandı. Zorluğunu fark ettim. Yani ki bizimki çok konforlu, kontrollü ve himayeli bir seyahat olmasına rağmen. İşte Özbekistan sınırında da gene işte aynı muameleler, içeriye girmiş olduk.

0: ama orada yine farklı bir tecrübe oldu. Bizim Türk dizilerinden bir tanesi, müziğini duydum. Baktım monitörde dizi devam ediyor. İşte Özbekçe tabii konuşuyorlardı. Müzik aynı ama Özbekçe konuşmalar çok enteresan geldi. Onu orada görmek güzeldi.
1: Kara sınırlarını geçerken ben de mesela biraz stres olur. Yürüyerek geçerken sınırları sanki birisi beni durduracakmış.
0: Evet,
1: böyle bazı
0: evet.
1: Kareler vardır ya, şimdi dur. Bilmiyorum öyle. Sizde de öyle oluyor mu?
0: Ya bu işte ilk kez yürüyerek geçtiğim bir sınırdı. Tedirgin oldum ben de ama tabii hemen kendinize geliyorsunuz çünkü hem kalabalıksınız hem izinli, herkes her şeyi biliyor. Hani bir kaçak geçiş değil ama bir tedirgin oluyor ve bana işte mültecileri hatırlattı.
1: Tabii biz çok turla geçmedik. Tekil olarak iki veya üç arkadaş ha, geçtiğimiz sizin, için
0: evet.
1: Sanki böyle görevlinin size dikkatli ve dik bakışıyla birlikte çok şüpheli birisiymişsiniz gibi o şeyde olmak belki rahatsız edici.
0: Evet.
1: Hatta bir seferinde Gürcistan geçişiydi herhalde. Beni bir 45 dakika bekletmişlerdi. Ya. Ama böyle sandalyede görevlinin karşısında sadece oturtturdular. Herkes geçti, sadece ben kaldım. Sonrasında hani gelen giden arkadaşlarına soruyorlar niye bekliyorum ben diye. Aslında oradaki hanımefendinin, zaten Batum geçişini bilenler bilir, bir sandalyede oturan bir hanımefendi. O size onay verip geçiyorsunuz. Yani normal yürüyorsunuz. Pasaportumdaki çok fazla girişleri görünce kendisinin şüphelenmesi sebebiyle, yani çok fazla geçiş var, neden diyerek ben sadece bekleyen, yani o 45 dakika sadece karşısında bir sandalyede oturdum. Sonrasında izin verip geçtim tabii. Çok rastlamadığı için de olabilir tahminimce.
0: Tabii. İlk kez başına
1: olabilir ama bir 45 dakika sandalyede karşılıklı bakıştık.
0: Evet,
1: seyahatler size neler kazandırıyor derken bu tarafa doğru geldik. Peki sizde izi olan anılarınız muhakkak vardır, böyle çarpıcı. Mesela şu tespit bence çok önemli bir tespit. Bunu sahabe-i kiram için de söylüyoruz. Hani aslında Mekke ve Medine'de yaşamışlar ama bir bakıyorsunuz dünyanın farklı yerlerinde kabirleri var. İşte Fas'ta diyorsunuz, Özbekistan'da, Hindistan'da. Dünyanın çeşitli yerlerinde kabirleri var. Bu bize bir şey vermiyor mu? Yani bize bir şey, ben bu taraftan baktığımda kendimi biraz da suçlu bile hissedebiliyorum.
0: Öyle gerçekten.
1: Bilmiyorum haksızlık mı yapıyoruz ama yani bulundukları vatandan çıkıp başka yerlerde kabirleri var.
0: Evet, yani hiç mi hani insan eşini, dostunu, yakınlarını özlemez ya da ayrılmak ister ya da varlığını oradaki işte gayrimenkulü vardır diyelim. Hani az çok ya da bir müktesebat vardır. Bunları tamamen arkasında bırakıp, ki yolda tehlikeli şimdiki gibi değil. Her türlü yani insanlar tarafından gelebilecek tehlike var. Çevre koşulları, iklim koşulları, işte hayvanlar, haşerat, yani saysak bitmez. Bunların tamamını hiçe sayıp kendi manevi idealleri uğrunda çok yol kat etmişler. Tabii Özbekistan'da Şah-ı Zinde'de, gerçekten Semerkant'ta Kusam İbn Abbas Hazretleri radıyallahu anh bizim için çok büyük bir örnek. Ne kadar uzun yolları kat etmişler ve şehit olmuşlar ama o topraklarda aslında İslam dininin temellerinin büyütüldüğü, temeller atılmış Mekke Medine'de ama o temellerin üzerine kaynakların çeşitlendirildiği, geliştirildiği filizleri de onlar büyütmüşler, dikmişler fidanları. Kusam İbn Abbas Hazretlerinin çevresinden kimler çıkmış, kimler çıkmış. Yani bir bakarsak İmam Maturidi Hazretleri var, akaid esaslarını, ehli sünnet itikat esaslarını bize oturtmuş ya da işte güzelce ifade edip inanç esaslarımızın yüzyıllarca sapasağlam kalmasını sağlamış büyüklerimizden. Yine İmam Buhari Hazretleri, İmam Tirmizi Hazretleri, o kadar hani saysak bitmez ve altın silsileden büyüklerimizin, Nakşibendi Hazretleri, Abdülkadir Ucduvani Hazretleri, Hacı Gemkenik Hazretleri, yani saysak bitiremiyoruz. Onların da talebeleri var, onların da dervişleri var. İslam'ın birçok itikadi ve fıkhi esaslarının ortaya konduğu eserlerin temelini bu büyüklerimiz oralara gelerek atmışlar. Çok etkileyici mimari eserlerin arasında onları ziyaret ediyoruz. Tabii aynı zamanda ben bir mescide girdiğimde, Özbekistan'a ilk gittiğimde otelden hemen çıkıp işte namazı yetiştirelim, dar vakte girmesin diye gittiğimiz bir mescitte, tavan çok da yüksek değil. Etrafı inceliyorum, merak ediyorum. Tavana baktığımda yıldız desenleri çok etkiledi. Yıldız desenlerini aşikare Türkiye'de de görebiliyoruz bazı camilerde ama oradaki hem tavanın yakınlığından olsa gerek hem de bembeyaz kireç boyanın ortalarında böyle hafif sarkıt şeklinde, karnas nizam deniyor ona, yıldızların maviye

0: gök mavisi, gök yüzü rengi, yani daha doğrusu gece mavisine boyandığını gördüm. İşte beş kenarlı, beş uçlu yıldızlar, altı uçlu yıldızlar. Onlara baktığımda bir anda hadis-i şerif geldi aklıma. Ashabım yıldızlar gibidir, gökyüzündeki yıldızlar gibidir. Hangisine uyar ittiba ederseniz hidayet bulursunuz hadis-i şerifi geldi. Yapanlar, dedim ki, boyayanlar, buraya yapan mimarlar bu mesajı vermek için yaptıkları belli. Çünkü içimde ilk uyandırdığı his buydu ve çok etkilendim bundan ve bu hissiyatı ondan sonra her mescitte aradım. Yani
1: size
0: her
1: ne anlattı
0: baktım.
1: Peki?
0: Şimdi şöyle, yani gökyüzüne veya tavana baktığımızda aklımıza gelmesi gereken kimler? Bunu anlattı. Yani ben kafamı yukarı kaldırdığımda, başımı göğe çevirdiğimde aklıma gelmesi gereken nedir? Aklıma gelmesi gereken gökteki yıldızlar ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretim hadis-i şerifidir. Aklıma evet. Bu gelmeli. Mescide girdiğimde Mescid-i Nebevi'deki gibi ashab-ı soffenin arasında olmak aklıma gelmeli. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazretlerinin huzurunda olan ashab. Çünkü onlar hep huzurdaydı. Ve ellerinden geldiğince en ince ayrıntısına kadar tavsiyelere uydular. Ben de bu tavsiyelere uymalıyımı getirdi. Yani o hissiyatı uyandırdı. Ve tabii İstanbul'daki camilerde de geldiğimde bu var olmalı diye düşündüm. Çünkü o taraftan, yani doğudan batıya doğru göçler sırasında illa mimari de tabii değişiyor ama bu hissiyat değişmiyor. Şimdi aslında biraz daha içselleştirilmiş sanki. Yani daha somuttan, işte gözle görülebilir yıldız, herkes baktığında tavanda o yıldızları görür. Ama daha soyutlaşmış, daha üç boyutlu veya işte o yıldızın sivri kısımları nakşedilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bizim Türkiye'ye doğru gelirkenki camilerde, bilhassa tabii Anadolu coğrafyasında böyle. Yine yıldızlar yok değil ama biraz daha içeri doğru soyutlanmış. Hep içinde, dışa çok vurmadan, gönlünde olduğu için belki süzülmüş bal gibi diyelim. Daha has ve safi bir şeklini bulmuş. Bu çok etkilemişti. Mimari, kalem işleri harika geldi. Ahşap oymacılığı, oradaki incelikler, oradaki sanat hala devam ediyor olması, bunlar da çok etkiledi.
1: Ülkemizde de var o tarz şeyler, özellikle Bursa'da, Konya'da bazı yerlerde aynı yeşil, aynı mavidin ve aynı desenlerin kullanıldığı ile alakalı.
0: Aslında görüyoruz, doğru. Evet. Bursa'da var bilhassa. Ama şey, oradaki kadar hani canlı ve sürekli değil. Yani yer yer var. Sanki oradan gelirken birazcık daha sadeliğe doğru yönelinmiş. Daha sade Anadolu'da.
1: Evet evet, bu Emir Timur'un işgal etmek için gittiği yerlerde evet. Muhakkak bir mimarın evet. Yanında götürüldüğü ve gittiği yerden de taş, toprak gibi şeylerin, bazı malzemelerin alındığı, evet. Kendi ülkesinden de muhakkak bir şey getirdiği söylenir. Belki onun etkisini görüyoruz.
0: Yani. Tabii. Çok, çünkü hani İran'da da var o çeşitlilik, o yani rengarenk desenler camlarla, hatta orada ayna da işin içine giriyor. Mimaride kullanılması, çeşitlilikler ve biraz da ihtişam var ama Anadolu'da daha sade, daha içini sanki hani zenginleştirip dışı birazcık daha böyle nasıl diyelim, gösterişsiz olarak bırakma gibi bir tercih var. Ama tabii Türkiye'de de bu sefer ibadethaneler, tavanlar çok daha yüksek, mekanlar çok geniş, daha kalabalıkları alacak şekilde değişmiş. Hepsi ayrı güzel, yani hepsinin ayrı bir kuşatıcılığı
1: evet,
0: var.
1: Evet evet, o Semerkant'ta, Şahzin'de de oraların kabir olduğunu ben girdikten sonra anladım. Yani evet, çünkü evet. Dışarıdan baktığınızda inanılmaz bir sanat eseri.
0: Kesinlikle.
1: Yani hem renkleriyle, desenleriyle, ihtişamıyla.
0: Evet.
1: Sonra içeri bir girdik, aslında onların bir kabir olduğunu, içeride evet. Kabirlerin olduğunu gördük.
0: Evet evet, ben de ondan çok etkilenmiştim.
1: Çok ilginç.
0: Kabir olduğunu öğrenince, ama bir bakıma da cennet bahçesi gibi düşündüklerini hayal edebiliriz.
1: Evet ama gösterişten uzak. Değil mi?
0: Evet,
1: öyle bir
0: evet, evet.
1: Sizi rahatsız eden bir gösteriş yok.
0: Yok. Huzur,
1: huzur
0: var.
1: Veren.
0: Huzur
1: evet.
0: Var. Huzur
1: veren.
0: Huzur hep hakim. Sanki orada hani Hacı Emkeneki Hazretleri'nin yolunda da biz bir mola vermiştik dağlarda. Yani yollarda bile huzur var. Belki daha hani çok kalabalıklar gitmedi, çok belki dejenerasyon vesileleri olmadı oralarda. Belki onun da etkisi, ama büyüklerin o manevi hazzı hissediliyor. Özellikle türbelerin yanında, kabristan çevresinde çok hissediliyor. Adeta misafirlerine ayağa kalkmış, hoş geldiniz evladım der gibi bir karşılama. Kim giderse bunu ben duyuyorum herkesten, bu hissiyatı.
1: Biz Güclüvan kasabasına gittiğimizde orada yerli olan bir arkadaşımız bizi misafir etti. küçüklüğünde Gücdüvani Hazretlerinin kabrini ziyaret ederlermiş ama annesi babasının evine giderken yolda muhakkak ziyaret edilirdi. Yani evet. Öyle bir öğretileri varmış, gelenekleri varmış. Her gün kurulan bir pazar var, Gücdüvan Pazarı. Ve orada Özbekistan ürünlerini de çok uygun alınabilecek bir pazar burası. Halk şöyle düşünürmüş, Gücdüvani Hazretlerinin kabri yukarıda, eteklerinde pazar kuruluyor. Yani evet. Bereket.
0: Aa, çok güzel.
1: Bereket bu şekilde evet. Yayılıyor gibi böyle bir görüşü varmış. Bu halkın kendi görüşü. Yani evet. O zaman çok şaşırmıştım. O kadar evet. Uzun yıllar farklı bir sistemde yani evet. Özellikle bu dinin ve kültürün, medeniyetin ötelendiği ve üstüne basıldığı, sindirilmeye çalışıldığı bir evet. Dönemden sonra dahi evet. Halkın oradaki mübareklere, büyüklere, alimlere göstermiş olduğu evet. Saygı ve hürmet değişmemiş.
0: Evet, evet. Onlar da işte çeşitli şekillerde hep teyit etmişler ama halkı, yani gerek rüyalar gerek zuhuratlar, yani halk teyit olduğu için hiçbir zaman peşini bırakmamış büyüklerin.
1: Buhara'ya giden dinleyicilerimiz, Buhara hızlı treni var. Evet. Özellikle bu Buhara, Semerkant, Taşkent, hatta Hive'ye kadar giden.
0: Ekrasyap
1: evet.
0: Ekspres.
1: Evet, evet. Öyle bir tren hattı var. Hive'de, Buhara, Hive arasında hızlı tren yok ama yine bizdeki gibi Doğu Ekspresi, işte Batı evet. Ekspresi gibi biraz daha hızlı olan trenler var. Uzun bir yol çünkü oradan. Şimdi Buhara tren istasyonundan indiğinizde taksiler size şöyle diyor. Yedi pir.
0: Ya,
1: evet. Yedi pire götüreyim mi?
0: Evet.
1: Çünkü o bir alışkanlık.
0: Oturdu, evet,
1: yani
0: oturdu.
1: Buhara'da siz iner inmez o kadar pratik ve basit ki
0: evet.
1: Havalimanından iniyorsunuz. Tren değil, havalimanında inseniz hemen havalimanının 5 kilometre ötesinde Şah-ı Nakşibend Hazretleri.
0: Evet, evet.
1: Oradan bile yani taksiye deseniz ki beni 7 pire götür. Hiçbir şey bilmeseniz bile. 7
0: evet.
1: pire dolaştır deseniz o sizi 5-6 saatte bütün onları ziyaret ettirebiliyor.
0: Evet.
1: Çok müthiş bir şey değil mi bu?
0: Evet,
1: siz
0: evet.
1: anlatmanıza bile ihtiyaç yok.
0: 7 evet, evet.
1: pir diyorsunuz sadece
0: evet, evet.
1: ve taksi sizi dolaştırıyor.
0: Evet. Ya bu işte çok güzel, yani oradaki halkın bilinçli olduğunu, bu konuda hala farkında olduğunu gösteriyor. Mesela diğer ülkelerde bu yok gibi. Umre'de bir Hindistanlı hanım ki hani Umre'ye gelenler birazcık daha dini bilgisi birikimi olan insanlardır. Hindistanlı olduğunu öğrendim bir hanıma, ben İmam Rabbani Hazretlerini sordum. Bilemedi yani kim diye soruyor. Ben işte acaba hani anlatamadım mı diye birkaç yol denedim ve mektubatı da sordum. Bilemedi. Yani bilemedi ve bunu birkaç kez denedim. En az 3 kez denemişimdir. Yani 3 Hindistanlıya ayrı zamanlarda ayrı şekilde sorduğumda İmam Rabbani Hazretlerini tanımıyordu, bilmiyordu. Ama Özbekistan'da durum böyle değil. Özbekistan'da biraz daha farklı. Hem biliyorlar, hem çok seviyorlar, hem de ziyaret ediyorlar. Gerçi İmam Rabbani Hazretlerinin etrafında bir güvenlik çemberi var. Yani çok ziyaret yoğunluğu yok.
1: Sebebi değil midir, o mudur bilmiyorum ama bazen yerel ifadeler, isimlerle de anılabiliyor. Biz mesela İmam-ı Rabbani biliyoruz ama
0: evet.
1: biz Semerkant'ta Yakup Çerhi Hazretlerinin kabrini ararken biz Yakup Çerhi diye soruyoruz. Aha. Kimse bilmiyor ama Hoca Yakup deyince herkes biliyor.
0: Evet, olabilir.
1: Hacı Yakup deyince.
0: Evet, evet.
1: O bölge çünkü Hacı Yakup olarak biliniyormuş.
0: Evet, evet.
1: Onu çözdük ama çözene kadar bir süre geçti tabii.
0: Evet, belki o da olabilir. Yani ben de birkaç yol denedim ama farklı isimlerle ama dediğiniz bir yerle değişmiş bir başka ifade olabilir bizim bilmediğimiz. Bu etkilemişti beni. Hemen
1: evet.
0: hani mektubat deyince hemen bilinir gibi düşünüyor insan ama değil demek ki. İşte öğreneceğiz hep beraber. Farkına varacağız.
1: Evet.
0: Yine İmam Buhari Hazretlerinin türbesinin yanında işte ikramlar yapıyor bizim kardeşlerimiz. İşte şekerlemeler, bisküviler ikram ediyor. Oradaki yerli halka ve çocuklara. Ben de onlara katıldım. 4-5 yaşındaki çocuk bir tane aldı. Şekerden bir tane aldı. Sanırım teşekkür etti. Onlar rahmet diyorlar.
1: Rahmet, evet.
0: Ondan sonra ben bir tane daha almasını söyledim. Tekrar sundum. Çünkü bir tane parmağıyla alınca çok hoşuma gitti, böyle kibarca tek bir tanecik alınca içinden. Şöyle yanında durduğu annesine, elinden tuttu annesine, şöyle başını bir kaldırdı. Gözüyle bir annesinin gözüne baktı. Annesi de gülümseyerek onu onay verdikten sonra aldı şekeri. Yani o kadar etkilendim ki terbiyesinden çocuğun. Ya annesine olan, hani eliyle de olabilir, başka türlü de izin alabilir ama çok nazik ve zarif bir şekilde annesinden izin alması çok hoşuma gitti.
1: Bir de şeyi fark etmişsinizdir, herkes birbirine selamünaleyküm diyor.
0: Evet, evet.
1: Yani
0: evet.
1: normal selam bu. Yani biz
0: evet.
1: de bazen girdiğiniz ortamlarda hani usulen selam değil, günaydın, merhaba gibi
0: evet,
1: böyle
0: demek zorunda kalırız.
1: Evet evet. Hani ortama göre böyle selamı evet, çeşitlendirebiliriz ya. Onlar da öyle değil.
0: Evet.
1: Herkes her ortamda evet, selamun aleyküm diyor. Alan da yalnız ve aleyküm selam demiyor. O da selamun aleyküm diyor.
0: Evet evet, o farklı bir alışkanlık.
1: Bir selamlama çeşidi haline
0: evet,
1: gelmiş.
0: Aynen evet, öyle.
1: Evet. Ama ortak kültürün de göstergeleri vardır ya böyle.
0: Evet.
1: O şeyde daha çok rastlanır. Dünyanın bütün Müslümanlarının olduğu işte Mekke gibi yerlerde herkes belirli noktalara geldiği zaman aynı duayı eder.
0: Evet, evet.
1: Bu çok büyük bir birliktelik değil midir? Bence çok öyle, hayran olunacak bir
0: hayrancı
1: şey.
0: Hayrancı bir kuvvet aslında.
1: Evet, hayran bir olunacak kuvvet, bir şey.
0: Evet.
1: O belirli noktalarda işte şu kapıya geldiğinizde şu dua edilir, bu kapıya geldiğinizde
0: evet,
1: bu dua edilir, efendim tavafta şu edilir. O kadar yani görülmeyen bir
0: birlik
1: eğitimin bu göstergesi
0: evet,
1: ve hep birlikte Endonezyalısı da yapar
0: evet,
1: efendim Özbeki de yapar, Türkiyelisi de yapar, batıdan gelen Müslüman da yapar, herkes
0: evet,
1: aynı duayı eder.
0: Kesinlikle.
1: Müthiş bir şey bu.
0: Çok çok evet, çok güzel ve işte giderek perçinlemek lazım, bunu artırmak lazım. Şimdi hani hep farkındalığımızı artırıyor, işte doğru bildiklerimizi teyit ediyor, bilmediklerimizi de ya da yanlış bildiklerimizin de düzeltilmesini sağlıyor bu görüş, işler, seyahatler ve aslında hani günlük hayatımızda da karşımıza çıkıyordur. Mesela GAP turunda Göbekli Tepe'ye gittiğimizde Urfa'da, Şanlıurfa'da işte bilinen tarihin en eski yerleşim yeri ve işte tapınağı, mabedi olarak sunuluyor. Arama motorlarına yazsanız yine aynı yanıtı alıyorsunuz. İşte Birleşik Krallık'taki tanınıştan sonra, daha doğrusu o en eski bilinirken ondan bile çok çok eski olarak lanse ediliyor. Ama orayı gezerken bile içimden diyorum ki hani en eski yerleşim yeri Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle sabit ve kesin. Yani Kabe ve çevresi. Bu farkındalığı sağlıyor insana. Yani sen en eski yerleşim yerini düşündüğünde ya da aklına geldiğinde ya da biriyle konuşurken evet Göbekli Tepe değil, eskilerden biri olabilir ama ve mümkündür de eski olması. Çünkü Hazreti Adem Aleyhisselam'la Havva validemizin buluştuğu Cebeli Rahme'nin çevresinde ki bir yer yine Göbekli Tepe'de, çok uzak bir yer değil. Ama Kabe en eskisi.
1: Evet.
0: Mesela bu bilgileri bizim çerçevemizden, bizim inanç esaslarımızın üzerinden tahsih etmek gerekiyor. Yani tarihi doğru yazmak gerekiyor. Evet, kanıtlar da bulunur. Kanıtlar da bu doğrultudadır mutlaka. Biz inanıyoruz öyle olduğuna ve keşke hani tarihi bilgiler bizim kendi inanç esaslarımız üzerinden tarafsız çalışan ama kendi inanç esaslarımız da muhakkak önüne koyan kişiler tarafından yazılsa diye düşündürdü. Mesela seyahatlerden birinde en
1: evet,
0: çok bu Göbekli Tepe seyahatinde aklıma gelenlerden biri buydu. Tarihi bir daha bizim inancımıza tabi ama tarafsız elbette kişiler tarafından yazılması.
1: Evet, bu da bir boşluğun da göstergesi herhalde değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii tabii. Yani kolektif yazmak lazım. Her dilden içerisinde kişilerin olduğu, multidisipliner çalışabilecek sistemleri bir araya getirmek lazım ki hiç itiraz olmasın.
1: Evet, ilk Özbekistan'la başlayan, daha sonra
0: evet,
1: da GAP'la sonlandırılan bir gezi rotanız olmuş.
0: Evet, evet.
1: Peki bunların arasında size çok fazla izi bırakılan, birinci numarayı Özbekistan'ı koyuyoruz sanki, çok fazla etkisi olan mekanların dili vardır. Mekanların insanlara anlattığı muhakkak bir şeyler vardır diye bir söylem var. Bunun sizde yansıması oldu mu hiç?
0: Ya şimdi aslında hepsinin çok ayrı ayrı oldu ve yani hangisini söylesem bilemiyorum. Mekanlar olarak işte en çok ifade edebileceğim, yani en çok etkilendiğim yerlerden birisi Emkeneki Hazretlerinin türbesi, Hacegani Abdülkalip Gücdevani Hazretlerinin türbeleri, Nakşibendi Hazretlerinin türbeleri. Ya en çok etkilendiğim yerler, böyle içerim içte bir derinlik oluşturan yerler oralar oldu. Ama hani böyle mekan olarak beni sarsan, şaşırtan birçok yerden biri de yine Hindistan'daki insanların sokaklarda yatması oldu. Otobüsle geçiyoruz otele doğru seyahat ederken, akşam dönüş artık karanlık basmaya başladı. Böyle akşam ezanı ya okundu ya okunacak. Yollarda kaldırımların üzerinde, bahçe duvarlarının geniş olanlarının bahçe duvar taşlarının üzerinde yatmakta olan bir sürü insan görmeye başladık.
1: Allah Allah.
0: O kadar çok ki yani yol boyunca ve ben bir anda şey düşündüm, herhalde bir film çekiliyor ya da sinema çekiliyor. stüdyodan mı geçiyoruz acaba diye böyle bir film sahnesinden
1: doğal
0: mi geçiyoruz? Doğal bir
1: flato mu kuruldu?
0: Flato mu kuruldu gibi düşündüm. Çünkü balık istifi gibi bir sürü insan var, yatıyorlar. Şeylerde de var aynı şekilde, işte bahçe duvarı, yani oradan düşebilir. Yani uyuduğunda sağa sola düşebilir. Sonra rehbere sorduğumuzda 18 milyon insanın evsiz olduğunu söyledi.
1: 18 milyon.
0: 18 milyon insan çok çok büyük bir rakam.
1: Bir de o hani resmi olarak tespit edilen.
0: Yani ha bir de o var belki.
1: Genelde
0: olabilir.
1: Resmi söylenenin bir üstüne daha koyun derler de.
0: Evet, yani işte sokakta doğuyor, sokakta yaşıyor, yatıyor kalkıyor, sokakta evleniyor, sokakta ölüyor deyince bu beni çok şaşırttı. Yani
1: çok
0: iki tane atom bombası fabrikası olan bir ülke. Yani ne kadar teknolojide ileri olduğunu da biliyoruz. Ve üstelik kolay bize vermeyen bir ülke olduğunu da biliyoruz Hindistan'ın. Hani böyle herkes gelsin gitsin biz fakiriz falan diyen bir yer de değil. Çok kontrollü giriş çıkışlar oluyor.
1: Şu anda Çin'i geçti biliyorsunuz nüfusu.
0: Evet. Onu bilmiyordum.
1: Çin'i geçti ve 2 milyar gibi bir nüfusu var.
0: Onu bilmiyordum. Böyle bir ülkede hani böyle bir durumla karşılaşmak, ortam beni çok şaşırttı. Etkiledi. Ne yapabiliriz'e getirdi. Ama tabii çok büyük planlar yapmak lazım insanlık için. Zaten hani malum şu anda çok büyük sıkıntımız birçok yer, yani birçok insan zorluk içerisinde. Onlara refahı götürmek, kendi yaşadığımız güzellikleri pay etmek, paylaşmak çok çaba gerektiriyor. Organize olmayı gerektiriyor.
1: Ama insan gördüğü zaman kendi üzerindeki nimetleri de bir sorgulamıyor değil.
0: Tabii,
1: değil mi?
0: Tabii.
1: Biz bunların şükrünü nasıl yapabiliyoruz?
0: Tabii.
1: Elimden geleni ben ne kadar yapabiliyorum?
0: Evet.
1: Ben bana düşeni nasıl yapabiliyorum? Hani bu soruların cevapları da ayrı,
0: evet,
1: sanki değil mi?
0: Tabii.
1: Sorgulanması gerekiyor.
0: Tabii. Bunun dışında şey de mesela kendi alanımla ilgili İbn Sina, Buhara, işte Semerkant, Horasan bölgesinde yaşamış, eser vermiş, yine Hamedan'da kabristanı olan bir tıp alimi, Müslüman tıp alimi. Mesela onun da Ebul Hasan Harkani Hazretleri ile ilgili bir ziyareti olduğunu gene seyahatlerde öğrendim. Aslında menkabeyi biliyordum.
1: Peki Kars'ta değil mi Harkani Hazretleri?
0: Şimdi şöyle, Kars'ta, kabristanı Kars'ta, hatta 3. Murat zamanında Lala Mustafa Paşa tarafından türbesi bir görülen rüya üzerine kazı yapıldığında kabre ulaşılarak yapılıyor. Hatta bizzat kabrin üzerinde Ebul Hasan Harkani Hazretlerine dair kitabe çıkıyor. Üzerine türbe inşa ettiriyor. Etrafına işte külliyesini yaptırıyor. O kesin. Yani Kars'ta, ama makam kabri var İran'da. Hatta o makam kabrinin yakınına şey yapmışlar. Arslan üzerinde heykelini yapmışlar.
1: Tabii makam demek aslında oraya uğramış.
0: Tabii,
1: orada yaşamış,
0: tabii.
1: Oradan geçiş
0: tabii.
1: yapmış.
0: Zaten evet. Aslında Bistam'ın Harakan köyünden kendisi. Orada doğmuş. Daha sonra Kars tarafına gelmiş. Şimdi orada bir menkabesi vardır. Ebul Hasan Harkani Hazretleri'nin, bir grup derviş ziyarete gelir. Adını, şanını, namını duyup. Tabii birkaç kanal var. Yani işte bir Tezkiretül Evliya kanalı var, Bostanül Arifin ve buna benzer birkaç yerde bu menkabe
1: geçer,
0: çeşitli
1: evet.
0: şekillerde geçer. Ama özetle işte bir grup derviş geliyor ziyarete. İşte evini ziyaret ettiğinde içeriden seslendiklerinde hanım diyor ki, hanımı olduğunu söylediği kişi diyor ki, ya o ihtiyarı ne yapacaksınız? Yine aldı başını gitti işte ormana, siz nereden geldiniz vesaire. Böyle hani sesini yükselterek, azarlayarak, çok da iyi olmayan bir karşılamayla Hazreti hakkında da güzel şeyler söylemeyerek hayal kırıklığına uğratıyor gelenleri. Daha sonra işte onlar geri dönelim. Görmeyelim madem öyle diyenlere rağmen, işte içlerinde bulunan İbn Sina, ziyaretçilerden biri de tıp alimi meşhur İbn Sina, ziyaret bu kadar geldik, görmeden dönmek olmaz diye ormanın yolunu tutuyorlar ve karşıdan arslan ağzında bir rivayete göre üstünde odunlarla Ebul Hasan Harkani Hazretlerini görüyorlar. İşte geldiğinde hocam bu ne haldir? Evdeki işte arslana tahammülümüzden ormandaki arslanlar musahhar oldu. Başka rivayetler de var. Aradan işte zaman geçiyor. Sonra aynı ziyaret edenler, dervişler tekrar bir ziyarete gidiyorlar. Bu sefer içeriden gelen ses çok yumuşak, çok kibar, çok nazik. İşte kendisi ormana gitti, gelecektir, siz bekleyin, hoş geldiniz, işte şurada yiyecekler var, buyurun yan tarafta yemeye başlayın siz gibi. Çok güzel bir karşılama, hayret ediyorlar bu sefer. Yine Ebu'l-Hasan Harkani Hazretleri geldiğinde de hocam bu sefer çok değişik karşılandık dediklerinde, işte önceki benim yumağımı sarıyordu, şimdiki kendi yumağını sarıyor. Şimdiki hanım kendi yumağını sarıyor diyor. Yani burada aslında tarihi kişiliklerin işte 900'lü yıllarda yaşamış İbn-i Sina gibi bizim daha çok hani tıp ilminde veya işte mesleki hayatımızda karşımıza çıkan kişilerle de temasını görmek veya bunları tecrübe etmek, o ortamlarda bunları yaşıyor olmak ayrı bir keyif veriyor. Gerçek olduğunu daha çok hissettiriyor. Bu Özbekistan'ın gitmeden önceki hayalimdeki hali, işte bozkırlar, stepler falan diye geçtiği için hiç ağaç, yeşillik düşünmüyorduk doğrusu. Babam da buna çok hayret etti. Çok şaşırdı. Çok yeşil, çok mümbit topraklar, hatta pamuk üreticiliğinin yapıldığı yerler olduğunu görünce biz o hayretimiz doğdu. Yani
1: pazarlara girdiniz mi?
0: Evet. Birkaç pazara girdim. Kurulu pazara. Evet. Siyap mıydı?
1: Taşkent'te.
0: Taşkent'te. Rengarenk meyveler, çerezler, kuru yemişler, sebzeler, yani hadsiz hesapsız. Tabii ama uçakla biz bir Buhara'dan Taşkent'e seyahat etmiştik. Yukarıdan baktığımızda çöl olan kısma sıfır vaha başlıyor. Çok ilginç bir coğrafya. Ama hani gözümüzde hep böyle bir şey canlanıyordu. Türkler Orta Asya'dan göçmüş, bozkır steplerde yaşarlardı. İşte çadırlar kurarlardıdan. Bozkır step değil her yer. Alabildiğine düz ova ve çok mümbit. Bunu görmüş olduk. Ve işte o yeşil çay içilen kaseler, çaydanlıklar, o porselenlerden özenle yapılmış, üzerlerinde pamuk deseni var. Lacivert beyaz pamuk deseni. Hep kimliğini ve kültürünü yansıtır şekilde. Tabii hatıralıklar aldık oradan, böyle hatıra olsun diye. Çok güzel deneyimlerdi.
1: Evet. Peki böyle kendi yaptığınız ailece turlarda hiç yaşadığınız şeyler oldu mu, tecrübeler?
0: Aslında birçok tecrübe oldu. Belki biraz eleştirel gözlü olacak. Halilurrahman Camii'nde Şanlıurfa'da böyle hani oranın tarihi dokusu elbette anlatıldı ama biraz daha böyle geniş olarak levhalara ya da bilgilendirme panolarına asılabilir gibi düşündüm. Orada bazı türbeler var, onları çok tanıyamadım. İsimleri not aldım ya da resimleri çektim ki hani sonra araştırayım bakayım diye.
1: Biraz daha bilgilendirme olabilir değil mi?
0: Evet, çok sade ve mesela Diyarbakır'da 27 sahabe deniyor. İsimleri var ama hep ben 27 tane göremedim orada. Hani onlar daha geniş anlatılabilir ya da bir sinevizyon şeklinde izlenebilecek ortam oluşturulabilir.
1: Ben Diyarbakır'a ilk gittiğimde yıllar önce, yani bayağı yıl önceden bahsediyorum, şöyle 16-17 yıl önce. O kadar şaşkınlıkla karşılaşmıştım, çok şaşırmıştım. Yani orada sahabelerin olduğu bölge çok atıl, bakımsız. Yani girmek bile zor, böyle bir nasıl diyeyim, izbe bir yer gibiydi.
0: Tahmin edebilirim.
1: Daha sonra gittiğimde buralar biraz daha bakıma girdi. Daha işte turistik bir bölge, işte surların temizlenmesiyle başlayan. Ama o yıllarda gittiğimde çok üzülmüştüm. Yani kimin olduğu belli değil. Burada bir kabir var ve çoluk çocuğun orada Yasin okuyayım parayla, Yasin okuyayım parayla dediği bir şey bölgesine çevrilmiş. Ama her taraf çöplük, hiç bakılmamış. En son gittiğimde, yani bir 3-5 yıl önce diye düşünün, daha toparlanmış, daha en azından
0: çok
1: bir
0: şükür,
1: adım atılmış, temizlenmiş, isimleri yazıyordu ama dediğiniz gibi mesela çok fazla bilgilendirme yok. Halkın kendisi de bilmiyor bu arada, Diyarbakır halkının.
0: Bir de bilenler. Bilenler toprağın altına giriyor çünkü, vefat ediyor.
1: Yani
0: unutuluyor onlar
1: evet,
0: maalesef.
1: Diyarbakır merkezde ben sordum, işte Ulu Cami'de sahabe kabirlerini soruyorum, bunu bilen yok.
0: Mesela şey ismi hemen aklıma gelmedi de Saffan bin Muattal radıyallahu anh. Mesela yani kesinlikle Anadolu topraklarında olduğunu bildiğimiz iki sahabeden biri. Yani birisi Halid bin Zeyd Ebu Ayyub el-Ensari radıyallahu anh. Diğeri Safvan bin Muattal radıyallahu anh. O da gene Güneydoğu illerimizde. Diyarbakır'da diye aklımda kaldı. Adıyaman'da, özür dilerim, Adıyaman'da. Mesela hani Halid bin Zeyd radıyallahu anh hazretlerini biliriz ama Safvan bin Muattal
1: çok bilinmez.
0: Bilinmez.
1: Evet.
0: Etrafına gene bir külliye oluşturulmuş sağ olsun. Hani yani benim böyle biraz içimi cızlatan bir konudur bu. Değerlerimizin, bize ait olanların daha cılız kalması, anlatılmasının zayıf olması, öne çıkarılmaması beni üzüyor. Sadece o değil, bizim o bölgeleri fetheden kumandanlarımız var. Oradaki fetih camilerini yapan veya yapılmasına sebep olan komutanlarımız var. Bunlar da mesela biraz daha anlatılıp vurgulanılabilir.
1: Ama bu maalesef ki sadece Türkiye'de değil, Mısır'da gittiniz mi bilmiyorum. Biz Mısır'da bir turla gittik fakat turun birçok organizasyonuna katılmadık. Kendimiz bir grupla organizasyon yaptık.
0: Evet.
1: Bir gün dedik ki Mısır'da çok sahabe-i ikram kabri var. Hatta Niyazi Mısri orada,
0: evet.
1: İmam-ı Şafii orada.
0: Ya, evet.
1: Emin olun o günkü hayal kırıklığımızı hala ben hissediyorum.
0: Evet.
1: O sahabe-i ikramın kabirleri,
0: evet.
1: Niyazi Mısri'nin, hatta İmam-ı Şafii'nin olduğu bölge nasıl diyelim? Böyle atıl, hı hı. Ve şehrin tamamen dışındaymış gibi çöplerine toplanmış, derme çatma çadırlarla evler,
0: evet.
1: Yapılmış, gece kondu bile değil olan bir bölgede, hiçbir şekilde bakılmamış bir yerde.
0: Evet.
1: Ve biz onları, yani içine girerek, bir de biraz da çok da emniyetli olan bölgeler değil.
0: Tabii.
1: Ama umarım son dönemlerde duyduğum kadarıyla,
0: evet.
1: O bölge tamamen işte hem kaldırılıyor hem de oradaki kabirlere bakılıyor ve tarihi olarak oralar inşa ediliyor diye duydum. Gidip görme imkanım olmadı ama maalesef ki böyle yerlerde bazen çok şaşkınlıkla karşılaşıyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani bunun hani dini ve hissi boyutu ayrı bir şey ama tarihi boyutu da var.
0: Evet. Evet.
1: Yani biraz tarihi boyutuna sahip
0: i̇nsanlık
1: çıkarak
0: tarihi olarak
1: insanlık tarihi
0: lazım.
1: Olarak
0: hani
1: düşünmek lazım. Evet.
0: İslam tarihi denildiği için hani İslam tarihi olarak düşünülerek biraz arkaya bırakılıyor. Ama yani insanlık tarihi için çok değeri var, çok kıymetli.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden üzerinde durmak lazım.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz notlarınız var mı? Gezerken mesela şöyle bir soru var mıdır? Gitmeseydim ne olurdu?
0: Gitmeseydim ben şimdiki noktada olmazdım. Bana çok şey kattı. Bana bir düşünce, duygu, analiz etme ve senteze varma katmanı atlattı. Yani hani düşüncelerim daha dar çerçevedeyken duygularım bana kattıkları tecrübe ve bilgilerle daha üst seviyede düşünmemi, daha geniş düşünmemi ve daha iyi sonuçlar almamı sağladı. Hatta Özbekistan seyahatim için gerçekten hayatımın dönüm noktalarından biri diyorum o yüzden. Hani vardır böyle birkaç dönüm noktası, onlardan birisi. Ben olmazdım. Şimdiki ben olmazdım. Burada tabii çok çeşitli amaçlar var. Yani her zaman böyle haz almak, gezmek, işte eğlenmek,
1: keyif almak.
0: Ya bunlar zaten oluyor. Bunlar gezerken zaten oluyor.
1: Peki şey mi? Eksik bir parçanızı orada bulmuş gibi.
0: Evet, evet. Yani bunu diyebiliriz.
1: Evet.
0: Yani kesinlikle diyebiliriz. İşte bazı şey gibi, yani nasıl diyelim, İstanbul'da bir vaktinde rüyasında gördüğü işte hazineyi bulmak için Bağdat'a gidip de sonra bir sürü hadise sonrasında Bağdat'a gittikten sonra İstanbul'daki evinin eşiğinin altını kazmasını istiyorlar. Geliyor ve eşiğinin altını kazarak hazineyi buluyor ya. Aynı onun gibi, hani kendini bulmak, kendi içindekini bulmak için dahi hem manevi yolculuk, hem gündelik yolculuk, hem de böyle seyahatlerin çok katkısı var.
1: Evet.
0: Bunu önemsememiz lazım. Bir de tabii özellikle Tebareke Mülk Suresi'nde tam ortasındadır. 15. ayet olması lazım. İşte yeryüzü size uysal kılındı, ibret almak için onun omuzlarında dolaşın diyor. Yani böyle bir bize tavsiye ve yönlendirme var. Kendimizi,
1: evet.
0: Geliştirmeye demek ki katkısı var ki dolaşmamız, seyahat etmemiz zaten bir tavsiye olarak kitabımızda da var.
1: Evet, son sözlerinizden sonra üzerine bir şey söylemek mümkün değil diye düşünüyorum.
0: Estağfurullah.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok sağ olun.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al.
1: Değerli Akra dinleyenleri, Gez, Gör, İbret Al programımızda bugün çok değerli bir misafirimiz vardı. Şükriye Leyla Altuntaş bizimleydi. Gezilerini, seyahatlerini, tecrübelerini, tespitlerini, çok değerli bilgilerini paylaştı bizimle. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere diyoruz. Hayırlı yolculuklar.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için Gez, Gör, İbret Al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Ekran. Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akran. Reklam.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Akıbetül müttekin ve salatu selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Eylemi eyyühe l-ikhvan, enne eftal kitabı kitabullah ve enne eftal el-hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuru muhdesatuhâ ve külle muhdesin bil-hak ve külle bil-hattın dalâle ve külle dalâletin fil-nâr ve bil-senedin muttasıl ile-nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. El-esâbi'u tecrî meyre sivâk idâ lem yükün sivâk. Tavab-ı Allah, tabanı fil avsak ve bu neyim? Anki seyyidin Abdullah ibn Amdin Abdullah. Eshabi parmaklar. Misvak bulunmadığı vakitte parmaklarla ağzı ovalamak misvak yerine yani kafi gelirmiş ama misvak olmadığı zaman misvağınız yok, unutmuşsunuz bir yerde kalmış. O zaman hiç olmazsa ellerinizle ağızlarınızı misvak yerine ovalamamız icap ettiğini beyan buyurmuş. Misvak varken olmaz. Misvak işte o Arabistan'dan gelen ağaçtan yapılmış Sur şehrine kaim bir ağaç. Bunun fazaili ayrıdır. 15 kadar fayda bahsederler. Bu diş fırçalarındaki macunlarla yapılan iş başka. Burada ibadet kastı var. Burada temizlik kastı var. El-ebahi sünnet-i evikum İbrahim. Bikülli şa'aretin hasene ve bikülli şa'aretin minessufi hasene. Ravahu l-Hakim an Zeyd ibn Erkam. Ebahi kurban, şu kestiklerimiz kurbanlar. Kurbanlar İbrahim Aleyhisselam'dan sünnet olarak kalmıştır bize. Allah-u Teala'nın da inne atayna kelkerserdeki emri üzerinde. Kurban, kurban bayramında keseriz bir, bu vaciptir. Bu her vakti olan, yani zekat nisabına malik olan herkes için bu kurbanı kesmek borçtur. Kadına da borçtur. Çocuk varsa evde, eğer ona da anasından babasından miras kaldıysa, onun da vakti varsa, yani servet sahibiyse o da, ona da kesmek vaciptir yine. Yani bir evde yalnız burada kesmekle diğerlerinden sakıt olmaz. Her kimin şeysi varsa, nisaba malik, onların hepsinin ayrı ayrı kurbanlarının kesilmesi vaciptir. Kesilmezse üzerinde bu borç kalır. Birisi bu kurban borcumuz. Kurban kesilirken ibadet niyetiyle kesilir. Allah-u Teala'nın emri peygamberimizden de.

uzun tafsilat demiş. Bu kurban kesmenin çok fazaili olduğu gibi çocuğun temiz olmasına, ahlaklı olmasına, dindar olmasına vesile olur, sebep olur derler. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kendi akikasını kendileri kesmişler. Der ki babam kesmediyse benim için akika kurbanı diyerekten, yani yetişen insan babasından böyle bir şey duydu, benim acaba kurbanım kesildi mi baba? Kesilmediyse yaşı yok bunun. 90 yaşına da girsen akika kurbanı kesilmediyse yine kesmek lazım. Fakat kesmek şeydir ama bu 7 gün içerisinde kesmesi efsaldir. Bu kurban eti yer ve yedirir. Bu akika kurbanı o da keza hem yer hem de yedirir. Yalnız nezir derse, ya Rabbi benim bir çocuğum olursa sana bir kurban keseyim dediyse, bu nezir olur ki bunu kendi ve efradı ailesi yemezler. Kendi yemediği gibi kendisinin nefakası üzerine borç olan kimseleri, onlar da yemezler. Bu bizim İbrahim Aleyhisselam'dan kalmış. Her bir tüyü var ya koyunun, her bir tüyüne bir hasene demiş. Her bir tüyüne bir hasene olunca kurban kesilirken şöyle niyet edilir. Ya Rabbi, hilkat itibariyle mahluklar hep birbirine benzerler. Bizde ne kadar şey var, et, kemik, bağırsak, işte kaş, göz, ağız, burun, her hayvanda tabii bunlar var. Ya Rabbi benim azam nelerden ibaretse bu koyunu senin için zaten feda ediyorum. Binaenaleyh onun her ağzına mukabil benim azalarımı da cehennemden azat eyle ya Rabbi. Benim azalarım da bu kurban dolayısıyla azat eyle diye keser ve kestikten sonra fukarayı dağıtırım. Bunda çok fazail vardır. Bu gibi hayırları ne kadar çok yapabilirsek o kadar çok rahat ederiz. Ömrümüz de rahat geçer, ahiretimiz de rahat olur. Bu fukaranın duasını sen boşa sanma. Hayırların en güzeli de kardeşlik hayrıdır. Kardeşler, insanlar birbirini tanımadıkça, birbirleriyle kardeş olamadıkça bu hayırları yapamaz insanlar. Hayırları insanlara yaptıran kardeşlikteki ilginin kuvvetinden ileri gelir. Onun için koyunları kestiğimiz vakitte o koyunun azası nelerden ibaretse, ya Rabbi onlardan beni de cehennemden onların dolayısıyla azat eyle der. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Ekber der, keser. Sonra ikinci bir şey daha var. Bismillahsız kesilen hayvan da yemez. Şimdi dedi ki şu yemez, bu yemez. Bismillah denmeden kastan, bismillah demeden kesilen hayvan o da yemez. Ölmüş hayvan o da yemez. Malum bunlar İslam'da bilinmesi lazım olan şeylerdir. Hatta derler ki avcı ava gittiği vakitte silahını uzatıp atarken bismillah demezse onun vurduğu av da caiz değildir. El ısrar el idrar fil vasiyye minel kebair. Ravah ibn-i Cerir ve ibn-i Hatem vel beyhaki an ibn-i Abbas ve sahaha vel beyhaki an fesafe. Vasiyet. Her Müslümanın vasiyeti cebinde bulunacak. Yahut yastığının altında bulunacak. 3 gün bir yerde misafir de olsak burada bir vasiyetnamemizin bulunması lazım. Çünkü hayat denilen şey elimizde değildir. Ne zaman intikal olacak, irtihal olacak kimse bilmediği için vasiyeti cebinde bulunur. Alacağını, vereceğini bildirmeli. Kendisinin de mümin olduğunu, ehli imandan olduğunu etrafındaki insanlara şahit olun. Ben Allah'ın birliğine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Resulü olduğuna, kitabına vesaire amenti de icablarına iman etmiş bir müminim diyerekten etrafındakilerinde şahit tutmalıdır, söylemelidir. Ki yarın ahirete gördüğü vakitte onlar da ona şehadet edilsin. Öldükten sonra musalla taşında nasıl biliyorsunuz, iyi biliyoruz, onun da faydası vardı ama asıl fayda ölmezden evvel etrafındaki insanlara kendisinin mümini müvahhid olduğunu duyurması lazım. Şimdi orada bir vasiyet edeceğiz. Bu vasiyet İşte sana şu kadar, şuna bu kadar cami yaptırın, çeşme yaptırın, yol yaptırın parasını veriyor. El amal indellahi seb'atun. Amelan mucibân ve amelan bi emsalihima ila ahiril hadis. Uzun. İndi ilahiyede ameller 7 çeşittir demiş. 7 kısım üzerinedir. İkisi dedi ki bunlar mucibân dediği cennetlik, cenneti icap ettirler yahut cehennemi icap ettirler. Ve amelan, iki amel daha vardır ki bir emsalihima, onlar da misli mislidir. Ve amelin bir aşr emsaliha, bir amel daha vardır ki 10 misli artar. Ve amelin bir seb'ami etsin, bir amel daha vardır ki 700'e kadar artar. Ve amelin bir amel daha vardır ki la yalbu sevabuhu illallah, ancak onun sevabını Allah bilir. Birisi ancak misli misline, birisi 10, birisi 700, birisinin sevabını Allah'tan başka bilen olmaz. Fe emmel mucibat, şu iki mucibat ki

0: Bunlar nedir? Femen lakiyallah. Kim ki Allah Teala'ya müdak oldu? Ya abiduhu muhlisen. Kulluğunu ihlas ile yapıyor. Allah'a olan kulluk vazifesini ihlas ile yapıyor. Kandırmak için, riyakarlık için, bir şeytanat için değil. Sırf Allah için yapıyor. Hem de ihlasla. Bununla beraber la yüzükü şeyen. Şirk de koşmuyor. Şirk olmadan ihlas ile Allah'a ibadet eden adama vecebet lehül cennet. Ona cennet vacip olur. Amela. Ve mem lakiya yine ona aynı. Bir kimse de mülaki oldu Allah'a. Kat eşreke bihi şirk koşuyor. Vecebet lehül nâv. Buna da cehennem vacip olur. İki vacipten. Birisi cennet, birisi cehennem vacip. Bu şirk meseleleri de uzun ders. Ve men amile seyyiyeten. Bir insan günah işledi. Cüzdiye bir misla. Bak hasenede iyilik yaparsan biri on. Günah işlersen bire bir. Bir günah, bir günah yazılır. Cüzdiye bir misla. Ve men amile haseneten. Bir amel işledi de bir de niyet etti. Ve men hemmen. Yarın dedi, şöyle bir hayır yapayım dedi. Niyet etti içerisinden fakat hayrı yapamadı. Niyetiyle yine ona bir sevap yazılır. Eğer o niyet ettiği hayır yapabilirse on sevap olur. Ve sıyam, eğer oruç tuttuysa lillahi bu tuttuğu oruç Allah ister Allah Teala için olsun, ister Ramazan'da ister Ramazan'ın gayrısındaki tuttuğu nafile oruçlar la ya'lemu sevabe amilihi illallah. Bunun sevabını Allah'tan başka kimse bilmez. İnsanların yani takdire güçleri yetmez buna. Sevâhül hakim vel beyyâfî alimden var. Allah hayırlı ameller cümlemize nasip eylesin. El iktisat. İktisat orta gidiş. Kim olursa olsun. El iktisat fil fakri verdine. Zenginlikte de, fakirlikte de iktisat orta halde olmak. Orta yürüyüşten. İnsan çok buldum diyerekten çok yemekle şey olmaz. Mesuldür yani. Çok da olsa serveti yine iktisattan ayrılmayacak. El iktisat. Fin nefakati, nefakada iktisat nısful me'işe. Kazancın yarısını temin eder. Kazancı yarı yarıya önler. Mesela bir insan 10 lirayla geçiniyorsa 5 liraya geçer. İktisadı sayesinde. Ve teveddüdü ile nas. İnsanların kendisini nası sevdirmesi, nası kendisinin insanları sevmesi, insanların da onu sevmesi nısful akl, aklının yarısıdır. Aklı, bütün aklıyla aklının yarısına delalet eder bir insanın başkalarını sevmesi, başkalarının da onu sevmesi. Sevdiriyor. Malum ya insanlar bir şey gibidir böyle tabiri müşkül. Hayrı severler. Hayra karşı, hayır yapan insanlara karşı işlerinden bir sevgi doğar. Hayırlara karşı. Hayırlardan uzak olan insanları da sevmez insan. Cibilliyet zaten yani. Cibilliyet insaniye hayır yapan insanları sever. Hayırdan uzak kalan insanları da sevmez. Cimri tabir ederiz bunlar ya. Bu cimrileri de sevmez. Demek ki insanlar kendisini sevdirebilmek için insanların en evvel önde yapacakları şey hayır hasanatlarının bol oluşlarıdır. Bu hayır hasanatı bolluğu dolayısıyla insanlar onu severler. Cimrili olursa insanlar da sevmez. Bu sevdirmek aklın yarısını davet eder buyurmuş. Ve hüsnü sual nusul ilmi. Bir de meseleyi diniyeden ya hangi bir meseleden soruyorsunuz ama güzel bir sual ile. Yani karşındakini tecrübe etmek için, karşındakini aldatmak için, karşındakinin değerini anlamak için değil de bilmediğin bir şey var. Bu bilmediğin bir şeyi öğrenmek için soruyorsun. Bu da ilmin yarısıdır diyor. Çünkü senelerce okumakla bitmiyor kitaplar. Bunların hepsini okuyayım da bulayım dersen İşin içinden çıkamazsın. İlmi bilene sordun muydu? Bir dakikada, iki dakikada hallolur mesela. Bu da ilmin yarısıdır demişler. Bunun için daima insan sorucu olmalı. Öğrenici olmalıdır. Revâh-ı gudâ'yı vel askerî filem serbet tabarânî filem serbet vel askerî rabbin nefkâr annen ver. Yine bir hadis-i şerifte tekrar. El-iktisat nısful ayş. Burada dedi ki el-iktisat nısful me'işe. Burada diyor el-iktisat nısful ayş. Ayş hayat. Hayatın yarısını iktisat temin eder. İktisada insanlar zengin de olsan alışması lazım. Bugün dünyanın bin türlü hali var. Bugün bakarsın zengin, yarın bir Allah azze bir kaza olur, bir felaket olur. Sen de düşersen bir fakirliğe. Düştüğün vakitte o zaman sıkılırsın, bunalırsın, alışmamışsın iktisat haline. İktisat halde alışmadığı için ama Allah kerimdir dedi. Öyle iş yok. Peygamberin dediğinin dışına çıkmamalı insan. Peygamberimiz bu yolu gösteriyor bize. Daima iktisatla hareket et. Artırıyorsan ver fakir fukaraya, ver hayır cemiyetlerine, ver zuafalara. Ve husnül hulk İslam el husnül hulk demişti. İslamiyet güzel ahlaktan ibaret. Burada diyor husnül hulk nisbet din. Güzel ahlak dinin yarısıdır. Yarısı ibadet, yarısı da demek güzel ahlakla temin oluyor. Elmayı ikiye verirse yarısı ahlak, yarısı da ibadat-ı taat oluyor. İbadat-ı taat var, ahlak yok ise yarım durur. Yarım adam nasıl işe yaramazsa, yarım işte hiçbir şey yaramaz. Onun için dinde yarım olan doktorluğu, yarım olan adamı candan derler. Dindeki yarım olan adam da adamı dinden çıkarır derler. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar etsin. Dünyada ahirette hakiki Müslüman olarak yaşayabilmek devlet şerefine Cenab-ı Hak cümlemizi nail etsin. Son nefeste de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı ihlasını söyleyerek ahirette geçen kollarının zümresine ilah kılın.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Safa ve Merve Allah'ın emrettiği haccın nişanelerinden, unsurlarındandır. Kim beyti, Kabe'yi hac eder veya umre yaparsa, bu iki tepe olan Safa ve Merve'yi tavaf etmesinde, gidip gelmesinde bir beis yoktur. Kim gönülden bir hayır yaparsa, bilsin ki Allah muhakkak mükafatını verir ve kimin ne yaptığını bilir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Duha'dan 21. yıla özel kurban organizasyonu yenilikleri. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu 21. yılında hayata geçirdiği yeni uygulamalarla kurban ibadetini paylaşma, dayanışma ve gönüllülük anlayışıyla sürdürmeye devam ediyor. Mahmut Esat Coşan Vakfı tarafından yürütülen organizasyonda bu yıl katılımcılara farklı bağış ve gönüllülük seçenekleri sunuluyor. Bu yıl uygulamaya alınan kurban eti ikramı sistemiyle Türkiye'de küçükbaş veya büyükbaş kurban vekaleti veren vatandaşlara yeni bir tercih imkanı sağlanıyor. Vekalet sahipleri dilerse kurban etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine bağışlayabiliyor ya da dilerse etin yarısını teslim alabiliyor. Hazırlanan kurban eti paketlerinin ise Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü Türkiye genelinde 47 ilde belirlenen dağıtım noktalarından teslim edileceği bildirildi. Organizasyon kapsamında bu yıl öne çıkan yeniliklerden biri Duha Çiftliği projesi. Bu kapsamda Türkiye'de kesilecek kurbanlıklar aylar öncesinden temin edilerek bakım ve hazırlık süreçlerinden geçirildi. Böylece kurbanlıkların dini ölçülere uygun şekilde yetiştirilmesi ve hazırlanması hedeflendi. Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda vekalet verenler yalnızca bağış yapmakla sınırlı kalmıyor. Katılımcılar aynı zamanda ihtiyaç sahibi tavsiyesinde bulunabiliyor ve kurban dağıtım süreçlerinde gönüllü olarak görev alabiliyor. Organizasyona ilişkin başvuru ve ödeme işlemlerinin duha.global internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebildiği, ödemelerde tek çekim ve 3 taksit seçeneğinin sunulduğu ifade edildi. Ayrıntılar duha.global web adresinde yer alıyor. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması kayıtları başladı. İlmi, irfani, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarıyla geçtiğimiz yüzyılda derin izler bırakan hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ın doğumlarının Hicri 91. yıl dönümünde Elazığ'da gerçekleşecek buluşmanın kayıtları başladı. 13 Safer 1448, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 04'te sabah namazıyla başlayacak olan buluşma programı dua eşliğinde tamamlanacak. Doğuş Elazığ İşrak İbadeti Buluşması'na katılmak isteyen hanımefendi ve beyefendiler yad.mej.org.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. günü itibariyle Kurban Bayramı idrak ediliyor. 1447 Hicri takvime göre bayram arefesi 26 Mayıs Salı günü, 27 Mayıs Çarşamba günü de Kurban Bayramı'nın 1. günü olarak idrak edilecek. Kurban sözlükteki anlamıyla yaklaşmak, ıslahi anlamı ise Allah Celle Celaluhu'ya manen yaklaşmak maksadıyla kesilen hayvana verilen ad. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan her şeyde esas olan iyi niyet. Kurbanda da böyle. İyi niyet ve ihlas esas. Bu konu Kur'an-ı Kerim'de şöyle vurgulanıyor. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Hac 37. Zilhicce ayında bayram günlerinde kurban kesimiyle kurban ibadeti yerine getirilirken bu günlerin bir başka önemi ise hac ibadetinin yapıldığı günler olması. Hac, kutsal kabul edilen mekanları dini maksatla ziyaret etmektir ve İslam'ın 5 şartından biridir. Arapçada gitmek, yönelmek, ziyaret etmek anlamlarına gelen hacı kelimesi, fıkıh terimi olarak imkanı olan her Müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kabe'yi, Arafat, Müzdelife ve Mina'yı ziyaret etmesi ve belli bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Değerli dinleyenlerimiz, bu manada hazırladığımız Hac Kurban özel haberlerimizi Akremedya sayfalarımızda bulabilirsiniz. Ayrıca Harim-i Şerif yayınını da 24 saat boyunca canlı olarak Akremedya'dan takip edebilirsiniz. Kabe'de hacı adaylarının yoğunluğu artıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getirmek için bulunan milyonlarca hacı adayının yoğunluğu da her geçen gün artıyor. Hacı adayları günün her saatinde tavaf ibadetlerini yerine getirirken Beytullah etrafında dualar ederek ve ibadetlerini huşu içerisinde sürdürerek Mescid-i Haram'da bulunuyor. Artan yoğunluğa rağmen ibadetlerin düzenli şekilde sürdürülebilmesi için güvenlik, sağlık ve ulaşım alanlarında kapsamlı önlemler alındığı da açıklandı. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde kutsal bölgelerdeki yoğunluğun daha da artması beklenirken son kafilenin 22 Mayıs Cuma günü akşamında Mekke'de olması bekleniyor. Kurbanlık seçerken bu detaylara dikkat. Bayram yaklaşırken uzmanlar kurbanlık seçimi ve etlerin sağlıklı şekilde işlenmesi konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar pazarlarda satışa sunulurken, kurbanlık hayvanların canlı bakışlı, hareketli ve sağlıklı görünmesi gerektiği hatırlatıldı. Kör, topal, yaralı ya da aşırı zayıf hayvanların tercih edilmemesi gerektiği belirtilirken, tüylerin parlak ve yatık olmasının, boynuzların kırık olmamasının ve hayvanda burun ya da göz akıntısı bulunmamasının önemli olduğu vurgulandı. Ayrıca hayvanın kurbanlık şartlarını taşıması için alt iki dişinin çıkmış olması gerekiyor. Kesim sürecinde işin uzman kişiler tarafından yapılması önem taşıyor. Etlerin doğru şekilde parçalanması hem sağlık hem de lezzet açısından önem taşıyor. Bayram döneminde sokak aralarında ve hijyenik olmayan ortamlarda yapılan kıyma çekimlerine karşı da uyarıda bulunan uzmanlar, merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde kullanılan makinelerin bakteri üretme riski taşıdığını vurguluyor. Sosyal medyada yeni akım, hiçbir şey yapmamak. Sürekli çevrim içi olmanın oluşturduğu baskı ve yoğun dijital yaşam, Z kuşağı arasında yeni bir internet trendini beraberinde getirdi. Root Day, yani çürüme günü adı verilen bu ilginç akımda gençler tüm günü yatakta geçirerek sosyal hayattan uzak kalmayı ve saatlerce internette vakit geçirmeyi tercih ediyor. İş, okul ve sosyal hayatın oluşturduğu baskı nedeniyle kendini tükenmiş hissettiğini belirten bazı gençler bu yöntemi bir öz bakım ve deşarj süreci olarak görüyor. Uzmanlarsa bu duruma temkinli yaklaşmakta. Saatlerce yatakta kalıp sosyal medya tüketiminin kısa süreli rahatlama sağlasa da uzun vadede zihinsel yorgunluğu artırabileceği muhakkak. Düzensiz uyku, sürekli çevrim içi olma hali ve sosyal izolasyon tükenmişlik döngüsünü daha da derinleştirebilir. Ayrıca uzun süre yataktan çıkmak istememek bazı durumlarda depresyon veya anksiyete gibi psikolojik sorunların habercisi de olabilir. Bu sebeple profesyonel bir destek almakta fayda var. Sosyal medyada çocuk güvenliği için yol haritası şekilleniyor. Çocukların çevrim içi güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler ve sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesi tartışmaları uluslararası ölçekte olduğu gibi Türkiye'de de gündemde. Hazırlanan düzenleme taslağına göre sosyal ağ platformlarının 15 yaş altındaki kullanıcılara hizmet vermemesi, yaş doğrulama sistemlerinin güçlendirilmesi ve çocuklara yönelik özel kullanıcı deneyimlerinin oluşturulması planlanıyor. Ayrıca ebeveynlerin çocukların çevrim içi hareketlerini takip edebilmesi ve kullanım sürelerini yönetebilmesine imkan sağlayacak araçların geliştirilmesi de öneriler arasında. Uzmanlar söz konusu yaklaşımın yalnızca yaş sınırıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda platformların sorumluluklarının arttırılması ve algoritmaların daha şeffaf hale getirilmesi amacı taşıdığını belirtiyor. Bu kapsamda çocuklara gösterilen içeriklerin yaş ve gelişim düzeylerine uygun şekilde düzenlenmesi gerektiği ifade edilmekte. Çocukların dijital dünyada şiddet, zorbalık ve zararlı içeriklere maruz kalmasının psikolojik ve sosyal gelişim üzerindeki etkileri söz konusu. Ergenlik döneminde sosyal medyadan alınan yoğun geri bildirimlerin kimlik gelişimine etkileyebildiği, onaylanma ihtiyacını güçlendirerek sağlıksız bir döngüye yol açabileceği belirtilmekte. Yaş sınırının tek başına yeterli olmayacağına dikkat çeken uzmanlar, eğitim sisteminde bilinçli teknoloji kullanımına yönelik içeriklerin yer alması gerektiğini de hatırlatıyor. Ailelerin de bu süreçte belirleyici rol oynadığına işaret edilirken, çocukların teknolojiyle ilişkisinin büyük ölçüde ebeveynlerin dijital alışkanlıklarından etkilendiği vurgulanıyor. Bu nedenle ev içinde sağlıklı teknoloji kullanımının çocukların dijital dünyayla kuracağı denge açısından da kritik olduğu ifade ediliyor. Stres ve uykusuzluk kan şekerini yükseltebilir. Kan şekeri denildiğinde çoğu kişinin aklına yalnızca tatlılar, çikolata ve şekerli içecekler gelse de şeker tüketmeden de kan şekeri yükselmesi mümkün. Stres, uykusuzluk, hareketsizlik ve bazı hastalıklar bu durumu tetikleyen başlıca etkenler arasında. İnsan vücudu hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu enerjiyi glikoz üzerinden sağlar ve gerektiğinde dışarıdan şeker alınmasa bile kendi depolarını devreye sokabilir. Özellikle yoğun stres anlarında salgılanan kortizol ve adrenalin hormonları karaciğerde depolanan glikozun kana karışmasına neden olarak kan şekerini yükseltebilir. Bu nedenle kişi tatlı tüketmemiş olsa bile stresli dönemlerde kan şekeri artışı görülebilir. Benzer şekilde beyaz ekmek, pilav, makarna ve patates gibi karbonhidrat içeren besinler de vücutta glikoza dönüşerek kan şekerini yükseltebilir. Uykusuzluksa insülin dengesini bozarak kan şekeri kontrolünü zorlaştırabilir. Ayrıca hareketsiz yaşam tarzı glikozun kaslar tarafından yeterince kullanılmamasına ve kanda birikmesine yol açabilir. Uzmanlar, enfeksiyon ve hastalık süreçlerinde de vücudun enerji ihtiyacının arttığını ve buna bağlı olarak kan şekeri seviyelerinin yükselebileceğini belirtiyor. Bu nedenle sağlıklı kan şekeri kontrolünün yalnızca şekerli gıdalardan kaçınmakla sınırlı olmadığı, dengeli beslenme, düzenli uyku, fiziksel aktivite ve stres yönetiminin de büyük önem taşıdığı vurgulanıyor.
2: Hava durumu.
1: Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısıyla bu bölüme başlayalım. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili. Sinop, Kastamonu kıyıları, Samsun'un batısı dışında ülke geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diyebiliriz. Yağışların Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz'de, Balıkesir'de, Siirt, Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca Osmaniye, Hatay çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusuyla Kahramanmaraş'ın batısında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bu şehirlerde yaşayan dinleyenlerimizi özellikle uyaralım. Sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksama gibi durumlara karşı tedbirli olunmalı. Sıcaklıkların ise yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Yol durumu.
1: Günlük yol durum bültenine göre Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Kırkağaç-Akhisar kavşakları kesiminde, Isparta-Beyşehir, Silifke-Mersin, Kırıkkale-Kırşehir, Amasya-Turhal ve Malatya-Gölbaşı güzergahlarında çalışmalar var. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, saat 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Şerh-i Mesnevi programlarını dinleyebilirsiniz. haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
2: Akra Reklam.
3: İyiliği paylaşmanın tam vakti. Mahmut Esat Coşan Vakfı Kuruluşu Duha Uluslararası Kurban Organizasyonu'nda 1447 yılı vekalet kabulü devam ediyor. Endonezya Küçükbaş 10.550 lira. Türkiye Küçükbaş 21.750 lira. Türkiye Büyükbaş hisse bedeli ise 29.900 lira. Üstelik anlaşmalı kartlara vade farksız 3 taksit imkanıyla. Detaylı bilgi ve vekalet için adresimiz duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra Reklam.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akradyo dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı, lütfu, dünyada, ahirette, her zaman, her yerde, iki cihanda üzerimize olsun. Allah hepinizden razı olsun. Zilhicce'nin 9'u Arafat'a çıkacakları gün hacıların. Onu da Zilhicce'nin, onu da Kurban Bayramı. Araplar İdül Adha diyorlar. Adha da yani kurban demek. Kesilen kurbanların adı Arapça'da öyle. Yani kurbanların kesildiği bayram demek oluyor. Çok şerefli, çok kıymetli, çok mübarek, çok önemli efendim günler. Bu günler İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan merfuan İmam Buhari rivayet etmiş. Buyurmuş ki efendim "Mâ min eyyâmin el amelü salihu ehabbu ilallahi fihinne min hazihil eyyam" yani aşire zilhicce. "Kâle velel cihad fî sebilillah" "Kâle velel cihad fî sebilillah illâ racülen harece bi nefsî ve mâli sümme lem yerci min zâlike bi şey" "Sadaka Resulullah fî mâ kal ev kemâ kal" İbn Abbas radıyallahu anh'a duymuş, nakletmiş. O merfuan ondan naklediliyor hadis-i şerif. Bunun manasını önce müjdeli olarak size bildireyim. Şu andan itibaren kurbana kadar olan zamanın önemini kardeşlerim bilsin. Önceden uyanık olsunlar, tedbir de alırlar, ibadeti de ona göre yaparlar diye. Bunu bu konuşmamda hatırlatmayı özellikle istedim. Manası şöyle: "Mâ min eyyâmin" günlerden hiç günler yoktur ki "el amelü salihu" yapılan ibadet cinsinden sevap kazandıran iyi işler, salih ameller "ehabbu ilallah" Allah'a daha sevgili "fihinne" bu günlerin içinde efendim "min hazihil eyyam" bu günlerden daha sevaplı günler yok buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani aşire zilhicce bu sözleriyle Zilhicce'nin 10 gününü kastetmiş. Zilhicce'nin 10 gününe işaret ederek buyurmuş ki Allah-u Teala Hazretlerine esnasında amel-i salih yapılan günlerin içinde bu 10 gün kadar daha efendim yapılan ibadetlerin sevimli, sevgili olduğu başka günler yoktur buyurmuş Peygamber Efendimiz. Bu Zilhicce'nin 10 gününü kastederek. Efendim tabi neden? Hacıların hacca geldiği ve İslam'ın 5 ana direğinden, rüknünden, erkanından, esasından, temelinden biri olan, uluslararası bir ibadet olan, dünya çapında bir ibadet olan, cihan şumul bir ibadet olan haccın yapılma günleri. İnsanların dünyanın en mukaddes beldesi olan efendim harem mıntıkasına, Mekke ve civarına geldikleri günler oluyor. Tabi dünyanın her yeri içinde bu zaman en kıymetli zaman oluyor. Zilhicce'nin 10 günü ve bu günlerin içinde yapılan salih ameller, işler, ibadetler Allah'a çok sevaplı, çok sevgili oluyor. Bu halde demek ki bu konuşmayı duyduğunuz günden, andan itibaren ne gibi amali saliha, sevaplı iş yapabilirim diye efendim düşüneceksiniz. Bu günlerin sevabından azami derecede sevap kazanmak için elinizden geleni yapacaksınız. Neler olabilir? Amali saliha, salih ameller. Bir kere oruçlar çok sevaplıdır. Hele hele hacılar için değil ama hacılar çünkü hac vazifesi yapacak, yorulmasınlar diye onlar için doğru değil o gün oruç tutmak mekruh. Fakat hacı olmayan, başka diyarlarda olan, hacca gelmemiş olan Müslümanlar için çok önemli bir oruç tutma günü nedir? Arefe günüdür. Kurban Bayramı'ndan bir gün önce. O gün tutulan bir gün oruç, o güne kadar geride kalmış olan bir senenin günahlarını affettirdiği gibi, ileriye dönük ilerideki Arefe gününe kadarki ileriki bir senenin de günahlarını affettirir diyor.

Peygamber Efendimiz. Biliyorsunuz insanlar günahı işlemedikçe sorumlu olmuyorlar. Allah, yani kafasında böyle bir günah işlemek niyeti olsa sırf ondan dolayı ceza yazmıyor. İşlemediği bir şeyden dolayı, işlemden dolayı, fiilden dolayı, eylemden dolayı, yapmadığı, henüz yapmadığı bir şeyden dolayı efendim ceza vermiyor. Ama dikkat ederseniz Peygamber Efendimiz gelecek yılın günahları da affolacak buyuruyor. Yani Arafa günü oruç tutmanın o kadar sevabı var ki bir geçmiş senenin günahları affoluyor, bir gelecek senenin günahları affoluyor. Efendim Arafa günü oruç tutmak çok sevap. Tabii bu Zilhicce'nin 10 gününde amel-i salihayı işlemek de çok sevap olduğu için hem bu günleri oruçlu geçirebilirsiniz, çok sevabı oruç tutarak kazanırsınız. Bir, nafile namazlar kılarak, yani nafile namaz ne demek? Türkçe'de nafilenin bir ters kullanımı var. Nafile uğraşma, yani boş yere uğraşma manasına geliyor ama nafile ibadet demek o demek değil. Farzdan ayrı olan efendim ibadetlere nevafil derler, nafile derler. Yani fazilet babından, sevap kazanması sebep olacak ibadetler demek. Bunu Müslümanlar bilir de bilmeyenler nafile sözünü yanlış anlamasınlar. Efendim farz olmayan oruçlar, namazlar, bunların çok sevapları var. Mesela her zaman söylüyorum, sabah namazından sonra işrak vaktine kadar camide oturup Kur'an okuyup zikir edip kalkıp iki rekat namaz kılarsa ne oluyor? Bir hac ve ömre sevabı kazanıyor. Hacca gelemeyenler işte al buyurun sevap. Bizim hocamızın camisi İskenderpaşa'da hep bunu kendisi yaptırırdı. Adet oldu. O adet oralarda da canlandı. Yani bir sünnet canlandı. Ümmetin fesada uğradığı zamanda bir sünneti canlandırana 100 şeyin sevabı var. Hocamızın bir de oradan ne kadar sevaplar aldığını düşünün. Avustralya'da efendim işrak vaktine kadar bekleniyor. O işrak namazı kılmıyor. Sünnet çünkü bu. Efendimiz tavsiye etmiş. Ama unutulmuş. Hocamız canlandırdı. Yani hatırlatmış oldu. Türkiye'de ben mesela hocamızdan önce başka yerlerde böyle sabah namazından sonra camide durup da işrak vaktine kadar zikir, dua, ibadet, efendim Kur'an okunmasını hiç görmedim. Başkaları da çok nadir gördüklerini sanmıyorum. Bir tek yerde gördüm. Hocamız da bunu gördükten sonra Urfa'nın efendim Dergah Camii'nde gördüm. Orada da baktım okuduğumuz evrat bizim evradın aynısı. Demek ki zaten Halid-i Bağdat Efendimiz Urfa'ya gelmiş. Hatta torunu orada efendim hastalanmış. Urfa Ulu Camii'nin avlusuna gömülmüş. Yani oraları bizim diyarlar. Elhamdülillah her dağda bir mübarek velinin türbesi var. İşte bu falanca, bu filanca diye oraları gezdiğimiz zaman efendim ne kadar hoşumuza gitmişti. Evet, şimdi işrak namazı sevap. Duha namazı sevap. Yani öğle ile sabahın arasında 9'da, 10'da, 11'de kılınan 4 rekat ve daha fazla namaz. Efendim, akşam namazının arkasından evvabin sevap. Gece yatarken abdest alıp namaz kılıp abdestli yatmak sevap. Gece kalkıp teheccüd kılmak sevap. Demek ki bu 10 günde tutulan gündüzleri oruç tuttuktan sonra bu namazlara devam edilebilir. Kur'an okunur, sevap, zikir yapılır, tesbihler çekilir, çeşitli sevaplı tesbihler var. Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş. Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallah lezim ve bihamdihi, Estağfurullah demek, salatu selam getirmek, Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi l-aliyyi l-azim demek, la ilahe illallah demek, Allah demek, hasbunallah demek vesair güzel kelimat-ı tayyibe, tayyibat efendim bunları zikretmek bu günlerde efendim bu. Kur'an okumak da zikir tabii. Hatim indirmek, Kur'an okumak, yani Ramazan'daki gibi gayretlenmek efendim çok iyi. Başka kesenin ağzını açıp hayır hasenat yapmak çok iyi. Demek ki kesenin ağzını açarak fukaraya yardım ederek hayır müesseselerimizi, hizmet müesseselerimizi destekleyerek efendim muhtaçlara yardım ederek, açları doyurarak, yoksulları efendim kollayarak, çıplakları giydirerek sevaplar yapılabilir. Sevapların pek çok çeşitleri var. Allah-u Teala Hazretleri işte böylece bu 10 günde özellikle hani Ramazan'da herkes gayrete geliyor. İşte bu o Ramazan'dı, bu da kurban. Yani bu kurbanın evvelindeki bu 10 günde aynı aşk ile şevk ile canlı ibadetlerin vesilesi olmalı. Efendim tabii bu Kur'an-ı Kerim'de de var bu 10 gün. Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecri ve leyalin aşrin ve şef'i vel vetri

0: şöyle Zelfecili suresinde efendim Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuş ki buradaki Zelfecili ve Leyalin aşırın, buradaki 10 günden 10 geceden murat Aşrül Adha. Adha neydi? Kurbandı. Yani kurbanın evvelindeki Zilhicce'nin bu kurbana kadar olan 10 günüdür diye beyan etmiş. Vel vitru yevmi arafe, tek gün denilen arafe günü. Müstesna hasta, güzel bir efendim müstesna zaman, gün efendim. Ve şefu yevmin nahr, çiftte o sözle de kastedilen kurban bayramı yani arafeden sonraki gün diye hadis-i şerif var. Sahih hadis-i şerif efendim buralardan belli oluyor ki efendim bu 10 gün Kur'an-ı Kerim'le de hadis-i şerifle de efendim önemine işaret edilmiş bir gün. Ben de size önemini anlattım. Bugünlerde yapacağınız salih amelleri artırın ve gayrete gelin, çok güzel hizmetler yapın. Bir de burçlara diktiğimiz bayraklar dalgalansın. Efendim Ulubatlı Hasanlar şehit olunca bayraklar aşağı düşmesin, bir başkası gelsin o tutsun, bayrak dalgalanmaya devam etsin, burçlar fethedilsin, Konstantiniyeler fethedilsin, Konstantin'in şehri Konstantinopolis, Konstantin'in şehri ne olmuş? İslampoli, İstanbul, İstanbul olmuş sonradan, İslam şehri olmuş. Onun için bu işi bilenler, mahiyetini bilenler İstanbul kelimesini kullanmak istemiyorlar da yerine Konstantinopol diyorlar. Konstantin şehri. Konstantin şehri idi. Fatih Sultan Mehmed Cennet Mekan Han Hazretleri Peygamber Efendimiz'in müjdelediği ordunun başkanı, Peygamber Efendimiz'in müjdelediği genç komutan Allah'ın izni ve lütfu ve yardımıyla oraya İslam'ı getirdi. O şehir İstanbul, İstanbul oldu. Ben küçükken İstanbul derlerdi bizim yaşlılarımız köyde. İstanbul'u galat söylüyorlar sanırdım. Yani İstanbul kelimesini doğru telaffuz etmesini bilmiyorlar sanırdım. Şimdi işin esrarını öğrendim. Aslı İstanbul, İslam şehri demek. Oradaki bol, işte Bolu şehri var, Safranbolu var, İnebolu var, Hayrabolu var. Orada şehir demek onlar. İstanbul ne demek? İstanbul'u yani İslam şehri demek. Konstantinbolu iken, Konstantinopoli iken İstanbul'u yapmış Fatih Sultan Mehmet. O hatırayı unutmamak lazım, bilmek lazım, değerini anlamak lazım. Tarihten kopan bir insan hafızasını kaybetmiş, hastalanmış, mecnun olmuş bir insan gibidir. Hafızasını, tarihini kaybetmiş olan bir millet öyle bir insan gibidir. Tarihimizi unutmayacağız, bileceğiz. Cennet Mekan Fatih şöyle demişti. Efendim Muhteşem Süleyman Kanuni şöyle demişti. Efendim Abdülhamit Han böyle demişti. Orhan Gazi şöyle yapmıştı. Osman Gazi oğlu Orhan'a şöyle vasiyet etmişti. Her şeyi su gibi bileceğiz. Araplardan bir zat-ı muhterem Osmanlılarla ilgili bir kitap yazdı. Dedi ki kendisi iftiraya uğramış olan bir aziz devlet Osmanlı Devleti. 2.3 Osmanlı Devleti. El müftera aleyhi. Yani Devletül Osmaniye'ye el müftera aleyhi. Kendisine iftira edilmiş. Müftera aleyha. İftira atılmış. Karalanmış yani yalan yanlış yere. Ama aslında asaletli, güzel duygularla çalışmış, mübarek, mübeccel bir efendim devlet diye Araplar yazıyorlar. Evet, bu 10 günde salih amellere dikkat edeceğiz. Bu Zilhicce'nin 10 gününü, kurbana kadarki günleri en güzel şekilde çalışmalarla değerlendirmenizi diliyorum. Allah-u Teala Hazretleri büyük sevaplar kazandırsın. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü ve Akradyo dinleyicileri ve diğer kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, hiçbir kul kurban günü Allah indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Zira kesilen hayvan, kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, sınnaklarıyla gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkiye ulaşır. Öyleyse onu gönül hoşluğuyla ifa edin.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Firavun'un ölüm anında iman etmesi.
1: Andolsun ki Musa size açık deliller ve mucizeler getirdi. Sonra onun ardından o Tur'a, Sina Dağı'na gittikten sonra siz kendinize yazık ederek buzağıyı görsel tanrı edindiniz. Ona taptınız. Sonra onların ardından da Musa ile Harun'u ayetlerimizle birlikte Firavun ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Onlar da inanma hususunda büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim oldular. Onlara tarafımızdan hak, mucize gelince şüphesiz bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa onlara, size hak, mucize gelince dil mi uzatırsınız, sihir mi bu? Bilin ki sihirbazlar umduklarına, kurtuluşa eremezler, dedi. Firavun, bilgili bütün sihirbazları bana getirin, dedi. Sihirbazlar gelince Musa onlara, atın atacağınız şeyleri ortaya, dedi. Onlar da hünerlerini ortaya atınca Musa, meydana getirdiğiniz şey sihirdir. Allah şüphesiz ki onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozgunculuk yapan hilekarların işlerini rast getirmez, dedi. Günahkarlar hoşlanmasa da Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirecektir. Musa dedi ki, ey kavmim, şayet Allah'a gerçekten inandıysanız ve ona teslim olmuş iseniz, artık ancak ona güvenip dayanın. Onlar da, biz ancak Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, zalim kavmin zulmüne uğramakla bizi imtihan yapma. Bizi rahmetinle o inkarcı toplumundan kurtar, dediler. Musa dua edip, ey Rabbimiz, Firavun'a ve ileri gelen yandaşlarına dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, bunlar kötü yollarda ve iradeleri zayıf kullarını senin yolundan saptırmaları için kullanmaktadır. Ey Rabbimiz, onların mallarını silip belirsiz bir hale getir, yok et ve kalplerini şiddetle daralt, bunalsınlar. Çünkü onlar acıklı azabı görünceye kadar iman etmezler, dedi. İkinizin de duası kabul edildi. Yine doğruluğa ve doğru yola çağırmaya devam edin ve bilmezlerin yoluna asla uymayın. İsrailoğullarını Kızıldeniz'den geçirdik. Firavun ve askerleri de saldırmak ve zulmetmek için onların arkalarına düştü ve denize daldı. Nihayet boğulma durumuna gelince Firavun şöyle dedi. Ben İsrailoğullarının inandığından başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Artık ben ona teslim olanlardanım. Şimdi mi iman ediyorsun? Halbuki sen bundan önce kendini tanrılaştırarak Allah'a isyan etmiş ve böylece fesatçılardan olmuştun. Bugün de biz senden sonrakilere ibret olması için cesedini batıp gitmekten kurtarıp sahile atacağız. Yine de insanların çoğu bizim ayetlerimizden hakikaten gafildir.
2: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son, takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

0: bir mucit, bir icat.
1: Biruni, kıble ve yörüngeler. Yaşadığı çağ damgasını vurup Biruni asrı denmesine sebep olan Bilgin, 15 Eylül 973 tarihinde Harezmi'de doğdu. Arapça yazdığı kitaplarda sık sık Türkçe kelimeler kullanmış ve Türk bilgini olarak tanınmıştır. Biruni ya da Beyruni ismiyle ün yapmış olup Batı dünyasında Ali Boron adıyla bilinmektedir. Harzemşahların himayesinde ve saray terbiyesinde yetişmiştir. Bu aileden bilhassa Mansur, Biruni'nin çok iyi bir eğitim alabilmesi için her imkanı sağlamıştır. Yaşadığı çağ Biruni asrı dedirten bir alimdir. Araştırmacı ruhu, öğrenme hırsı ve sönmeyen azmiyle birleşince 17 yaşında eser vermeye, astronomi alanındaki çalışmalarına ise 995 yılında daha 22 yaşındayken güneşin ve gezegenlerin eğimini saptayarak başladı. Me'munilerin başkent Kas'ı alıp Harzemşahları tarihten silmesiyle Biruni'nin çalışmaları biraz aksasa da ünlü bilgin Ebu'l-Vefa ile buluşup rasat çalışmaları yapmaya başladı. Daha sonra Me'munilerin hükümdarlarından Ebu'l-Abbas sarayında Biruni'ye bir daire tahsis edip müşavir ve vezir olarak görevlendirdi. Bu durum, hükümdarların ilme duydukları derin saygının göstergesi, ilim adamlarının da devlet başkanları yanındaki yüksek itibarının belgesiydi. Gazneli Mahmud Hindistan'ı alınca, hocalarıyla Biruni'yi de oraya götürdü ve liyakatini bildiği Biruni'yi Hazine Genel Müdürlüğü'ne tayin etti. Kendisine sağlanan imkanlarla siyasi ve ilmi araştırmalarına devam etti. Üstad diye saygıyla yad edilen, yalnız İslam aleminin değil, tüm dünyada çağının en büyük bilgini olan Biruni, 1051 yılında 78 yaşında Gazne'de hayata gözlerini yumdu. Arapça, Farsça, İbranice, Rumca, Süryanice, Yunanca ve Çince gibi birçok lisan biliyordu. Matematik, astronomi, geometri, fizik, kimya, tıp, eczacılık, tarih, coğrafya, filoloji, etnoloji, jeoloji, dinler ve mezhepler tarihi gibi 30 kadar ilim dalında çalışmalar yaptı. Vefatından sonra çoğu Batı dillerine çevrilmiş ve defalarca basılmış 200 civarında eser bırakmış, bunlardan ancak 22 tanesi günümüze kadar gelebilmiştir. Biruni, Gazne'de kıbleyi tam olarak belirledi ve kıblenin tayini için geliştirdiği matematik yöntemi dolayısıyla şehirlerin meridyen ve paralellerini ilim namına tespit etti. Bunu yaparken kendisini Müslümanlara hizmet ve Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturacak bir iş yapmış sayarak bundan zevk aldığını ve kıyamet günü Rabbinden sevap umduğunu belirtmiştir. Ayın, güneşin ve dünyanın hareketleri, güneş tutulması anında oluşan hadiseler üzerine verdiği bilgi ve yaptığı rasatlarda günümüz tespitlerine çok yakın ve uygun neticeler elde etti. Bu çalışmalarıyla yer ölçüsü ilminin temellerini 8 asır önce attı. Israrlı çabaları sonucunda yerin çapını ölçmeyi başardı. Dünyanın çapının ölçülmesiyle ilgili görüşü günümüz matematik ölçümlerine tıpatıp uymaktadır. Avrupa'da buna Biruni kuralı denmektedir.
0: Bir mucit, bir icat. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Biz tavaf ederken Kabe ile kendimiz arasına kalbimizi alıyoruz. Yani solumuza alıyoruz. Dolayısıyla aslında Kabe tabiri caizse bir temsilden başka bir şey değildir. Yani Allah'ın evi olabilir mi? Kesinlikle semboldür. Esas olan orada Cenab-ı Hakk'a karşı duygularımızdır. Ve bu çerçevede bunun ölçülebildiği ya da farkında olunabildiği yegane mekan yüreğimiz, kalbimiz bu anlamda. O yüzden bu iş gönül işi, kalp işi. Ama tabii bizim hikmet dediğimiz husus kaybolunca biz hikmeti şöyle ifade ediyoruz. İlim ve eylem bütünlüğüdür. Yani sünnetin kendisidir. İlim ve eylem bütünlüğü kaybolunca söz gelimi bu işin kabuğuna, tırnak içinde ilmine takılıyorsunuz. Eylemi ıskalıyorsunuz. Eylemi yapmaya çalışan insan da ilimden haberdar olmadığı için neyin niçin yaptığının farkına varmıyor. O yüzden de irfana erişebilmek için ilim gerçekten şart. Ama ilimde kalmamak, irfana geçmek lazım. O yüzden de lütfen ahkamına değil esrarına, zahirine değil batınına. Yoksa yani bir yerden bir yere mekan değiştirmek yolculuk değildir. Yolculuk esas içsel yolculuktur ve bu dünyadaki yolculuğumuz tabiri caizse mebde'den, başlangıçtan meada, yani sona yolculuktur. Ama mebde ve mead arasında öyle bir şey var ki meaş diyoruz buna. Bu yolculuğu nasıl yapacağımız, bu yolculukta Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ı rehberliği olmazsa, Efendimizin yol göstericiliği olmazsa bu yolculukta yaya kalırız, saparız, yoldan çıkarız. O yüzden de hac sanki bu yolculuğu yeniden hatırlatıyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
4: Poetry of you is praise of the tongue, from the heart of love inclining. As time goes by on its horizon you stand, a moon amidst darkness, star shining. A memory as fresh as fragrant flowers, qualities of a garden exhaling.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Men dahha tayyibeten biha nefsuhu muhtesiben li udhiyyetihi kânet lehu hicaben minen nar. Taberani'den Hazreti Ali Efendimizin rivayetiyle gelmiş bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, her kim ki gönlünden isteyerek, gönlü hoş bir halde kurban keserse ve muhtesiben li udhiyyetihi, kestiği kurbandan da Allah'tan ecir sevap bekleyerek, içinden de hoşnut razı olarak Allah'ın emrini tutuyorum diyerek kurbanını keserse, kânet lehu hicaben minen nar, bu kestiği kurban ona cehennemle arasında perde olur, mani olur, cehenneme düşmesine engel olur. Cehenneme düşmekten onu tutar. Onun için kurban kesiyoruz. Kurbanın çok fazileti var, sevabı var.
0: Dostça bir tavsiye.

0: Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.
1: Hac günlükleri. Anıların en güzellerinden olan hac hatıraları. Seçkin şahsiyetlerin kendi anlatımlarıyla hazırladığımız hac hatıralarını istifadenize sunuyoruz.

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Programımızda İslam büyüklerinin ve seçkin şahsiyetlerin hac hatıralarına yer vereceğiz. İlk programımıza Üstad Ali Ulvi kurucuyla başlamak istiyoruz. İslam çirkini güzel yapar, güzeli daha da güzelleştirir. Ali Ulvi kurucu bir ömür boyu dilinden düşürmedi, halinden de eksik etmedi bu sözü. Bir münezzeh güzelliğin peşine düşürülmüştü besbelli. İslam'ı güzellikle anlayan ve güzellikle anlatan bir ortamda dünyaya geldi. Ve sonra da sanat denen güzelliğin birkaç dalıyla birden tanıştı. Öyle ki sözün, sesin, süsün ve yazının güzelliklerine daldı. Bir başka zemin, başka zaman çerçevesinde eşsiz güzelin vasfına ermek hevesinde. Bu beyit Ali Ulvi kurucunun bir başka güzellikle kabul gören duasıydı. Allah Resulüne komşu olma arzusunda olan Hazret 60 yıl boyunca Medine-i Münevvere'de yaşadı. Peygamber aşkıyla yoğrulan kalemi en güzel mısralarını İslam'la aydınlatılmış bu şehirde yazdı. Pek çok kez hac yolculuğuna çıkan Ali Ulvi kurucu bu yolculuklar sırasında yaşadıklarını şöyle anlatmaktadır. Biz Mekke-i Mükerreme'ye ilk kez 1939 yılında gelmiştik. Konyalı Şeyh Abdüllatif Efendi'nin evine indik. Bu zat Konya'dan gelen hacıları ağırlar ve hac etmelerine yardımcı olurdu. Evlerinde kaldığımız ilk gece heyecandan uyuyamadık. Zaten sabaha az kalmıştı. Sabah namazında ev sahibimizle birlikte Kabe'ye gittik. Mekke-i Mükerreme'ye gidip de Kabe'yi ilk defa görmenin tadı, lezzeti, şevki, feyzi anlatılamaz. Babam orada Peygamber Efendimizin veda haccında nasıl gözyaşı döktüğünü anlatmıştı. Veda haccı sırasında Hazreti Ömer Resul-i Ekrem Efendimiz'i görmüş, gözyaşları içinde bulunan Peygamberimiz Hazreti Ömer'e "Ey Ömer, gözyaşları işte burada dökülür." buyurmuş. Sabah namazını Kabe'de kıldıktan sonra tavaflarımızı yaptık. Hepimiz ağlıyorduk. Daha sonra Safa ve Merve arasında sa'y yapmaya gittik. Babam her ibadete başlamadan önce o ibadetin manasını söylüyordu. Merve'ye giderken iki tepe arasında bir yerde arazinin durumundan dolayı İsmail görünmüyordu. İşte oğlunu tekrar görünceye kadar Hazreti Hacer o yeri koşarak geçmişti. Şimdi bizim sa'y ederken koşarak geçtiğimiz işaretli yer işte orasıdır. Burasının başı ve sonu sonradan yeşil direklerle işaretlendiği için buraya Mileyn Ahtareyn denir. Biz de o arada koşarken Hacer validemizin o sırada okuduğu duaları okuruz. Zemzem kuyusunun hikayesini anlatırken de latife etmiş, her şeyde bir hikmet var. Eğer akıp yayılsaydı zemzemin kıymeti bilinmezdi. Şimdi bu mübarek suyu yalnız değerini bilenler içiyor demiş ve Peygamberimizin bir hadisi şerifini hatırlatmıştı. Eğer Hacer annemiz suya dur dur demeseydi ırmak olup akacaktı. Medine-i Münevvere'nin yeri ve değeri de oldukça yüksektir. Bu herkesin malumudur. Ashab suresinde Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. O peygamber müminlere kendi canlarından daha evladır, yakındır. Resul-ü Zişanımızın aileleri de müminlerin anneleridir. Böylece Medine hem en çok sevdiğimiz Resulümüzün hem de annelerimizin diyarıdır. Burada insan asli vatanında, kendi köyünde, mahallesinde sayılır. Bir Müslümanın burada kendisini sanki doğduğu yerdeymiş gibi hissetmesi icap eder. Ki gerçekten de müminler kendilerini öyle hissederler ve buraya tekrar tekrar gelmek isterler. Bu mübarek şehrin en güzel ziynetlerinden biri hurmadır. Peygamberi Zişan'ın sallallahu aleyhi ve sellem, muhterem validelerimizin, onlarla birlikte sahabe-i kiramın ve daha sonra aşıkların, sabırlı muhacirlerin, mücavirlerin, hacıların yegane gıdası olan bu mübarek meyvenin ve cinslerinin Arapların arasında birçok ismi vardır. Belli başlı olarak ham yani yeşil olanına seraban veya belah, kızarmış veya sararmış olanına zehu, tazesine rutab, kemale ermiş olgun haline temr denir. Araplar bizim umumi olarak hurma dediğimiz meyveye temr derler. Ruhani dünyasıyla ve sunduğu nimetleriyle Medine, gönlünüzde serin rüzgarlar estiren, manevi alemleri sır perdesiyle örtülü mübarek bir şehirdir. Mekke ve Medine şehirlerinin değerini, umre ve hac izlenimlerini hatıratlarında gelecek nesillere de aktaran Ali Ulvi kurucu, göreni cezbeden yapısıyla insanlar üzerinde ciddi tesirler bırakan seçkin bir şahsiyetti. Aşığı olduğu ve civarında bulunmaktan şeref duyduğu İslam peygamberinin nezaket ve nezafetini sergileyen, günümüzde pek örneği kalmamış olan bir Osmanlı efendisini temsil ediyordu. Aynı zamanda imanıyla, bilgi ve irfanıyla, ahlakıyla, kibarlık ve nezaketiyle, itidal ve basiretiyle Hazreti Peygamber'in varisi olan bir edip ve alimdi. Söze daima besmele ve hamdele ile başlar, Peygamber Efendimiz'i andığında mutlaka salat ve selam getirir, sohbetini ayet, hadis, büyüklerin sözleri ve örnek insanların menkıbeleriyle süslerdi. Allah ondan razı olsun.
1: Hac günlükleri. Anıların en güzellerinden olan hac hatıraları. Seçkin şahsiyetlerin kendi anlatımlarıyla hazırladığımız hac hatıralarını istifadenize sunduk.
2: Akra dinliyorsunuz.

Haccu ve tayyibu biha enfusekum fe innehu leyse min müslümin yüveccihu uzhiyetehu ilel kıbleti illa kâne demuha ve karnuha ve suhuha hasenatin muhtaratin fi mizanihi yevmel kıyamet deylemi Hazreti Ayşe-i Sıdık'a validemizden rivayet etmiş bu hadis-i şerifin metnini okuduk, mealini anlatalım. Haccu kurbanlarınızı kesiniz ey Müslümanlar ve tayyibu biha enfusekim ve bununla nefislerinizi hoşlandırınız, faydalandırınız efendim ve şenlendiriniz. Yani şen olarak efendim gönül hoşluğu ile böyle isteyerek sevabını bilerek yapınız. Çünkü innehu leyse min müslümin, hiçbir Müslüman yoktur ki yüveccihi uduhiyyetehu ile kıbleti, kurbanını kesmek için kıbleye doğru döndürür, yatırır, keser. İlla kâne demuha ve tarnuha ve sufuha, kurbanın kanları, efendim boynuzları, postları, her şeyi ne olur? Hasenatin, hepsi sevap olur, hasene olur. Muhtaratin, hazır getirilmiş, ortaya konulmuş sevap olur. Fî mizanihi, mizanına konulmuş, ahiretteki mizanına konulmuş olur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Demek ki kurban her şeyiyle, yani boynuzunu yemiyor insan. Paçalarını atıyor, boynuzunu atıyor. Efendim, ama onlar bile hepsi mizanına konur. Biliyorsunuz insanların amelleri ahirette Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir vecih ile tartılacak. Semavatı ve arzı işine alacak kadar bir muazzam ölçü aletinde, terazide ahirette ameller tartılacak. Melekler bu terazinin ihtişamını, büyüklüğünü, azametini görünce kenarda titreşecekler. İnsanoğlunun günahlarını da alacak, sevaplarını da alacak. Öbür kefesi o kadar muazzam bir şey. İşte oraya bu koyunlar böyle gelir.

0: huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Bi ni'metihi tetimmus salihat.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hayber'den Medine'ye yönelişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hayber, Fedek, Vadil Kura ve Teyma Yahudilerinin işlerinden boşaldıktan sonra alınmış olan ganimetlerle Medine yolunu tuttu. Medine'ye yaklaştı. Sabah namazından biraz önceye kadar bütün gece yola devam etti. Dinlenmek için bir yerde konaklayıp sabah namazı vaktimizi gözleriyle bizim için kollayacak, uyumayacak elverişli ve koruyucu kim var? Belki biz uyuyup kalabiliriz buyurdu. Bilal-i Habeşi, ben varım ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam da mücahitler de başlarını yere koyup uyudular. Bilal-i Habeşi namaz kılmaya durup Yüce Allah'ın dilediği kadar namaz kıldı. Sonra çökmüş devesine dayanarak sabah namazı vaktini gözlemeye başladı. Hazreti Ebu Bekir vakit vakit ey Bilal gözlerine sahip ol sakın uyuyup kalma ha diyordu. Bilal-i Habeşi der ki abama bürünmüş dizlerimi dikmiş iki elimi kavuşturup oturmuş sabah namazı vaktini gözlemeye başlamıştım. Yanımı ne zaman yere koyduğumu nasıl uyukladığımı pek bilemiyorum. Halkın inna lillahi ve inna ileyhi raciun diye okuduklarını işitmedikçe güneşin sıcaklığını duymadıkça uyanamadım. İlk uyanan ve telaşlanan da Resulullah Aleyhisselam oldu ve ey Bilal nedir bu yaptığın bize diye sitem etti. Babam anam sana feda olsun ya Resulallah. Senin ruhunu tutan bırakmayan kudret benim de ruhumu tuttu bırakmadı dedim. Resulullah Aleyhisselam gülümsedi ve doğru söyledin buyurdu. Ashab beni dillediler durdular. Bu hususta onların bana en katı ve en sert davrananı da Ebu Bekir'di. Halkın beni en hafif kınayanı ise Resulullah Aleyhisselam'dı. Uyuyakaldığımız vadiden yürünerek çıkılınca Resulullah Aleyhisselam burası şeytanların eğleştiği bir vadidir. Haceti olanlar hacetini gidersin buyurdu. Halk ağaçların altlarına dağıldılar. Resulullah Aleyhisselam devesini çöktürüp abdest aldı. Halk da abdest aldılar. Resulullah Aleyhisselam ey Bilal ilk ezanı oku buyurdu. Seferlerin hepsinde böyle yapardım. Ezanı okuduğum zaman halk toplandı. Resulullah Aleyhisselam onlara sabah namazının sünnetini kılınız buyurdu. Halk sünneti kıldılar. Sonra bana ey Bilal kâmet getir buyurdu. Kâmet getirdim. Resulullah Aleyhisselam öne geçip halka namaz kıldırdı. Namaz kılarken insan güneşin sıcağından alnının terini silecek dereceye gelmişti. Resulullah Aleyhisselam selam verince cemaate yöneldi ve bizim ruhlarımız Allah'ın kudret avucundadır. İsterse onu tutar alıkor. Buna bunu yapmaya o en layıktır. Ruhlarımızı bize geri çevirdiği zaman bizim için namazlarımızı kılmak mümkün olur. Herhangi biriniz uyur veya unutur da namazını geçirirse onu nasıl vaktinde kılıyor idiyse yine öylece kılsın kaza etsin. Çünkü Yüce Allah beni anmak için namaz kıl buyurmuştur dedi. Bundan sonra Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir'e dönüp şeytan Bilal'e geldi. O sırada Bilal namaz kılıyordu. Onu yanının üzerine yatırdı. Uyuncaya kadar kendisini çocuk tıpışlar gibi tıpışlamaktan geri durmadı buyurdu. Sonra da Bilal-i Habeşi yanına çağırdı. Ona başından geçeni sordu. Bilal-i Habeşi de Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Ebu Bekir'e haber verdiği gibi haber verdi. Hazreti Ebu Bekir Peygamberimiz Aleyhisselam'a senin Resulullah olduğuna şehadet ederim dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Medine'ye girerken bizler Rabbimize yönelici, günahlarımızdan tevbe, Rabbimize kulluk edici olarak dönüyoruz diyerek dua etti. Müslümanlar da Medine'ye varıp ininceye kadar bunu tekrarlamaktan geri durmadılar. Devsilerin Deccac Harresi'ne yerleştirilişi. Devsiler Hayber'in fethinden sonra Peygamberimiz Aleyhisselam'la birlikte Medine'ye geldiler. Devsilerin başkanı Tufeyl bin Amr, "Ya Resulallah, benimle kavmimin arasını ayır, onları Deccac haresine kondur," dedi. Devsilerden Abdullah bin Üzeyir de, "Ya Resulallah, benim kavmim içinde soy sop ve mevkice bir üstünlüğüm vardır. Bunun için beni onlara başkan yap," dedi. Peygamberimiz aleyhisselam Abdullah bin Üzeyir'e, "Ey Devsi kardeş, İslamiyet garip, yapayalnız ve yadırganır olarak başlamıştır. O bir gün gelecek, yine başladığı gibi garip, yapayalnız ve yadırganır hale dönecektir. Cennet o gariplere mahsustur. Allah'ı tasdik

0: ise zamanın sonundaki Müslümanlar da müstahak olacaklardır. Bu da onların evvel ve ahir imansızlara karşı koyup karşılaştıkları işkence ve güçlüklere göğüs germelerinin ve İslam dinine sarılmalarının mükafatıdır. Devsiler içinde bulunan Ebu Hureyre, Medine'ye gelince Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mescidinin sofasındaki muhacirler arasına katılmıştır. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı.

Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir, dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet, diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin, dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Değerli okurlar, merhaba. Yazarımız bizi adeta savaş meydanına taşıyan anlatımıyla Bedir manzarası çiziyor. Böylece Bedir'de korkanları olduğu kadar coşanları, sevinenleri ve şehit olanları da görür gibi oluyoruz. 36. bölüm. Gökle yer arasında. Müşriklerden Huvaytıb bin Abdülüzza Bedir'de gördüklerini şöyle anlatıyor. Ben Bedir'de müşriklerin safında çarpışırken bizim askerlerimizi öldüren ya da esir eden sayısız melek gördüm. Bunun üzerine İslam ordusunun başındaki kişi muhakkak ki Rabb'i tarafından korunuyor dedim. Gördüklerimi o günlerde kimseye anlatmadım. Müşriklerin önde gelenlerinden biri olan Süheyl bin Amr ise Bedir günü alaca atlara binip yerle gök arasında gezinen akbenizli ve sarıklı adamlar gördüm ki bizi öldürüyor ya da esir ediyorlardı demişti. Hakim bin Nizam da aynı konuda şunları

anlatmıştı. Bedir gününde gökyüzünden vadiye doğru bir gölge indi. Ben bunu bütün ufku kaplayan bir kilim gibi gördüm. Dikkat edince meleklerin karınca sürüsü gibi vadiye aktığını fark ettim. O anda bu meleklerin Muhammed Aleyhisselam'a yardım için indirildikleri içime doldu. Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurdu. Bedir'de güçsüz olduğunuz halde Allah size kesin bir zafer verdi. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız. Sen o gün müminlere Rabbinizin size indirdiği 3000 melekle yardım etmesi yetmez mi demekteydin. Eğer siz sabreder ve sakınırsanız, düşmanlarınız size aniden saldırsalar da Rabbiniz size 5000 melekle yardım eder. Ali İmran Suresi 123 ve 125. ayetler. Büyük sahabilerden İbni Abbas şunları anlatmıştı. Medineli kardeşlerimizden biri Peygamber Aleyhisselam'a gelerek, ''Ya Resulallah, savaş sırasında bir müşrikle mücadele ederken bir kırbaç sesi duydum. Arkasından da birisinin ilerle ey hayzum diye bağırdığını işittim. Bir baktım ki müşrik yere yıkılmış, yüzü de kırbaç darbesiyle yarılmış.'' dedi. Allah Resulü ise, ''Doğru söyledin, o melek semadan gönderilen melek ordusundandır.'' buyurdu. Ebu Cehil hilesi. Ebu Cehil bir at üstünde savaşırken anam beni bu iş için doğurmuş diyerek övünüyordu. Fakat bir süre sonra işler değişti. Müşrikler savaşın kötü gittiğini görünce Ebu Cehil'i korumak için bir kenara aldılar. Müslümanları yanıltmak için de onun elbiselerini Abdullah bin Münzir adlı müşriğe giydirdiler. Hazreti Ali bu adamı Ebu Cehil sanıp öldürdü. Müşrikler bu sefer aynı elbiseyi Harmele adlı adama giydirdiler. Hazreti Ali onu da öldürünce bu sefer aynı şeyi Halid bin Alem üzerinde denemek istediler. Halid bin Alem Ebu Cehil'in elbiselerini giyenlerin başına gelenleri görünce korkusundan bunu kabul etmedi, ortalıktan sıvıştı. Halid adlı bu müşrik akıllı davranmıştı çünkü birçok sahabi o sırada Ebu Cehil'in peşindeydi. Abdurrahman bin Avf bu durumu şöyle anlatıyordu. Savaşırken etrafıma bakarken Medineli iki mücahit gördüm. İkisi de çocuk yaştaydı. Oysa ben iyi savaşan arkadaşların arasında bulunmayı isterdim. Bu yüzden de içimden keşke onlar daha iyi savaşçılar olsaydı diye geçirdim. Bu sırada o gençler bana dönüp biz Allah Resulüne işkence eden Ebu Cehil'i arıyoruz. Onu tanıyorsan bize göster dediler. Savaş meydanına göz gezdirince onu biraz kenarlarda bir yerde gördüm. Kendisini onlara gösterince Allah adına yemin ederiz ki ya o ya da bizler ölene kadar onu bırakmayız dedikten sonra o tarafa koştular. Bu gençler Muaz bin Afra ile Muaz bin Amr adlı kahramanlardı. Peygamberimiz Ebu Cehil'in durumunu kim öğrenir deyince Abdullah bin Mesud onu aramaya çıktı. Kendisi anlatıyor. Savaş meydanını dolaştığımda Ebu Cehil'i ayağı kesik halde bulup ''Ey Allah düşmanı, Allah seni çok zavallı kıldı değil mi?'' dedim. Bu konuda hiçbir şey söylemedi. ''Bu savaşı kim kazandı?'' diye sorunca ''Allah ve Resulü kazandı.'' dedim. Kendisini öldüreceğimi anladığında ''Bana ağır gelen şey zengin bir kişi tarafından değil de senin gibi bir koyun çobanı yani Medineli tarafından öldürülmektir.'' dedi. Ve hemen koşup Allah Resulüne müjde verdim. Allah aşkına doğru mu diyerek bana 3 kere yemin ettirdi. Daha sonra secdeye kapanıp Allah'a şükrettikten sonra Ebu Cehil bu ümmetin firavunuydu dedi. Ebu Cehil Allah'a ve Resulüne inanmasına rağmen onlara savaş açan, başta Allah Resulü olmak üzere bütün Müslümanlara işkence eden, Hazreti Sümeyye'yi öldüren, kötü bilinen her şeyi kendisinde toplayan, şeytanlaşmış biriydi. Ukkaşe bin Mıhsan'ın kılıcı müşriklerle savaşırken kırılmıştı. Peygamberimiz ona kalınca bir değnek verip bununla savaş dedi. Allah Resulü'nün verdiği değnek onun elinde uzun ve parlak bir kılıca dönüştü.
Hazreti Ukkaşe, El-Avn adı verilen bu kılıçla hayatı boyunca

iftihar etti. Yemame Savaşı'nda şehit düşene kadar o kılıcı yanından ayırmadı. Meleğin yardımıyla çarpışan İslam ordusu müşriklerin tamamını yok edecek güçteydi. Ama Allah bu sonuca izin vermedi. Çünkü onların içinde daha sonraki günlerde Müslüman olacak sayısız insan vardı. Bedir'de 70 müşrik öldürüldü, 70 esir alındı. Peygamberimiz öldürülen Allah düşmanlarından en önde gelen 24 kişinin aynı yere gömülmesini arzu etti. Bunun üzerine o kişilerin cesetleri kullanılmayan bir kuyuya atıldı. Peygamberimiz o kuyunun başına gelip, "Ey Utbe, ey Şeybe, ey Ebu Cehil, ey Ümeyye" diyerek o müşriklerin ismini tek tek saydıktan sonra, "Allah'a ve Resulüne itaat etseydiniz şimdi sevinirdiniz. Fakat onun peygamberine en kötü davrananlar sizler oldunuz. Siz beni yalanlarken bana sizden daha uzak görünen kişiler beni doğruladılar. Siz beni yurdum olan Mekke'den çıkardınız ama onlar beni kabul edip barındırdılar. Siz benimle savaştınız, onlar yardım ettiler. Allah ve Resulünün sizin gibiler için vaat ettiği şeyin gerçek olduğunu anladınız değil mi?" dedi. Peygamberimiz kuyu içindeki müşriklere seslendiğinde Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, onlar senin sözlerini nasıl işitsinler ki?" Peygamberimiz ise, "Allah'a yemin ederim ki siz beni nasıl işitiyorsanız onlar da aynı şekilde işitiyorlar. Fakat cevap vermeye güçleri yetmez. Bu müşrikler Allah'ın kendilerine vaat ettiği azabın hak olduğunu öğrenmiş bulunuyorlar" dedi. Bedir Savaşı sona erdiği zaman Hazreti Cebrail Allah Resulü'nün yanına gelip, "Ya Resulallah, Yüce Allah beni sana gönderdi ve sen razı olana kadar yanından ayrılmamamı emretti. Benden razı oldun mu?" dediğinde Peygamberimiz, "Evet, razı oldum" deyip tebessüm etti. Cebrail aleyhisselam bunun üzerine savaş alanından ayrıldı. Meleklerin vazifesi sona ermişti. Bedir'de 6'sı muhacirlerden, 8'i de ensardan olmak üzere 14 şehit verildi. Peygamberimiz müşriklerin safında çarpışan bazı kişilerin zarar verilmeden esir edilmesini istemişti. Bunlardan biri de amcasıydı. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Abbas'ın esir edilmesini şöyle anlatıyordu. Ensardan Ebul Yeser peygamberimizin amcasını esir almış vaziyette getirdi. Bu işe şaşırmıştık. Çünkü Ebul Yeser kısa boylu, çelimsiz bir insandı. Hazreti Abbas ise iri yarı ve çok kuvvetli biriydi. Ebul Yeser bu işle övününce Hazreti Abbas, "Ya Resulallah, beni esir eden kişi vallahi bu değildir. Beni son derece güzel yüzlü, saçları iki yana ayrılmış, kır atlı bir kişi esir etti ki ben onu şimdiye kadar hiç görmemiştim" dedi. Ebul Yeser Hazreti Abbas'ı esir alanın kendisi olduğunda ısrar edip durunca Peygamberimiz, "Hiç sesini çıkarma, Allah seni şerefli bir melekle desteklemiş" diye tebessüm etti. Ebul Yeser Hazreti Abbas'ı nasıl esir ettiğini şöyle anlatıyordu. "Yanına gittiğimde Abbas sanki donmuş gibi hareketsizdi. Kendisine Resulullah aleyhisselam senin öldürülmeni yasakladı" deyince, "O daha önce de akraba hakkını gözetti ve bizlere sayısız iyilikte bulundu" dedi. Onu kolundan tutarak getirdi. Hazreti Zeyd ve Abdullah bin Revaha savaş sona erdiğinde Peygamberimizin Adba adlı devesine binerek Medine'ye geldiler. Ve "Ey Müslümanlar, Allah Resulü yaşıyor. Ebu Cehil, Ümeyye, Utbe ve Şeybe öldürüldü. Müşriklerin birçoğu esir alındı" diyerek müjde verdiler. Medine bir anda bayram yerine döndü. Müslümanlar "Ebu Cehil öldürülmüş" diye sevinirlerken münafıklar adeta yıkıldılar. Nihayet ordu geldi, herkes büyük bir sevinçle onları kucakladı. Savaş esirleri de yanlarındaydı. Müslümanların ilk savaşı olan Bedir'de ele geçirilen esirler İslam tarihindeki ilk esirlerdi. Peygamberimiz bu yüzden Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Abdullah bin Revaha gibi büyük sahabilere danışarak onlar hakkındaki fikirlerini sordu. Allah Resulü onları dinledikten sonra hiçbir cevap vermeden bir köşeye çekildi. Herkes onun kararını beklemeye koyuldu. Okudukça.

0: Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.
2: Emniyet kemerinizi takın, Akra'yı açın.

Allah'ım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi senden dilerim. Allah'ım, sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha cazip kıl.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargâh, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmazlar.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım, El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip

o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

0: Reklam.
1: Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye'de verdiğiniz büyükbaş ve küçükbaş vekaletlerinizde tercih sizin. Dilerseniz kurbanınızın etinin tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, dilerseniz etinizin yarısını size, diğer yarısını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
0: Akra Reklam.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'de. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innema tefsiru husnil huluki ma asabe mined dünya yerda ve illem yusibhu lem yeshat. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet olunduğuna göre Hulvani kitabına kaydetmiş. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki innema tefsiru husnul huluk. Güzel huy ne demektir? Bunun açıklaması sadece şudur. Hangi adam güzel huyludur, hangi adam çirkin huyludur? Güzel huy ne demektir? Bunun açıklaması nasıl olabilir? Açıklaması şudur. Ma esabe mined dünya yerda. Dünyalıktan para, pul, mal, mülk, güzel saliha hatun, güzel geniş ev, iyi bir binek vesaire vesaire, mevki, makam, memuriyet, güzel iş, güç, dünyalık. Dünyada insan peşinde koştuğu, sevdiği, elde edince sevindiği şeyler. Bu dünyalıktan kendisine bir şey gelirse, bir kısmet nasip gelirse, yerda elhamdülillah çok şükür der, razı olur. Güzel huylu adam. Güzel huy bu demektir. Ve inlem yusibhu, bir şey gelmezse, bir şey gelmedi. Yok. O zaman da lem yeshat. O zaman kızmaz, gazap etmez. O zaman da sabreder. Yani iyi huylu insan ne demektir? Nasıl insan iyi huyludur? Dünyalıktan nasibine güzel bir şeyler gelirse sevinir. Gelmezse kızmaz. Çünkü zenginlikte, fakirlikte Allah'ın imtihanıdır. Kullar içindir. Bazen verir, bazen alır. Bazen verdiğinden alır. Bazen efendim zengini fakir eder. Bazen fakiri nimetlere gark eder, zengin eyler. Tabii zengin olunca, nimet alınca insan sevinir. O zaman şükredecek. Bu tamam.

Bu kolay. Bu işin kolay tarafı. Asıl iyi huyun belli olacağı zurnanın zırt dediği bam telinin koptuğu yer neresidir? Dünyalık isabet etmezse ne yapacak? Dünyalık gelmediği zaman ne yapacak? Kimisi isyan ediyor, kimisi ileri geri konuşuyor, kimisi sabırsızlık gösteriyor, kimisi sağa sola çatıyor, kimisi harama kayıyor, kimisi hırsızlık, arsızlık, yüzsüzlük, edepsizliğe bulaşıyor. Ha, güzel huylu değil. Güzel huyluluk asıl o zaman belli olacak. Gelmediği zaman, Cenab-ı Hak vermediği zaman dilini tutacak, kafası bozulmayacak, tepesinin tası atmayacak, sigortası patlamayacak, efendim kızmayacak. Kızdı mı? Ha, sabırsız. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın kaderinden, kısmetinden, takdirinden haberdar değil. Demek ki iyi huylu bir kul değil. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, sabrı öğrenmeliyiz, öğretmeliyiz çoluk çocuğumuza. Sabır, sabır ya hac. Ey hacı sabır. Hacılara en çok söyledikleri şey, ısbır ya hac. Sabret ey hacı.

diyorlar. Çünkü sabır imtihanıdır, haç. Çünkü sabırsızlıktan, acelecilikten, tahammülsüzlükten orada kaybeder insan. Ayağa kayar, sevaplar elden gider, havaya uçar. Onun için orada çok sabret diyorlar. Efendim, dedelerimiz güzel huylar bize bırakmışlar, adetler bırakmışlar. Bir insan bir şeye kızdığı zaman, çok kızdığı zaman, iyice yüzü kızardığı zaman İnnallâhe mâ sâbirîn diyor. Ne demek bu? Bu Allah sabredenlerle beraberdir, sabredeyim demek. Ama kimse bunun anlamını şimdi bilmeden söylüyor. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh diyor. Ne demek yani? Her türlü güç kuvvet Cenab-ı Hak'tandır. Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Bu Cenab-ı Hakk'ın takdiridir. Sabredeyim demek yani. Ama bunları unutmuş millet. Anlamlarını unutmuş. Mahiyetlerini unutmuş. Efendim sabretmesi gerektiğini unutmuş. Sabır önemli. İslam dininin başarının yarısı nedir? Sabırdır. Faaliyetlerimizin yarısı sabırdır. Oruç sabırdır. Hac sabırdır. Çalışmak sabırdır. Helalini efendim kazanmak için uğraşmak sabırdır. Haramının karşısında direnmek sabırdır. Günaha bakmamak sabırdır. Sabırdır, sabırdır, sabırdır. İslam dini sabırla yürür. Şükrü herkes yapar. Herkes şükrü yapar. Eline bir nimet geldi mi yüzü güler, sevinir. Thank you very much der. A lot of thanks filan der. Bir şeyler der. Her dilde vardır. Feeling dank. Thank you, feel mass, bilmem ne. Teşekkür etmek kolay. Asıl öbür tarafına gel bakalım. İşin sabır tarafında ne olacak vaziyet? Yüzün buruşacak mı, kırışacak mı? Ağzından ne laflar çıkacak? Hiç unutmuyorum, her zaman da söylüyorum. Beni çok şaşırtmıştır. Zaten ben bu dünyada boyuna şaşırıyorum. Olaylara bakıyorum, şaşırıyorum. Adamlara bakıyorum, şaşırıyorum. Davranışlara bakıyorum, şaşırıyorum. Kendime bakıyorum, şaşırıyorum. Benim işim şaşırmak daima. Bizim fakülteden birisi, başörtülü, efendim tatlı dilli, güleç yüzlü, hizmet ehli, örtülü, kapalı bir kız. Çocuğu oldu, dünya güzeli bir bebek. Gül yanaklı, böyle bakmaya kıyamazsın, o kadar tatlı, o kadar güzel bir bebek. Öyle bir güzel bebek kolay kolay görülmez yani. Resmini çekip arşive kaldırmak lazım. O kadar güzel, bir hafta sonra öldü. Çok zor. Herkes üzüldü. Ana baba çok daha beter üzülür tabii. Hep üzülür insan. Üzüldü, çocuk oynattı neredeyse. Yani anne. Ne laflar söyledi Cenab-ı Hakk'a? Ne laflar söyledi Cenab-ı Hakk'a? Eyvah dedim. Laf da dinlemiyor. Teselli de kabul etmiyor. Ne isyanlar, ne küfürler diyeyim artık kendisini. Sonra da sonu fena oldu. Ayağı kaydı gitti yani. Sabır da belli olur. Çoluk çocuğumuza sabır öğreteceğiz. İmam Gazali rahmetullahi aleyh diyor ki zengin bile olsan çocuğuna biraz bazen mahrumiyeti göster. Bazen evde kuru ekmeği koy önüne. Bundan başka bir şeyimiz yok evladım. Sabret de. Neden? Sabrı öğrensin. İlle ben kaymaklı kadayıfı isterim. Ekmek kadayıfı isterim. Tel kadayıfı isterim. Baklava börek isterim. Yok şöyle olmazsa almam, yemem. Olmaz. Sabrın her çeşidini öğreneceğiz. Haramlara karşı sabır. İbadetleri yapmakta sabır. Allah'ın mukadderatının yaşanmasında sabır. Yaşarken sabır. Hepimizin hayatında acı ve tatlı olaylar olur. Elbet olacak. Annem baba

Onlara server yapar. Allah sana gizlice öyle bir şey verir ki bütün dünya senin karşında eğili verir. Nitekim bir taşa da öyle bir değer vermiştir ki altın diye halk arasında aziz ve muhterem olmuştur. Bir damla su Allah'ın lütfuyla inci olur ve altından ziyade kıymet kesbeder. Beden topraktan yaratılmış olduğu halde Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir kuvvette cihangirlikte ay gibi üstad olur. Kendine gel. Bu hükümdarlar bir tılsımdır ve ölü bir nakıştır çünkü fanidir. Fakat onların gözleri ahmakları aldatmıştır. Zira bakar ve göz kırpar gibi görünürler de ahmaklar onlara bir varlık verir, onları delil edinirler.

Kıpti'nin Sıpti'den hayır ve hidayet duası talep etmesi, Sıpti'nin de Kıpti'ye hayır duada bulunması ve o duanın Ekramül Ekremin ve Erhamer Rahimin olan Allah nezdinde müstecab olması. Kıpti dedi ki, duayı benim hakkımda sen et. Zira kalbimin karalığından bende dua edecek ağız yok. Sen dua et. Belki onun tesiriyle gönül kilidi açılır ve benim gibi bir çirkin manevi güzeller arasında yer bulur. Çarpılmış mesele uğramış kişi duan berekatıyla yeniden güzelleşir yahut da bir şeytan yeniden melek olur. Bu mevzuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın lanet ve aleyhinde gazap ettiği, içlerinden maymunlar, domuzlar yaptığı kimselerle şeytana tapanlardır, buyurulmuştur. Ashab-ı Sebt hakkında Araf suresinde de buyurulmuştur ki, Habibim, onlara denizin yakınında, sahildeki o kasabayı, onun halini ve ahalisinin başına gelenleri sor. Hani onlar cumartesi gününün hürmetini ihlal ederek haddi aşmışlardı. Çünkü cumartesi tatili yaptıkları gün balıklar akın akın meydana çıkarak yanlarına geliyordu. Cumartesi tatili yapmayacakları günse gelmiyordu. İşte biz itaatten çıkmakta olduklarından dolayı kendilerini böyle imtihan ediyorduk. Cumartesi günleri göl kenarında insan kalabalığı olmadığı için balıkların serbestçe gölde gezindiklerini gören köy halkı ağlarını cuma gününden atıp pazar günü çekmek ve cumartesi günü ağlara girmiş olan balıkları pazar günü tutmak suretiyle hilekarlık yapıyorlardı. Ve üç bölük olmuşlardı. Birinci bölük bu hilekarlığı yapıyor, ikinci bölük bundan nehye çalışıyor, üçüncü bölük ne yapıyor ne de yapmayın diyordu. Cenab-ı Hak bu hususu şöyle haber veriyor. Hani içlerinden bir ümmet, Allah'ın kendilerini dünyada helak edeceği veya ahirette çetin bir azapla cezalandırılacağı bir kavme niye öğüt veriyorsunuz? Dediği zaman onlar, o vaaz edenler de, Rabbinize özür dilemeye yüzümüz olsun için. Umulur ki sakınırlar demişlerdi. Vakta ki onlar artık edilen vaazları unuttular. Biz de kötülükten vazgeçirmekte sebat edenleri selamete çıkardık. Zulmedenleri ise yapmakta oldukları

fasıklar yüzünden şiddetli azapla yakaladık. Bu suretle onlar serkeşlik ederek yasak edileni yapmakta ısrar edince kendilerine hor ve zelil maymunlar olun dedik. Emri ilahi hilafına cumartesi gününün tazimini hileyle terk edip balık tutanlar bu suretle muazzep olmuş, her biri 3 gün 4 gün içinde ölmüş, nasihat edenler de tabii bu azaba uğramaktan kurtulmuşlardır. Hazreti İsa zamanında mesih uğrayanlar hakkında da Maide suresinde şöyle buyurulmuştur. O vakit havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbim bizim üstümüze gökten bir sofra indirebilir mi? Demiş, o da eğer inanmış adam olursanız Allah'ın kudretinden ve benim peygamberliğimden şüpheye sapmaktan korkun demişti. Şöyle dediler, diliyoruz ki biz de ondan yiyelim, kalplerimiz yatışsın, senin bize hakikaten doğru söylediğini bilelim ve biz de bunun üzerine şahitlerden olalım. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan nakledilmiştir ki, havariler semavi bir sofra talebinde bulununca İsa aleyhisselam, 30 gün oruç tutun, ondan sonra Allah'tan dilediğinizi isteyin dedi. Havariler orucu tuttular ve sofranın nüzulünü talep ettiler. Hazreti İsa dua etti ve dedi ki, Meryem oğlu İsa dua ederek dedi ki, hey Allah'ım, hey bizim Rabbimiz, üstümüze gökten bir sofra indir ki bizim hem evvelimiz hem ahirimiz için bir bayram ve senden bir ayet, bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah dedi ki, ben onu sizin üzerinize şüphesiz indireceğim. Artık ondan sonra içinizden kim nankörlük eder, küfre dönerse, ben onu muhakkak ki kainattan hiçbirini azaplandırmayacağım bir azapla azaplandırırım. Evet, Kıpti diyordu ki, ey Sıpti, sen hakkımda bir dua et, belki müstecab olur da, benim gibi mesih uğramış bir kimse yeniden güzelleşir ve şeytan tekrar melek-i mukarreb olur. Yani belki ben de insan olurum diyordu ve ilave ediyordu. Yahut Meryem aleyhisselamın eli bereketiyle kurumuş hurma dalı yeşerir, meyve verir ve mis kokusu bulur. Hazreti Meryem doğum esnasında kurumuş bir hurma ağacına dayanmış, o kuru ağaç derhal yeşermiş, yemiş vermişti. Bunun üzerine hemen Sıddî secdeye kapandı ve dedi ki, ey aşikar ve gizli işleri bilen Allah! Kulun senden başka kimin huzurunda ellerini açıp talepte bulunur? Dua da senden, icabet de sendendir. İlahi, evvela duaya meyli sen verirsin ve kula dua ettirirsin. Sonra da duaları kabul eyleyip dua edenlerin isteğini sen ihsan edersin. Evvel de sensin, ahir de sen. Sıddî böyle dua ederken nihayet leğeni damdan düştü. Kendi de kendinden geçti. Leğeni damdan düştü demek, esrarı meydana çıktı demekten kinayedir. Çünkü Sıddî duasında vahdete dair sözler söylemişti. Sonra tekrar kendine geldi ve duasının müstecab olduğunu gördü. Çünkü insan için sahi ettiği şeyden başkası mümkün değildir. Sıddî henüz duadaydı ki, Kıpti'nin yüreği coştu ve ansızın bir nara attı ve kükredi. Diyordu ki, yetiş, bana iman telkin et de bir an evvel şu eski küfür zünnarını kesip kurtulayım. Benim ruhum...

0: Ruhuma bir ateştir saldılar. Benim gibi bir şeytanı candan gönülden taltif ettiler. Senin dostun ve sana karşı üstü zannım elhamdülillah. Nihayet elimden tuttu. Beni hidayete sevk etti. Sen cennet ağacından bir daldın. O dalı tutunca beni çekti, cennete götürdü.
1: Bir hadis-i şerifte, cömertlik cennet ağaçlarından bir ağaçtır ki dalları dünyaya sarkmıştır. Her kim o ağacın bir dalına tutunursa o dal onu cennete götürür buyurulmuştur. Kıpti de Sıpti'nin dostluğunu cennet ağaçlarından birinin dalına tutunmaya benzetiyor ve o dostluk sayesinde cenneti buldum diyor ve devam ediyor. Sanki beni coşkun bir sel kaptı da cömertlik denizinin kıyısına kadar götürdü. Ben su içmek ümidiyle o sele doğru gitmiştim. Orada bir hakikat denizi gördüm ve ondan kileler dolusu aldım. Sıpti bir tas su doldurup al. Şimdi iç diye Kıpti'ye uzattı. Kıpti ona dedi ki bırak. Suların benim imdinde kıymeti kalmadı. Ben innallâhe iştera. Allah müminleri satın aldı. Sırrından bir şerbet içtim ki onun feyziyle mahşere kadar susmayacağım. Hakikaten Cenab-ı Hak cennet mukabilinde müminlerden nefislerini ve mallarını satın aldı. Ayet-i kerimesine işarettir ki birkaç defa bahsedilmiştir.
2: Şerh-i Mesnevi.
0: Derelere ve çeşmelere su vermiş olan Allah, benim içerimde de bir kaynağı coşturdu. Hararetli ve susamış olan ciğerim öyle bir himmete nail oldu ki, artık suyu hakir görüyor. Allah, kulları için kafi oldu. Ve kafhaya ayn sadde, onun vaadinin sadık olduğuna delalet etti.
1: Sure-i Meryem'in başında bulunan Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad harfleri müteşabihattan, yani manaları herkesçe anlaşılamayan esrar-ı ilahiyedendir. Hazreti Ali Keremallahu Veçhe, her kitabın bir sırrı vardır. Kur'an'ın sırrı da sure başlarında bulunan hurufu mukatta'dır. Onların her biri esrar-ı ilahiyeden bir sırdır buyurmuştur. Bazıları, bu harfler birer isim ve sıfatın anahtarıdır. Mesela Ka, Kafi isminin, Ha, Hadi isminin, Ya, Yedi kudretin, A, Galim isminin, Sa, Hakkı Sadıkul Vaad olduğuna işarettir demişlerdir. Hazreti Mevlana, Allah'ın kafi olduğuna dair Lisan-ı İlahi'den şöylece beyanatta bulunuyor.

Hey insan, ben kafiyim. Başkasının yardımını vasıta etmeksizin ve sebepsiz olarak sana bütün hayırları verebilirim. Ben kafiyim. İstersen seni ekmeksiz doyururum ve askersiz bey yaparım. Sana bahar gelmeden nergis ve nesrin çiçekleri getiririm. Kitapsız, ustasız sana ilim ve sanat öğretirim. Musa'ya bir asa ile cesaret ve kuvvet veririm de Firavun'la ordusundan ibaret bir aleme galebe eder. Musa'nın eline bir nur veririm ki güneşe bile tokat vurur. Yani Musa'nın yedi beyzası güneşin ziyasını sönük bırakır. Bir değneği, yani Musa'nın asasını yedi başlı bir ejderha yaparım ki öyle bir ejderhayı

dişi bir yılan erkek bir yılanla birleşerek doğurmamıştır. Ben Nil suyuna hariçten kan karıştırmam. Onun suyunu kudret ve kuvvetimle kan haline getiririm. Senin sürurunu Nil suyu gibi gama tahvil ederim de ondan kurtulup bir daha neşe tarafına yol bulamazsın. Sonra tekrar imanını yeniledin de Firavun'dan teberri ettin mi? Allah'ın rahmet Musa'sını karşına gelmiş, kan olarak akan Nil nehrini onun feziyle su olmuş görürsün. Allah'a olan iman rabıtasını muhafaza ettikçe sendeki zevk Nil'i asla kan haline almaz. Hazreti Mevlana yine Kıbti lisanından beyanatta bulunuyor ve diyor ki, ben iman edeyim de bu kan tufanından bir su içeyim diye zan ve niyet ediyordum. Yani imanın ancak bu kadar faydası olacağını sanmıştım. Allah'ın tabiatinde bir tebdil yaparak beni bizzat bir Nil haline getireceğini nereden bilebilirdim? Kendi nazarımda akan bir Nil halindeyim. Başkalarının görüşüne göre ise sabitim. Nasıl ki bu dünya peygamberin nazarında tesbih-i ilahiye gark olmuş, fakat bizim görüşümüze göre cemaatten ibarettir ve gene peygamber nazarında bu cihan aşk ve ihsanla doludur, başkalarının görüşüne göre ise ölü ve cansızdır. Yer ve gök onun nazarında tesbih-i ilahiyle hareket halinde. O kerpiçten, taştan nükteler duymada. Avam, halka, eşyanın hepsi de cansız ve ölü görünmede. Ben bundan daha ziyade şaşılacak bir perde görmedim. Kabirler bizim gözümüze musavi görünür. Fakat evliya gözünde o kabirlerin her biri ya cennetten bir bahçe yahut cehennemden bir çukurdur. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennemden bir çukurdur. Hadisi şerifine işarettir.

Nas'ın avam takımı, peygamber neden zevk ve neşe izhar etmiyor da güler yüz göstermiyor derlerdi. Ümmetin seçkinleri de onlara şöyle cevap verirlerdi. Sizin gözünüze öyle görünüyor o. Bir an bizim gözümüzle bakın da Hel Eta suresinde ne kadar handeler bulunduğunu görün. Cenab-ı Hak Hel Eta suresinde makbul kulları için Allah bugünün şerrinden dolayı onları korumuş, yüzlerine bir güzellik, yüreklerine bir sevinç vermiş buyurmuştur. Hazreti Mevlana'nın Hel Eta suresinde ne kadar handeler bulunduğunu görün demesi buna işarettir. Yani ey ümmeti Muhammed'in avam takımı, siz burada Resulullah'ın yüzünden neşe ve sevinç alameti göremiyorsunuz. Gelin de bizim gözümüzle bakın ve o mübarek yüzdeki nazrat ve sururu müşahede eyleyin. Armut ağacı üzerinden öyle ters görünür. Hakikati görmek istersen ney genç, aşağı in. O armut ağacı mevhum varlığımızdır. Onun üstünde bulundukça yeni bir şey eski görünür. Orada bulundukça alemi hışım akrepleri ve gazap yılanlarıyla dolu bir dikenlik görürsün. O ağaçtan inecek olursan mürebbiyelerle dolu bir alemi müşahede edersin.

kötü kadının kocasına bu hayalet armut ağacının üstündeyken görünüyor. O armut ağacının üstünden in ki o hayalet zail olsun demesi, eğer biri çıkıp da o adamın gördüğü hayal değildi diyecek olursa şöyle cevap verilir. Bu misaldir, mesel değildir. Yani her cihetten değil, bir cihetten benzer. Misalde şu kadarı kafidir ki, eğer armut ağacına çıkmasaydı, onlar ister hayal olsun, ister hakikat olsun gördüklerini göremeyecekti. Hazreti Mevlana kıssadan hisseye geçerek diyor ki, şaka ve latife bir şey öğretmeye yarar. Onu ciddi olarak dinle. Latifenin zahirinde kalma. Ciddi olmayanlara göre her ciddi söz bir maskaralık ve şakadır. Akıllılar indinde ise şaka ve latifeler bile ciddidir. Akıl ve idraki kamil olmayanlar böyle armut ağacı ararlar. Lakin bu armut ağacından o armut ağacına iyi bir yol vardır. Ki o yolda onu ciddi ve hakiki bir surette anlamaktır. Erbab-ı irfana göre buradaki armut ağacından maksat varlık ve benlik vehmidir. İnsan o vehim ağacının üstünde bulundukça türlü hayalet müşahede eder. Binaenaleyh, ey gafil! Armut ağacından in ki orada bulunduğun için gözün kararmış ve sersem olmuşsun. Bu armut ağacı insanın evvel halindeki varlık ve benlik vehmidir. Ki onun üstündeyken göz kararır ve şaşılaşır. Bu armut ağacından inince, yani benlik vehmini terk edince fikir, göz ve söz eğrilikten kurtuluverir. Yani düşünüş, görüş ve söz.

o vakit bu armut ağacını dalları 7. kat göğe yükselmiş bir saadet ağacı halinde görürsün. Armut ağacından inince, yani benlik vehminden geçip ayılınca Allah'ın rahmeti o ağacı değiştiriverir. Gösterdiğim bu tevazudan dolayı Cenab-ı Hak senin gözüne doğru görmek hassasını ihsan eder. Eğer doğru görebilmek kolay bir hal olsaydı Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu Allah'tan diler miydi hiç? Hakikati görmek için armut ağacından inmek ve mevhum varlığından geçmek lazımdır ki onun mükafatı olarak hakikati görme nimetine kavuşabilsin. Her şeyi hakkıyla görmek ve hakla batılı tefrik edebilmek öyle kolay bir hal değildir. Kolay olmadığı için aleyhissalatü vesselam Efendimiz, "Ya Rabbi, bize hakkı hak olarak göster ve ona tabi olmamızı müyesser eyle. Batılı batıl, eğriyi eğri olarak göster ve ondan çekinmemizi nasip eyle," dedim. Keza, "İlahi, bize her şeyi olduğu gibi göster," diye dua buyurmuşlardır.

Hazreti Peygamber, "Ya Rabbi, gökte ve yerde bulunan her zerreyi bize indi ilahiyende olduğu gibi göster," buyurdu. "Ey Salih, indikten sonra armut ağacına yine çık. Çünkü Allah'ın iradesiyle artık o ağacın mahiyeti değişmiş ve feyzi ilahiyle yeşermiştir. Sen Musa tarafına yönelince, yani bir mürşidi kamilin terbiyesi altına girince, o benlik ağacın Musa aleyhisselama tecelli nuru görünen ağaç gibi olur. Ateş gibi görünen tecelli nuru o ağacı yakmaz, yeşertir. Ve dalı budağı da şüphesiz ben Tanrıyım diye seslenir. O ağacın gölgesi altında senin bütün hacetlerin husule gelir. İşte ilahi kimya böyledir. Varlığın ve benliğin artık helal olur. Çünkü onda celal sahibi Hakk'ın sıfatlarını görürsün. Eğri ağaç düzelir ve Hakk'ı gösterir. Kökü sabit, dalları göklerdedir.

Değerli Akre FM dinleyenleri, Şerh-i Mesnevi burada sona eriyor. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşça kalın, esen kalın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, hürmete layık ev olan Kabe'yi, içinde haccın yapıldığı hürmet gereken ayı, hacılara ait gönderilen kurbanı ve gerdanlık takılanları, insanların din ve dünyaları için bir kıyam, nizam tesisi sebebi yaptı. Bu da Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu bilmeniz içindir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Eğer haccı benliğimizi geliştirmek, içimizdeki cevherleri çıkarmak için kullanırsak hac hakikaten bize bir şeyler katar. Mesela hacla ilgili en temel deneyimim şudur. Ne götürüyorsanız oraya onu getiriyorsunuzdur. Yani kovanız sağlamsa doludur. Dolup getiriyorsunuz, bir müddet yetiyor. Ama kovanız sağlam değilse daha döndüğünüz birinci, ikinci haftada o müktesebatınız, kazandıklarınız gideriyor. Dolayısıyla sizin oraya nasıl gittiğinizle alakalı. Dolu dolu gidiyorsanız daha fazla doluyorsunuz. Boş gidiyorsanız genelde hac konusunda buradaki insanların tavrı şu: oraya gidecek, hac sizi çarpacak, her şeyiniz değişecek. Bu mümkün değildir. Yani yönelimle, tabiri caizse bağrı yanık gittiğiniz zaman hac sizi etki ediyor. Ve böyle bir hac hakikaten insan için bayram oluyor. Çünkü Cenab-ı Hak hakikaten böyle bir haccı akdeden, mebrur bir haccı yapan kimseye bayram et diyor. Çünkü hakikaten emri yerine getirmekle yapılacakların en büyüğünü kazanmıştır. Hakikaten mebrur bir hac insanı saflaştırır, pürleştirir. Bu şu anlama gelmez, işte şurayı kazandı, burayı kazandı. Hac böyle bir ibadet değildir. Hac bu dünyada nasıl yaşayacağımızın prototipidir. Unuttuklarımızı hatırlamaktır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Beytullah etrafındaki tavaf namaz gibidir. Ancak bunda konuşabilirsiniz. Öyleyse kim tavaf sırasında konuşursa sadece hayır konuşsun.

0: Kurban Bayramı'nda kurbanın mükafatı çok büyük. Sordu ashabtan Zeyd ibn Erkam radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'e sordum diyor kendisi. Kultu ya Resulallah ma lena fil adahi. Yani biz bu kurbanları kesiyoruz. Ya Resulallah nedir bu kurbandan bize gelecek sevap fayda? Fekale bi külli şaretin hasene. Yani her kılı için, koyunun her kılı için Allah size bir hasene, yani bir büyük mükafat ihsan edecek dedi. Bu da ne kadar büyük sevap kazandığını gösteriyor kurban kesenlerin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefatı senesinde 100 deve ayırmış hayır kurban etmek için. 63 tanesini kendisi nahretmiş. Nahretmek deveyi kesme şekli. Geriye kalan 37 tanesini de ashabtan kesmişler. Yani 100 deveyi tamamlamış. 63'ünü kendisi kesmiş. Bu neyi gösteriyor? Yani 63 yaşında vefat edeceğini ve her sene için bir deve kurban edildiğini gösteriyor. Evet, Kurban Bayramı'nın bir sevaplı işi kurban kesmek. Diğer bir sevaplı işi sıla-i rahim. Sıla-i rahim ne demek? Akrabalar ile bağlantıyı kurmak demek. Sıla bağlantı demek. Rahim de akrabalar demek. Akrabalık bağlarını canlandırmak ve akrabalığın gerektirdiği işleri yapmak. Ne yapacak yani herkes? Dayısını, teyzesini, amcasını, akrabasını ziyaret edecek. Kuru bir ziyaret mi? Sıla-i rahim kuru bir ziyaret midir? Hayır. Mektup olur, selam olur, ziyaret olur. Bir ziyaret sevap ama sıla-i rahim aynı zamanda mali bakımdan da onlarla ilgilenmek, fakirse desteklemek, bir şeyler vermek manasına da geliyor. Efendimiz mekanlara, kişilere, şahıslara, arkadaşlara, akrabasına çok riayet ederdi. Hazreti Hatice validemizin yakınlarına o vefat ettikten sonra çok riayet ederdi. Hiç kimseyi ihmal etmezdi. Herkesin gönlünü alırdı. Dullara, yetimlere çok ikramlarda bulunurdu. Bakın iki kurban kesiyor. Bu birisi benim ümmetim için buyuruyor. Birisi de kendisi için buyuruyor. Hepsini yoksullara, miskinlere dağıtıyor. Fakirlere dağıtıyor. Çok cömert idi Peygamber Efendimiz. Yemez yedirir, giymez giydirirdi. Ümmetine çok şefkati, merhameti vardı. Demek ki sıla-i rahim de önemli. Akrabalarımızı ziyaret edeceğiz, elini öpeceğiz, gönlünü alacağız. Mali durumdan ihtiyacı olanlara yardımcı olacağız, ikramlarda bulunacağız. Sadece akrabalar mı? Hayır. Arkadaşları, dostları, komşuları da arayacağız, soracağız. Bayramlarını tebrik edeceğiz, hediyeler vereceğiz. Böylece muhabbet olacak. Muhabbet yani sevmek, karşılıklı birbirini sevmek ve dost olmak. Dostluğu devam ettirmek, samimi olmak İslam'da çok sevap, çok kıymetli olan bir iş. O yerine gelmiş oluyor. Bayramda bunu da unutmayalım sevgili dinleyiciler. Aman dargınlar barışsın, dargınlığı bıraksınlar, bayram hürmetine birbirlerine el uzatsınlar, selamlaşsınlar, barışsınlar.
1: Kurban ibadeti eşsiz bir hassasiyet ve tam bir güven ister. Mahmut Esat Coşan Vakfı kuruluşu duada 1447 kurban vekalet kabulü devam ediyor. Türkiye organizasyonumuzda kurbanlıkları bizzat kendi çiftliklerimizde özenle yetiştiriyoruz. Ortalama 380 kilo büyükbaş ve 47 kilo küçükbaş kurbanlıklarımızı hijyenik tesislerde tamamen İslami usullere uygun şekilde kesiyoruz. Detaylı bilgi ve vekalet için duha.global. Duha, hak için hakkıyla.
2: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Ben ve verdiğini bol kılan Allah'a hamdolsun. Her hal üzerine Allah'a hamdolsun. Ey her şeyin Rabbi ve sahibi ve her şeyin ilahı. Ateşten sana sığınırım.

ihtiyaçlarımı gören ve beni barındıran, yediren ve içiren Allah'a hamdolsun. Bana ikram edip ikramını bol kılan, veren,

Merhabalar, muhabbetler. Böyle efendim, ömür bahçesinin gülü solmadan, uyan gel gözlerim gafletten uyan. Ecel bir gün bize haydi demeden, uyan gel gözlerim gafletten uyan. Gaflet malum herkesin bildiği, birçoğumuzun bildiği, kişinin hakikati, gerçeği görmezden gelmesi, hatta bilerek üstünü örtmesi, efendim bilmeye, araştırmaya, öğrenmeye karşı çıkması, efendim böyle gün ola harman ola geldiği gibi sallaya sallaya sallapati yaşaması. Efendim pek hoş görülmemiş, kereh görülmüş, agah olmak, uyanık olmak, efendim her an etrafımızdakilerin farkına varmak. Hani şimdi farkındalık eğitimleri diyorlar, farkındalık çalışmaları. Yaşarsınız, her gün bir sokaktan iner çıkarsınız, her gün gider gelirsiniz veya sokağınızda bir ağaç vardır. Hiç dikkat etmezsiniz, görmezsiniz, görmezden gelirsiniz, bir yapı, bir taş efendim, ama bir gün olur, dikkatinizi çeker. İşte farkındalık oluşturmak, ne oluyor, ne bitiyor etrafınızda, aman agah olun, uyanık olun, bakın zemin kayması olur, şu olur, bu olur falan. Uzun uzun uzun yıllar evvel hep Süleymaniye Camii'nin o muhteşem mabede gider geliriz, aziz dinleyenlerimiz, gider geliriz. Bir gün böyle iç avluda dolaşırken, revaklı iç avluda, böyle bir farklı lale motifi. Allah Allah ya, bu başka şeylerde var mıdır, yok mudur sütunlarda? Başka hiçbir sütunda yok. Bir sütun başına Lafzetullah, Allah'ın ismini, Allah ismini böyle hak etmişler oraya. Sadece orada var. Böyle dikkat kesilir, dikkatli olmak lazım. Değil mi efendim? Niçin gaflet ile mağrur olursun, kervan göçer gider, yolda kalırsın. Bak, bu kervana çok dikkat etmek lazım. Eskiden nohut, mercimek, aziz dinleyenlerimiz, buğday, arpa, sapla saman ayırma işi vardı. Makina devrinden önce, malum biz Avrupa'dan 200 yıl sonra girdiğimiz için yaşımız çok geç olmasa da hala hatırlarız. Rüzgara karşı dur bakalım, kuşluk vakti, şu taraftan esebilir. Dur bakalım, ikindi, bu taraftan esebilir. Tüh, esmedi, görüyor musun? Hay ocağa batmaya sıcak. Kaldı ortalıkta efendim harmanda falan diye, mesela ne oldu? Sapından ayıracaklar. Kapçığından ayıracaklar. Değil mi? Tokmakla döve döve döve yel beklenir, rüzgar beklenir. Ona göre kalburla veya gözerle savururken o tane efendim sapından, samanından ayrılır. Vakit mühim, kervan göçer. Her zaman her şey yapılmaz. Efendim hiçbir şeyin zamanı geçmiyor. Büyük yalan. Her şeyin bir zamanı var, zemini var. Ha, hiçbir şey zamanın geçmemesi. Akıllı olacaksın, agah olacaksın. Her şeyi zamanına göre yapacaksın. Değil mi efendim? Böyle 18 yaşında 60'a gelip de 18'indeki hareketleri yapamazsın. Yap bakalım ne oluyor? Kaba döşekte yatma döne döne, mağrur olup uyuma kana kana, iletirler seni karanlık sine, uyan gel gösterim gafletten uyan. Bak, bu mezarlık işi de bize tuhaf anlaşılmaya başladı. Tarihi mezarlıklar artık birer müze gibi oldu. Fatihası falan yok. Selamı kelamı yok. Aa, ne güzelmiş şu taşta. Aman aman, şu motifi gördün mü? Yatanı unuttuk. Taşla motif derdindeyiz. Böyle bir şey de var. Zaten modern mezarlıklar hak getire. Şehrin neresinde bilmiyoruz. Allah gecinden versin, bir yakınımız göçerse o zaman mezarlığı öğreniyoruz. Derviş Yunus. Ya bu bizim Yunuslar. Ne güzel, her zaman bizi hatırlatırlar muhterem dinleyenler. Hakikati, güzel şeyleri, tatlı şeyleri. Derviş Yunus, sözün tutulmaz, senin kumaş bu illerde satılmaz. Böyle yatmak ile hakka varılmaz, uyan gel gözlerim gafletten uyan. Efendim Cenab-ı Hak gözlerimizi, gönlümüzü her an agah kılsın. Bu güzel türkümüzün nameleriyle tekrar sizleri baş başa bırakıyoruz. Hoşça bakınız zatınıza.

Engin ol gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler Engin ol gönülde.

0: Akrem Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akrem Mobil hattımız 501-630-3030.
1: Sağduyunun sesi Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.

Ey gönül, gel başka şeylerden vazgeç. İlahi aşka uy. Allah yolunun yolcuları onu kendilerine kılavuz edinmiştir. Bütün varlıklardan önce var olmuştur aşk. Çünkü insanoğlu aşkın öncesine başlangıç bulamadı. Ey Allah'ım, senden dilerim ki tevfikini bize refik eyle. Bir an bile senin aşkından uzak duruma getirme. Aşkının dışında olanların sevdasını gönlümden al. Aşkını iki alemde bana aşina et. Ey Niyazi, bu yolda mürşid istersen aşka uğur. Peygamberlere ve velilere aşk yol gösterici olmuştur. Aşk yol gösterici olmuştur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf, bir rızık aramanızda size bir vebal yoktur. Arafat'taki vakfeden Müzdelife'ye akın ettiğiniz zaman Meşar-ı Haram'ın yanında Müzdelife'de Allah'ı dua ve telbiye ile anın ve sizi doğru yola hidayet ettiği gibi siz de aynı şekilde onu tevhid ve tazimle öylece anın. Biliyorsunuz ki siz bundan evvel cahiliye döneminde cidden yanlış yolda olanlardandınız. Sonra insanların sel gibi aktığı, döndüğü yerden, Arafat'tan siz de akın edin. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Akra İbnül Habis radıyallahu an Resulullah aleyhissalatu vesselama "Hac her sene midir, ömürde bir kere midir?" diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam "Bir keredir. Fazla yapan nafile olarak yapmış olur." diye cevap verdi.

0: Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Men dahha tayyibeten biha nefsuhu muhtesiben li hiyyetihi kânet lehu hicaben minen nar. Taberani'den Hazreti Ali Efendimiz'in rivayetiyle gelmiş bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, her kim ki gönlünden isteyerek, gönlü hoş bir halde,

0: kurban keserse ve muhtesiben li ulhiyyetihi, kestiği kurbandan da Allah'tan ecir sevap bekleyerek, içinden de hoşnut razı olarak Allah'ın emrini tutuyorum diyerek kurbanını keserse kânet lehu hicâben minennâr, bu kestiği kurban ona cehennemle arasında perde olur, mani olur, cehenneme düşmesine engel olur. Cehenneme düşmekten onu tutar. Onun için kurban kesiyoruz. Kurbanın çok fazileti var, sevabı var.
1: Dostça bir tavsiye.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz insanların ibadet ve ziyareti için kurulan çok mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan ilk ev, ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Orada Kabe'nin mabet olduğunu gösteren apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse emniyette olur. Oraya gitmeye bir yol, imkan bulabilen kimseye Beytullah'ı hac etmesi, Allah'ın hakkı olarak o kimseye farzdır. Kim de bunu reddederse, küfre saparsa, küfrü kendi aleyhinedir ve şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye ihtiyacı yoktur.

0: Kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
1: Aynadaki İnsan programından hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerleyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü programımızda ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimde karşılaştıkları en büyük zorlukları konuşacağız. Bunlar neler? Bunları öğreneceğiz. Ve tabii ki nelere dikkat etmek gerekir kaliteli bir iletişimde, sağlıklı bir ebeveyn çocuk ilişkisinde bunları da değerlendireceğiz. Konuğumuz uzman psikolojik danışman ve klinik psikolog Mürşit Ekmel Aybek Beyefendi. Sayın Aybek, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Nasılsınız, iyisiniz inşallah görüşmeyeli.
2: Hamdolsun, çok şükür iyi, sizler de iyisiniz.
1: Çok şükür bizler de iyiyiz. Sağ olunuz, var olunuz programımıza da konuk olduğunuz için. Bugün sizinle çocuklarla, özellikle ebeveynlerin iletişim kurarken, ilişki kurarken karşılaştığı en büyük zorlukları konuşalım istiyoruz. Bunlar tabii ki bir sürü başlıklar içerisinde. Siz hangisinden başlamak isterseniz ben sözü size bırakacağım. Ama bazen böyle kaliteli ve sağlıklı iletişim kurma adına daha niyetimiz halisane iyi olsa bile iletişimlerimiz sağlıksız bir iletişimsizliğe de dönüşüyor. Gerek çocuğumuza gerekse eşimizle evet. Kurduğumuz iletişim şekilleri de dili de. Galiba burada ebeveynlere yine çok büyük görevler düşüyor. En sık anne baba ve çocuk ilişkisinde, iletişimde karşılaşılan zorluklar nelerdir desem neler söylersiniz?
2: Tabii burada anne babalar açısından baktığımızda şu cümleleri çok duyarız. Yani kendilerini çok yetersiz hissettikleri, çaresiz hissettikleri anların çokluğundan bahsederler. Bunu da tabii besleyen şey kaygılarımız, korkularımız, çevreden duyduklarımız olanlar. İşte falancanın kızı, falancanın oğlu, şu şöyle olmuş, böyle olmuş. Bu korkular ve kaygılarla beraber de biz daha çok kendimizi yetersiz ve çaresiz hissedebiliyoruz. Bizim çocuklarla olan iletişimimizde ele almamız gereken şey çocuklarımızla olan iletişim kalitesidir aslında. Nasıl bir iletişimimiz var, nasıl bir bağımız var, buna odaklanmamız lazım. Bir diğeri, çocuğumu ne kadar çok tanıyorum, ne kadar çok özelliklerinin farkındayım, yaşının özelliklerinin ne kadar farkındayım, bunu bilmemiz lazım. Şimdi biz daha çok çocuklar olduktan sonra biz bir şey bilmiyoruz, işte yeni o anne olduk, yeni baba olduk diyerek ne yapıyoruz? İşte programlar, kitaplar, yayınlar elbette faydası var ama salt ondan kaynak almaya başladığımızda oralardan kafamız da karışabiliyor. Çünkü çok farklı ekoller olduğu için farklı telkinler de verilebiliyor. Birinin siyah dediğine diğeri beyaz diyebiliyor. Bu da anne babaları zora sokuyor, çelişkiye sokuyor. Geçen bir öğretmen hanımefendiyle

kadınlardan, oğullardan, kantarlarca yığılıp biriktirilmiş altın ve gümüşten ve otluğa salınmış özel besili atlardan, deve, sığır, koyun, keçi gibi hayvanlardan ve ekinlerden yana nefsin istekleri insanlara süslü, cazip gösterildi. Bunlar imtihan için verilen dünya hayatının geçici birer nimetidir. Varılacak yerin en güzeli ise Allah'ın katındadır. Ey Resulüm! De ki, size bunlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takvaya erenler, yani Allah'ın emrine uygun yaşayıp günahtan sakınanlar için Rableri katında içinde devamlı kalacakları alt tarafından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve hepsinin üstünde Allah rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görmektedir. O takva sahipleri, ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru deyip sabredenler, imanlarında, söz, niyet ve işlerinde doğruluk gösterenler, Allah'a itaat ederek boyun eğenler, infak eden, onun rızası için mallarını sarf edenler ve seher vakitlerinde dua edip mağfiret dileyenlerdir. Allah, kendisinden başka hiçbir ilahın olmadığına şehadet etmiş, bildirmiştir. Melekler ve adaletli ilim sahipleri de dosdoğru bu gerçeğe iman ve ikrarla şehadet ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphe yok ki Allah katında hak din İslam'dır. Ancak kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlar kendilerine ilim geldikten sonra kitaplarında değişiklik yaparak Hazreti Peygamber'e dair gizledikleri bilgiler ortaya çıkınca aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerine karşı küfre saparsa bilsinler ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Ey Muhammed! Buna rağmen din işlerinde kimler seninle tartışmaya girişirlerse de ki, ben bana uyanlarla birlikte kendimi Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlerle, ümmilere, kitabı olmayanlara, müşriklere de ki, siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer hakka teslim olup İslam'a girerlerse muhakkak doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse artık senin üzerine düşen ancak duyurmaktır. Allah kullarının her halini hakkıyla görendir. Allah'ın ayetlerini tanımayanlar, haksızlık yaparak peygamberleri öldürenler ve adaleti emreden insanların canlarına kıyanlar var ya, sen onlara çok acıklı bir azabı haber ver. İşte onlar dünya ve ahirette amelleri boşa giden kimselerdir. Onların azaplarına engel olacak hiçbir yardımcıları yoktur. Resulüm, baksana, o kendilerine kitap olarak Tevrat'tan bir pay verilmiş Yahudilerin haline. Onlar aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da sonra onlardan bir grup o kitaba sırt çeviriyor. Zaten onlar ilahi hükümlerden yüz çevirenlerdir. Bunun sebebi onların ateş bize sayılı birkaç gün dışında asla dokunmayacak demeleridir. Halbuki din adına uydurdukları bu şeyler dinleri hakkında kendilerini yanıltmıştı. Onları gelmesinde hiçbir şüphe bulunmayan bir gün olan kıyamette bir araya topladığımız ve hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese dünyada kazandığının karşılığı tas tamam ödendiği zaman artık Kur'an'dan, ilahi buyruklardan yüz çevirenlerin halleri nasıl olacak bir düşünseler. Resulüm, de ki, ey mülk ve hakimiyet sahibi Allah'ım, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü çekip alırsın, dilediğini yükseltir, dilediğini de

alçaltırsın. Her türlü hayır yalnız senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Gece saatlerinden gündüze katar, gündüzleri uzatırsın. Gündüz saatlerinden de geceye katar, geceleri uzatırsın. Ölüden diri çıkarır, diriden de ölü çıkarırsın. Dilediğini de hesapsız rızıklandırırsın. Müminler, müminleri bırakıp küfre sapanları, İslam karşıtlarını veli, hakim, kumandan, hükümdar ve sırdaş edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah'tan ona yardım olarak bekleyeceği hiçbir şey yoktur. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korkup da sakınmanız için zoraki dostça davranmanız ve Müslümanların aleyhine olmayacak hususlarda antlaşmalar yapmanız hariçtir. Allah sizi asıl kendisine karşı gelmekten ve isyandan sakındırır. Dönüş ancak Allah'adır. De ki, içinizdekini küfre sapanlara, İslam karşıtlarına karşı hissettiğiniz yakınlığı gizleseniz de, açıklasanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. O gün, kıyamette herkes dünyada yaptığı her hayrı hazır bulacak. İşlediği her türlü kötülüğü de. Ama insan, işlediği kötülükle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını, onu görmemeyi arzu edecek. Allah, sizi azabını hak etmeyesiniz diye kendisine karşı gelmekten sakındırıyor. Allah, kullarına karşı çok şefkatlidir. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Yine de ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse kafir olurlar. Şüphesiz ki Allah kafirleri sevmez. Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini birbirinin soyundan gelen bir nesil olarak alemler üzerine seçkin kıldı. Soylarından peygamberler getirdi. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Hani İmran'ın karısı Meryem'in annesi Hanne demişti ki, Rabbim, karnımdakini Beyt-i Makdis'e hizmet etmek üzere hür bir kul olarak sana adadım. Benden kabul buyur. Şüphesiz niyazımı hakkıyla işiten, niyetimi tamamıyla bilen ancak sensin, sen. Hanne onu doğurunca, Allah onun ne doğurduğunu bildiği halde şöyle dedi. Rabbim, ben onu kız doğurdum. Beyt-i Makdis'e hizmet bakımından erkek kız gibi değildir. Bununla beraber ben ona Meryem adını koydum. İşte ben onu ve neslini taşlanıp kovulan şeytana karşı koruyasın diye sana sığınır, sana ısmarlarım. Bunun üzerine Rabbi de onun böyle adanmış olmasını güzel bir şekilde kabul etti. Onu güzel bir nebat gibi yetiştirdi ve eniştesi Zekeriya'yı da ona bakmakla sorumlu kıldı. Zekeriya ne zaman mabette Meryem'in bulunduğu mihraba, odaya girse, onun yanında bir yiyecek buldu. Ey Meryem, bu sana nereden geliyor? Dedi. O da, bu Allah katındandır, dedi. Şüphe yok ki Allah, dilediği kimseye hesapsız rızık verendir. Orada yiyecekleri görünce, Zekeriya, Rabbine şöyle dua etti. Ya Rabbi, bana kendi katından çok temiz bir nesil çocuk bahşet. Muhakkak ki sen duayı hakkıyla işitensin. Zekeriya, mihrap denen mabet odasında durup namaz kılarken melekler ona şöyle seslendi. Muhakkak ki Allah seni kendisinden olan bir kelimeyi, İsa'yı tasdik eden, kavmine efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber olacak olan Yahya ile müjdeliyor.
Zekeriya dedi ki, ''Ya Rabbi, bana ihtiyarlık gelip çattığı ve karım da kısır olduğu halde benim nasıl bir oğlum olur?'' Allah buyurdu ki, ''Öyle de olsa Allah dilediğini yapar.'' Zekeriya, ''Ya Rabbi, o halde bana buna ait bir alamet ver.'' dedi. Allah buyurdu ki, ''Senin alametin 3 gün insanlara işaretten başka söz söylememendir. Bununla beraber Rabbini çok an ve akşam sabah onu tesbih et.'' Vaktiyle melekler Meryem'e de, ''Ey Meryem, şüphesiz ki Allah seni seçti. Seni baştan beri tertemiz kıldı ve seni alemlerin kadınlarından seçkin kıldı.'' demişti. ''Ey Meryem, Rabbine ibadet için divan dur, secde et. Onun huzurunda rükû edenlerle beraber rükû et.'' demişti. ''Ey Muhammed, bunlar Hanne, Zekeriya, Yahya, Meryem kıssaları. Sana vahyettiğimiz gaybın görmediğin devrin haberlerindendir. Meryem'e küçükken onlardan hangisi kefil olup himayesini alacak diye kalemlerini veya kura oklarını atarlarken sen onların yanlarında değildin. Bu hususta çekiştikleri zaman da sen onların yanlarında değildin. O vakit melekler demişti ki, ''Ey Meryem, Allah kendisinden gelen bir kelime ile şimdiden sana müjde veriyor ki adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada ve ahirette itibarlı ve Allah'a yakın olanlardandır.' Melekler devam ederek dedi ki, ''O hem beşikteyken hem yetişkinliğinde peygamber olarak insanlara hitap edip konuşacak. Üstelik de o salihlerdendir.' Meryem dedi ki, ''Ya Rabbi, bana bir beşer eli değmemiş, ilişmemişken nasıl bir çocuğum olur?' Allah şöyle buyurdu, ''Öyle de olsa Allah dilediğini yaratır. O bir işin olmasını dilediği zaman ancak ol der, o da oluverir.'" Melekler İsa hakkındaki sözlerine devam ederek, Allah ona, İsa'ya kitabı okuma yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecek. O, İsrail oğullarına gönderilen bir Resul olarak şöyle diyecektir: ''Hakikaten ben Rabbinizden size bir ayet, mucize ile geldim ki size çamuru kuş şeklinde yapar, ona üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen canlanıp bir kuş oluverir. Anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiririm. Hatta Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. Eğer Allah'a iman edenlerdenseniz elbette bunda sizin için benim peygamberliğimi gösteren kat'i bir delil vardır. Yine ben önümde olan Tevrat'ın aslını tasdik edici olarak ve size haram edilenlerden iç yağ ve deve eti gibi bazısını size tekrar helal kılmak için gönderildim. Size Rabbinizden peygamberliğimi ispat eden bir ayet, bir mucize getirdim. Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin. Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur.'" İsa onların inkarlarındaki ısrarlarını sezince, "Allah'ın dini için yardımcılarım kimlerdir?" dedi. Havariler, "Biziz Allah dininin yardımcıları. Biz Allah'a iman ettik ve şahit ol ki biz gerçek Müslümanlarız," dediler. "Ey Rabbimiz, indirdiğin kitaba inandık ve Resulün de peşinden gittik. Artık bizi şehadet edenlerle beraber yaz," dediler. Yahudiler Hazreti İsa'yı öldürmek için hile düşündüler. Allah da hilelerini kendi aleyhlerine çevirdi. Allah hile yapanların karşılığını en iyi verendir. O vakit Allah buyurmuştu ki, "Ey İsa, korkma. Şüphesiz ki seni ben

0: içlerinden alıp kendi katıma yükselteceğim. Seni vefat ettirecek benim. İnkar edenlerden de seni kurtarıp arındıracağım ve sana ancak Allah'ın kulu ve bir peygamber olarak uyanları kıyamet gününe kadar katımda inkar edenlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O vakit ihtilaf ettiğiniz hususlarda aranızda ben hükmedeceğim. İnkar edenlere gelince, onları dünya ve ahirette en şiddetli azapla cezalandıracağım. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah onlara mükafatlarını tas tamam verecektir. Allah zalimleri sevmez. Ey Muhammed! İşte bu sana okuduğumuz olay ve hükümler, ayetlerden ve hikmet dolu olan Kur'an'dandır. Muhakkak ki Allah katında İsa'nın babasız dünyaya gelişinin durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ol dedi, o da derhal oluverdi. Bu gerçek Rabbinden gelmektedir. Artık şüphecilerden olma. Artık sana İsa'nın Allah'ın kulu ve Resulü olduğu hakkındaki ilim geldikten sonra seninle kim tartışırsa de ki, gelin biz ve siz oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve sizin kendinizi çağıralım. Sonra lanetleşelim. Allah'ın lanetini yalancılar üzerine dileyelim. İşte İsa hakkında bu anlattıklarımız elbette en doğru haberlerdir. Bilesiniz ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah elbette mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer yine Allah'ın birliğine iman etmekten yüz çevirirlerse, elbette Allah o fesatçıları hakkıyla bilen ve karşılığını verendir. De ki, ey ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlar, bizimle sizin aranızda eşitlik sağlayan ortak bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ın dışında bazımız bazısını Rab edinip müşrik olmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse onlara şahit olun ki biz gerçek Müslümanlarız deyin. Ey ehli kitap! Niçin İbrahim hakkında o Yahudi veya Hristiyandır diye tartışıyorsunuz? Halbuki Tevrat da İncil de ancak ondan sonra indirilmiştir. Bu kadarına akıl erdiremiyor musunuz? Hadi, siz hakkında az bir bilginiz olan şeyde tartıştınız diyelim. Peki niçin hiçbir bilginiz olmayan hususta tartışıyorsunuz? Halbuki her şeyi Allah bilir. Siz bilemezsiniz. İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslümandı. Asla müşriklerden değildi. Şüphesiz ki İbrahim'e insanların en yakını zamanında ona uyanlarla şu peygamber Muhammed ve ona iman edenlerdir. Allah müminlerin dostu ve yardımcısıdır. Ehli kitaptan bir grup sizi inancınızdan saptırmak ve kendi dinlerine çevirmek istediler. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar da bunun farkına varamazlar. Ey ehli kitap! Siz gerçeği Tevrat ve İncil'de peygamberin vasıflarını gördüğünüz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap! Niçin hakkı, gerçeği batılla örtüp batılı hak diye gösteriyor, bile bile hakkı gizliyorsunuz? Ehli kitaptan bir grup diğerlerine şöyle dedi: İman edenlere indirilen Kur'an-ı Kerim'e gündüzün başında görünüşte inanın, günün sonunda bir bahaneyle inkar edin. Olur ki şüpheye düşerler de onlar da dönerler. sizin dininize tabi olanlardan başkasına da sakın inanmayın derler. Resulüm, de ki, şüphesiz bilin ki doğru yol Allah'ın yolu İslam'dır. O, ileri gelen Yahudiler birbirlerine şöyle derler. Size verilenin benzerinin başka herhangi bir kimseye verilmiş olduğuna yahut onların, Müslümanların Rabbiniz yanında size karşı delil getirerek üstün geleceklerine de inanmayın. De ki, lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah lütfu ve ihsanı bol olan her şeyi hakkıyla bilendir. Allah rahmetini, peygamberliği, kitap ve mucizeyi dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Ehli kitaptan öylesi vardır ki ona bir kıntar, 1000 altın emanet etsen onu sana eksiksiz öder. Onlardan öyle kimse de vardır ki ona 1 dinar, 1000 para emanet etsen devamlı üzerinde dikilip durmadıkça veya davaya kalkışmadıkça onu ödemez. Bunun sebebi de onların ümmilere, ehli kitaptan olmayanlara karşı ne yapsak mübahtır, bizim aleyhimize bir yol, bize bir sorumluluk yoktur demeleridir. Onlar bilip durdukları halde Allah'a karşı yalan söylemektedirler. Hayır, gerçek onların söyledikleri gibi değil. Kim ahdini yerine getirir ve Allah'ın emrine uyup günahlardan sakınırsa bilsin ki şüphesiz Allah muttaki olan, yasaklarından kaçınan ve emrine uygun yaşayanları sever. Doğrusu Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir değer olan dünyalık karşılığında satanlar var ya, işte onlara ahirette hiçbir nasip yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara merhametle bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için çok acı verici bir azap vardır. Onlardan, ehli kitaptan bir kısmı da değiştirdikleri kelimeleri kitaptan olmadığı halde okurken kitaptan olduğunu sanasınız diye dillerini ve ağızlarını eğip bükerler. Bu Allah katındandır derler. Halbuki o Allah katından değildir. Bile bile Allah namına yalan uydururlar. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve nübüvvet verdiği hiçbir kişinin kalkıp da insanlara Allah'ın dışında bana da kul olun demesi yakışmaz. Ancak o kimse öğretmekte ve okuyup okutmakta olduğunuz kitabın gerektirdiği gibi Rabbe bağlı kullar, bilginler olun diyebilir. O size melekleri ve peygamberleri Rabler edinmenizi de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç kafirliği emreder mi? Allah peygamberlerine ve ümmetlerine hitaben andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sonra size yanınızda olan kitapları tasdik eden bir Resul geldiğinde hepiniz ona mutlaka inanacaksınız ve ona yardım edeceksiniz diye sağlam bir söz alıp siz de bunu kabul ettiniz ve bu ağır yükümü, ahdimi üzerinize aldınız mı dediğinde onlar da kabul ettik dediler. Allah, öyleyse birbirinize şahit olun, ben de bu sözünüze şahit olanlardanım buyurdu. Artık bundan sonra kim verdiği sözden yüz çevirirse, işte onlar fasıkların, Allah'ın emrinden sapanların ta kendileridir. Onlar Allah'ın son olarak seçtiği İslam dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerdekilerin hepsi ister istemez ona teslim olmuşlar ve ancak ona döndürülüp götürüleceklerdir. De ki, Allah'a, bize indirilen Kur'an-ı Kerim'e, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere, Rableri tarafından verilenlere inandık. Onlardan hiçbirinin arasında peygamber olmaları bakımından ayrım yapmayız. Hepsi de haktır. Biz yalnız ona teslim olanlarız. Kim artık son hak din İslam'dan başka ilahi veya beşeri bir din arar, onları önemserse asla ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette de hüsrana, büyük zarara uğrayanlardan olacaktır. İman edip Resul'ün hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine kitaplarında apaçık deliller geldikten sonra küfre sapan bir kavmi Allah nasıl hidayete eriştirir ve muvaffak kılar? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İşte böyle kafirliğe sapan kimselerin cezası muhakkak ki Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin onların üzerlerine olmasıdır. O lanet cezasının içinde ebedi kalacaklardır. Onların ne azabı hafifletilir ne de onların yüzlerine bakılır. Ancak bu Allah'ın dini İslam'a ve hükümlerine değer vermemekte küfre sapma suçundan sonra gücü ve iktidarı varken bir daha asla yapmamak üzere dönüp tevbe eden, hallerini düzeltenler hariçtir. Onlar affedilirler. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. İmanlarından sonra gizli veya açık kafir olan, sonra küfrü daha da artıranlar var ya, son nefeste onların tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. Şu muhakkak ki, inkar eden, küfre sapan ve kafir olarak ölenler var ya, onların dünya dolusu altını olsa ve onu kurtuluş fidyesi olarak verseler bile hiçbirinden asla kabul edilmez. Onlar için çok acı bir azap vardır ve onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 3'ü dinlediniz. Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam Peygamberleri programında. İslam Peygamberleri Cumartesi saat 22'de Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 3
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hac kelimesi Allah'a doğru yönelme ya da tabi bunun deruni anlamı ifadesiyle benliğe egemen olma çabasını temsil ediyor. Bu yüzden de bu yolculukla bir nevi hem Cenab-ı Hakk'a yönelmiş olunuyor ve hem de bu yolun yolculukta bir ahlak eğitimi, bir hayat eğitimi ortaya çıkıyor. Hac kesinlikle en başta içimize, kendimize yapılan bir yolculuktur. Elbette gidenler Mekke'ye gittiklerini düşünüyorlar. Ama Mihrican Özersel'in çok güzel bir kitabı vardır. Hacca Kabe'ye yapılan yolculuk değil, kalbe yapılan yolculuk diyor. O yüzden de hac yolculuğuyla aslında siz Kabe'den çok kalbinize yöneliyorsunuz ve içinizdekiyle hesaplaşıyorsunuz. Bu yüzden de hac yolculuğu aslında ahiret ve insanın bu hayatı nasıl yaşamasını öğreten bir talimden başka bir şey değildir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, hacı Kabe'de son tavafını yaptığı zaman, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınır.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd.